0: Sadece müşteri olarak da değil, bazı hafta sonları buraya geliyorlar, birebir de özel görüşmeler yapıyoruz. Burada hasat yapıyorlar, çocuklarını getiriyorlar, doğayla iç içe bir gün geçiriyorlar. Yani bu bahçe benim için hem bir iş kapısı oldu, hem de işte o kurum sınavlarına hazırlanırken artık psikolojik ve fizyolojik olarak güçsüzleşmiş bedenimin burada iyileştiğini hissettim açıkçası. Benim çocukluğumun büyük bir çoğunluğu, hatta hepsi şehirde geçti. Ben köyde yaşayan bir insan değildim hiçbir zaman. Sadece benim annem de babam da Artvin Yusufeli'li ve biz her yaz Yusufeli'ye gidiyorduk. Yani yaz tatillerimizi genellikle orada geçiriyorduk ve bu aslında birçok çocuk için kötü bir tatil. Yani köye mi gidiyoruz diye üzülür genelde çocuklar. Ama benim için hiç öyle olmadı. Benim en güzel tatillerim zaten Yusufeli'nde geçti. Yani bir çiftçi olma hayali yoktu içimde aslında. Ama her zaman bir doğa sevgisi vardı. Bu bahçeyi ilk kurduğumuz zamanlarda aslında babam benim bahçenin başına geçebileceğimi düşünmeden kurdu açıkçası. Yani bu pazarlama açısından güvencesi ben değildim babamın. Yani o bir yol çizdi kendine, ben de ona dahil oldum. Ben dahil olduğum zaman babam çok mutlu oldu bence. Yani çünkü bir destekçi oldu onun arkasında da. Babamla annem, işte babam, annem, abim, eşim hepsi birlikte. O sıralar evli değildim bu arada. Ben bir senedir evliyim daha. Ama bahçede işleri yaparken herkes, yani annem, babam, abim, eşim değil sadece. Herkes, bütün akrabalarım çok destek veriyor. Yani fiziki desteği annem ve babamdan, işte eşimden görüyorum ama bir de bunun manevi desteği var. Bütün akrabalarımız tam destek olarak hep arkamda kaldılar.
1: Bugün de biraz yağmur yağıyor ama.
2: Evet ama bak, bahçe tamamen artık hasat durumuna geldi yavaş yavaş.
1: İlk büyük hasat birkaç gün sonra başlıyor.
2: İnşallah bakalım kızım. Gayet güzel bu sene bahçenin durumu.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah, maşallah evet. Bahçenin durumu çok güzel. Bak, komşuların kayısıları da çok güzel olmuş. Evet.
0: Babamın ziraat mühendisi olması benim zaten en büyük avantajım. Babam ziraat mühendisi olmasaydı belki de bu işi yapmıyordum. Yani yapacak cesareti de bulamazdım açıkçası. Çünkü 10 dönümlük bir alan, buraya bir hayat kuruluyor. Burası bir yani yaşam alanı burası. 3000 tane fidanımız var ve yaban mersini, mavi yemiş, çok zor yetişen bir meyve. Öyle ben işte dikeyim, sulayayım olsun la olabilecek bir meyve değil. Bunun için çok teknik bilgilerle, donanımlı bir insanla çalışmak gerekiyor ya da o donanıma ulaşmak gerekiyor. Benim en büyük şansım zaten o donanıma ulaşmış biriyle birlikte çalışıyor olmakta açıkçası. O yüzden tabii ki babamdan öğrendiğim sayısız şey var ve hala öğrenmeye devam ediyorum.
2: Güzel başlamışlar. Bak.
0: Bunlara bak.
2: Evet, tamamen olgunlaşmışlar. Artık bunların toplanması gerekiyor.
1: Evet.
2: Çok da güzel boylar.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah. Premium boylar. Gerçekten premium.
1: Yani hepsi bir anda olsa böyle salkım salkım toplasak direkt de tek tek toplamasak keşke.
2: Evet. Zor oluyor. Bunun da bir sıkıntısı bu. Tek tek toplanması.
1: Evet, bak mesela bu daha orta olmuş. Evet. Bu hiç olmamış. Evet. Bu olmaya yeni başlamış.
3: Ben Samet Alıcı, Eda'nın babasıyım, ziraat mühendisiyim. Bu bahçenin de Eda'yla beraber kurucusuyum, 62 yaşındayım. Artvin doğumluyuz. Yanımda erkek evlat olsaydı mı yoksa Eda'yla mı daha iyiydi? Bunu karşılaştırmayı hiç düşünmedim. Çünkü Eda hiçbir şeyin eksikliğini bana göstermedi. Bir erkek evlat gibi demeyeceğim, bir evlat gibi. Yani bu bahçenin sahibi gibi davrandı ve zaten sahibi davrandı. Ve bu başardı yani. İşte bahçeyi görüyorsunuz. Bu bahçenin bu hale gelmesinde Eda'nın payı çok çok yüksektir. Eda olmasaydı biz bu işi bu duruma getiremezdik. Eda için de bu iş çok çok onun gelişimi için, hem ruhi gelişimi için, hem sağlığı için çok çok iyi oldu. Kurumsal yapamayacak bir ruh yapısına sahip bir çocuk olduğu için burada çok daha mutlu olduğunu biliyoruz ve öyle düşünüyoruz.

0: Eda işte gördüğünüz gibi mini minnacık bir kız çocuğu. İlk bu bahçelerde bu bahçeyi kurduğumuzda bu kadar makine ekipmanımız yoktu bizim. Yani biz de geleneksel ufak makinelerle çalışıyorduk. Zorlandığı taraflar oldu tabii ki. O makineleri çalıştırırken, işte bu bahçelerin işlerini yaparken özellikle kendisi de anlatmıştır. Bir ilaçlama motorumuz vardı. Altında kocaman bir tankı olan, Eda'nın boyundan daha yüksek bir tankı olan bir motorumuz vardı. Üstünde çekip çalıştırılan bir motoru olan. İşte benim ufak bir işim vardı. Çalıştır dedim, ben hortumun başına gittim. Çalıştır, ben ilaçlayayım. Dakikalar geçti, motor çalışmıyor. Dakikalar geçti, motor çalışmıyor. Geldim ki uğraşıp duruyor, uğraşıp duruyor. Tabii boyu aşağıda kaldığı için motoru çekemiyor. Ondan sonra ben tuttum çalıştırmayı. Sen çekince çalışıyor. Niye ben çekince çalışmıyor? Çünkü sen aşağıdan çekiyorsun. Yukarıya şey koyup da yukarıdan çekince, daha doğrusu ayaklarının altına bir destek koyup da yukarıdan çekince çalıştırmıştı ve çok mutlu olmuştu o zaman.
1: Ailecek üretim yapmak insanı çok güvende hissettiren bir şey bence. Yani iş arkadaşlarının ailen olması insanı çok güvende hissettiriyor. Benim babam, annem burada fiziki olarak birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım. Eşim de arka planda bizim bu bahçenin tüm neredeyse yazılım işlerini yapıyor.
0: Gayet güzel olmuş meyveler.
2: Evet, hani ilk hasatımıza başladık maşallah.
1: Benim boyumu evet. Geçen bir fidan.
0: Bayağı uzanmış, evet. Büyük bir, bayağı bir uzanmış bir fidan bu.
2: Havada bugün serin, yoksa normalde toplamak çok zor.
1: Serinlik değil de yağmur. Neden mavi yemiş diyecek olursak, mavi yemiş çok şifalı bir meyve. İlk amacımız aslında şifalı, güzel bir meyve olsun. İnsanlara bir yararımız olsun da açıkçası. Ama ikinci sebep de biz anadan babadan doğma çiftçi olmadığımız için katma değeri yüksek bir şey üretmemiz gerekiyordu ki yani kazanabilelim, bir kazanç elde edebilelim. Bu sebeple yaban mersini de katma değeri çok yüksek bir meyve. İkinci amacımız da buydu. Yani bizi birazcık maddi olarak da rahatlatsın. Aynı zamanda insanların hayatına da güzel bir şekilde dokunabilelim. Bu sebeple de zaten biz bahçemizde hiçbir şekilde kimyasal da kullanmıyoruz. Tamamıyla organik yapıyoruz. Zaten şifa açısından çok yüksek bir meyve olduğu için meyvelerimizi kendi isteğimizle zehirlemiyoruz. Organik bir şekilde üretim yapıyoruz. Seni de çalıştırıyoruz anneciğim ama.
2: Bugünlük olsun bakalım. İşçiler gelmedi bugün. Aile dayanışmasıyla topluyoruz.
0: Az olduğu zaman işçiler,
2: işçi çağırmıyoruz. Kendimiz topluyoruz ama çok yoğun bir hasat olduğu zaman kesinlikle biz altından zaten kalkamıyoruz. İşçilerimiz sağ olsunlar topluyorlar. Biz paketlemeye geçiyoruz o zaman.
3: İsmim Feynur Halıcı. Eda Halıcı'nın annesiyim. Eda'nın bu yolunda arkasında her zaman destekçisiyim. Tabii her annenin istediği gibi ben de Eda'nın masa başında, ofiste temiz temiz çalışmasını istemiştim ilk zamanlar bu işe girdiğinde. Fakat bu işe girdikten sonra, bu yolunu çizdikten sonra başarabileceğini gördüm. Çok zorluklar çekti ama sürekli destekçisi olduk. Özellikle son yıllarda bayağı bir yol kat etti. Çok bilinçli adımlar attığını gördüğüm için desteğimi hiçbir zaman çekmedim, çekmeyeceğim. Tabii ki ben çiftçilikte uzağım, yani 50 yaşından sonra biz bu işe girdik, ben girdim daha doğrusu. Fakat arka planda, mutfakta, organizasyon, işte tüm getir, götür veya işte sosyal faaliyetler diyelim, onlarla ilgileniyorum.
1: Kadın çiftçi olarak, özellikle genç kadın çiftçi olarak bizi bazı orta yaşlı çiftçi amcalarımız kabul edemiyor. Bizim yaptığımız bazı işleri işte ya gençtir işte yapıyor ama bizi çok dikkate almıyorlar açıkçası. Ama biz onların da iyiliği için bu işin içerisinde devam ediyoruz. Çünkü bizim ülkemizde çiftçiliğin yaş ortalaması 59-60 neredeyse. Bizim gibi genç çiftçiler devam etmezse, yani çiftçilik belki 10-15 sene sonra yok olup gidebilecek bir meslek maalesef. O yüzden kadın erkek fark etmez. Bizim gibi genç insanların

üretime girmesi gerekiyor. Ama çok fazla zorluğu da var. Erkeklerin de zorluğu vardır eminim. Ama kadın çiftçi olduğunuz zaman genellikle ciddiye alınmama, yaptığı işi işte yapıyor ama bilerek mi yapıyor acaba deme tarzında böyle kötü yorumlara karşılaşabiliyoruz. Özellikle benim gibi yaşından da küçük görünen insanlara işte babası üretiyor, o da video çekip paylaşıyor tarzı yorumlar çok geliyor. Oysa ki yani ben o videoları editlerken işte serçe parmağımın içindeki kemik bile ağrıyor oluyor yorgunluktan. Çünkü burada biz gerçekten yani 3 kişilik bir ekibiz ve bu bahçenin hasat hariç bütün işlerini biz yapıyoruz. O yüzden evet zorbalandığım oluyor ama vazgeçmiyorum. Şimdi geri dönsek çocukluk yıllarıma, bana deseler ki sen 20'li yaşlarının sonuna doğru İznik gibi küçük bir yere taşınıp çiftçilik yapacaksın. Evleneceksin, orada yaşamaya devam edeceksin. Garip gelirdi. Yani nasıl yani derdim. Yani çiftçilik mi yapacağım gerçekten? Çünkü ailede çiftçi yok hiçbir şekilde. Tutardım büyük ihtimalle iki yanımdan. Yani doğadan vazgeçme derdim büyük ihtimalle.

0: şehir hayatına bir daha döneceğimi hiç düşünmüyorum. Çünkü ben şehir hayatından alacağımı aldım. Ben doydum şehir hayatına. O yüzden ben burada çok mutluyum. Hatta bazen diyoruz ki eşimle daha küçük bir yerlere mi gitsek? Yani küçüldükçe daha da küçülmek istiyorsunuz. Böyle daha sessiz, sakin kalmak istiyorsunuz. O yüzden bundan sonraki yolda daha büyük bir şehir değil, daha küçük bir ilçeye bile gidebilir açıkçası.
1: Yıllardır cefasını çektik. Yani artık sefasını sürmeye az kaldı. Yarın öbür gün hasata giriyoruz. İnşallah çok güzel bir sezon yaşayacağız.
2: Evet, artık son yıllarda sefasını çekiyor gibiyiz.
1: Evet, sefasını da sürüyoruz daha doğrusu. Evet, sefasını da sürüyoruz yavaş yavaş.
0: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

TV4 ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün Bakırköy İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Büşra ben, 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Yani bu yıl, bu sene.
0: Hangi bölümü okuyordun?
2: Biyoloji okuyordum. Mezun oldum bu şekilde.
0: Şu an ne yapıyorsun?
2: Şu an yeni mezunum. Yüksek lisans için çalışmalarım var. Aynı zamanda iş başvurularına başladım bu şekilde.
0: Senin için hayırlısı olsun değil. Ben hemen rakibini tanımak için rakibine geçiyorum. Bu arada tanışıyor muydunuz?
2: Evet.
0: Erkek arkadaşın. Güzel. Seni tanıyalım.
1: Merhaba, ben Süleyman. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü mezunuyum. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fizik Yüksek Lisans Programı'nda eğitime devam ediyorum. Öğrenciyim. Aktif olarak da öğrenciliğimi devam ettiriyorum. Şu anda zaten tanışıyoruz. Beraberiz. Güzeldi.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nerede tanıştınız? Okuldan mı tanıştınız?
1: Eski üniversiteden. Zaten ben bir üst dönemdeydim. Aynı sene girdik ama hazırlık okuduğu için beraber aynı senelerde mezun olduk. Aslında ben bir sene önce mezun oldum ama o bu sene mezun oldu. Aynı dönemde denk gelmiştik. Öyle tanışmıştık.
0: O zaman bugün iki sevgiliyi rakip yapacağız diyebiliriz sevgili izleyenler. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ellerimizdeki butonlara sorumu sorduktan sonra basmanız için var. Sorumu sorduktan sonra ilk önce kim butona basarsa o artık o soruya cevap vermeye hak kazanmış oluyor. Peki Büşra, sence kim kazanır?
2: Tabii ki de ben kazanırım.
0: Süleyman'ın şansı var mı?
2: Yok gibi gözüküyor.
0: Yok gibi gözüküyor. O zaman Süleyman'a şans bile dilemeden geçtik Süleyman'a.
1: Bence ben kazanacağım. Biraz kendisi fazla iddialı. Ama oynadıkça, yaşadıkça oyuna dahil olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye başlayan türkü hangi geleneğimizle özdeşleşmiştir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
1: Süleyman. Kına geleneğiyle
0: özdeşleşmiştir. Yani ne? Kına nedir? Kına hangi gün?
1: Kına gecesi.
0: Kına gecesi. Doğru cevap. Koy cevap alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, rakibi de şu anda Süleyman'ı alkışlıyor diyelim. Yani bunu senden beklerdim açıkçası bu sorunun cevabını.
2: Daha önce bastığı için mutlaka.
0: Evet, biraz daha hızlı olmak gerekiyor çünkü.
3: Bilmek hazır bekliyorum.
0: Evet, Süleyman çok hırslı. Bak, dikkat evet. Etsem Süleyman'a. Ben sana söyleyeyim.
2: Hırs, evet, gördüm.
0: Var var, bir hırsı var. Evet, Süleyman da alttan at. Bıyık altından.
1: Bıyığım da yok ki.
0: Evet oğlum, küçük bıyık altından giriyorsun. Diyeyim. Efendim, gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi Büşra.
2: Marul.
0: Marul doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Büşra'ya göndermiş olduk sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Diyelim şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele oluyor. İki tarafta çok hırslı diyelim. Efendim, üçüncü sorumuzdayız. En büyük üç basamaklı çift doğal sayı kaçtır? Çift ses geldi.
1: 998.
0: 998 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Rakibi ne kadar da rakibi olsa alkışlamaktan asla çekinmiyor. Ama az önce ben Süleyman'dan o erdemliği göremedim sevgili izleyenler. Göremedim. Çünkü Büşra soruyu bildiği
1: ben
0: zaman...
1: Ben biraz fazla hırslandım şu anda.
0: Evet, fazla hırslandın diyebiliriz şu anda. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza efendim. Dün çarşamba ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
2: Dün çarşamba ise bugün hangi
0: yarın gündür? Hangi gündür?
2: Yarın. Perşembe.
0: Dün çarşambaysa yarın hangi gündür? Perşembe. Yanlış cevap.
1: Cuma.
0: Cuma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş oldu. Kocaman alkışlar da Büşra'dan gelmiş oldu sevgili izleyenler. Şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Büşra bu etapta elendi diyebiliriz.
3: Çünkü sayısal olarak kaybetti.
0: Evet olsun. Süleyman, hiç arkadaşına şans tanımadın. Rakibine gerçekten çok
1: aslında
0: hırslı olduğunu burada görüyoruz senin.
1: Çiğ köftede bekledim bilerek.
0: Bir centilmenlik yapayım dedin ama... Evet.
1: Sonraki soruda da bekledim. Perşembe Cuma muhabbetinde de bekledim ama...
0: Ama olmadı değilim. Peki Büşra, neler söylemek istersin maalesef bu etapta eğlendin?
2: Kafam böyle bir anlık karıştığı için yanlış cevaplandırdım. Aslında kolay soruydu.
0: Bir buradan... de hızlı basamadın. Butonlarda biraz geç kaldın ama olsun, sağlık olsun diyelim Büşra.
2: Tebrik ediyorum buradan. Hırslı, çok hırslıdır kendisi.
0: Evet, hırsıyla yola devam etsin diyoruz.
2: Bundan sonra da güzel yapacağına inanıyorum.
0: Peki diyelim. Büşra, çok teşekkür ederiz. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Efendim, bizler Süleyman'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Süleyman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Süleyman rakibin Büşra'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Yani güzel bir yarışma oldu ilk etap için. Biraz şans tanıdım ama kendisi bu şansları kullanamadı. Olsun, ben devam ediyorum. Bakalım nasıl olacak, soruları merak ediyorum.
0: Evet Süleyman, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan süper. Bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz de olacak yine bu etapta. Süleyman, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da yine ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Süleyman, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Bir bilmecemiz gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Sorum geliyor. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Süremiz başladı. Bu bir meyve aslında. Genelde
1: kiraz.
0: Efendim?
1: Kiraz.
0: Kiraz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Süleyman ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu diyelim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Hadi bakalım.
0: Nasıl aran şarkı sözleriyle? Söyler misin, sever misin?
1: Severim, söylemeyi de severim ama genelde yanlış söylerim.
0: Umarım doğru söylediğin şekilde.
1: Umarım.
0: Senden de duyarız bu şarkıyı. Ne diyorsun?
1: Yani çok şarkı söyle, sesim kötüdür.
0: Olsun, duyarız.
1: Ama yaparım. Duyarız. Tamam, duyarız.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Efendim işitmedim, bana bir şey mi dedin? Nokta nokta nokta, haydi bana müsaade, süremiz başladı.
1: İki orta bir sade, haydi bana müsaade.
0: İki orta bir sade, haydi bana müsaade. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Ve ikinci sorumuzun ödülünü sevgili izleyenler Süleyman bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Bence Süleyman'a kocaman alkışlar göndererek bu şarkıyı da Süleyman'dan duyabiliriz sevgili izleyenler. Süleyman sahnede
1: tamam,
0: diyebiliriz.
1: Tamam deneyeyim. Efendim işitmedim, bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade, haydi bana müsaade.
0: Sade dedik. Tekrardan kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Televizyonlarımızın sesini şimdiden açabilirsiniz. Süleyman'ın tehlikesi geçti sevgili izleyenler. Tabii işin şakası Süleyman. Şimdi bu etabımızın artık son sorusundayız. Evet. Süreme başlatmadan önce hemen sorumu soruyorum. İyi evlat babayı nokta nokta, kötüsü rezil eder. Bu bir atasözü.
1: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder.
0: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder demişler. Kocaman alkışlarımızı Süleyman 3 soruyu da doğru bilerek bu etapın bütün ödüllerini kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, ben hızlıca Süleyman'a
1: teşekkür ederim.
0: Ödülünü takdim etmek istiyorum. Süleyman,
1: evet.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
1: Bence tamam. Yeterince yok, tamam. Çünkü çok heyecanlandım artık. Çok teşekkür ederim.
0: Peki Süleyman, sana çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür
0: güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Keşke yarışsaydın diyelim.
1: Olsun, başka sefer artık.
0: Hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Sağ olun, teşekkürler.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Begüm ben, bankacıyım. Öğle arası çıktık dışarı, size yakalandık. Bakalım güzel bir heyecan olacak.
0: Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. O zaman arkadaşsınız siz.
4: Evet, arkadaşız. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Güzel bir rekabet, iş yerinde de rakibim. Bakalım şimdi de rekabet yakalayacağız.
0: Güzel bir rekabet olacak dedim. O zaman hem iş arkadaşınız hem de rakibinizi tanıyalım efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Ebru ben, bankacıyım. Biz hep şubede de beraber bizi kıyasıya yarıştırırlar. Tesadüf size denk geldik. Öğle arasında bile kaçamıyoruz.
0: Öğle arasında bile yarışıyorsunuz. Peki bu o tatlı yarışmalarınızdan sizce kim başlatıyor o yarışı aranızda?
4: Değişiyor. Bazen kim öne geçerse o öbür tarafı kızdırıyor biraz. Kızıştırıyor ortalığı.
0: Tabii her şey iş yerinde geçiyor. Aynen. Çıktıktan sonra aynen unutuyorsunuz.
4: Tabii, yani, tabii.
0: En önemlisi zaten. Aynen.
4: Dostluk baki.
2: Arkadaşlık başka.
0: yarışma başka, arkadaşlık başka
4: evet,
0: diyelim.
4: Tabii.
0: Şimdi Begüm Hanım.
4: Buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
4: Ben kazanırım. Kazanırım.
0: Rakibin şansı bile yok diyorsunuz.
4: Yani şansı düşük.
0: Hadi bakalım geçelim peki. Ebru Hanım.
2: Vallahi iyi olan kazansın. Arkadaşım da kazansa çok mutlu olurum. Kendisini çok destekliyorum. Zaten o istiyor diye katıldı şu anda.
0: Peki siz kazanamaz mısınız?
2: Yok, kazanırım. Yani kendime güveniyorum. Bakacağız.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Yetersiz imkanlarla bir iş başarmaya çalışan insanların iğne ile ne kazdığı söylenir.
2: İğne ile
0: Tek ses geldi.
4: Kuyu.
0: İğne ile kuyu kazmak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım. Rakibi de şu anda Begüm Hanım'ı alkışlıyor diyelim efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan cevaplarsak karşı tarafa evet. Kopya vermiş oluruz.
5: Evet, aynen. Ama ne ara bastın ben anlamadım kanka. Bence sen soruyu okurken bastın.
0: İşte rakip güçlü. Ben size söyleyeyim.
5: Tamam.
0: Hırslı. Anladım. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Sorumuz geliyor. Kara üzüm hatbesi adlı türküde geçen hatbe kelimesi ne anlama gelir? Kara üzüm hatbesi. Tek ses geldi.
4: Bağ olabilir mi?
0: Değil. Daha böyle küçük düşünelim. Hatbe.
5: Çekirdek.
0: Efendim? Çok onun bir tık üstü.
5: Tohum.
0: Üstü. Ya çekirdek gibi düşünmeyin de yani üzümde ne olur?
4: Sapı.
0: Başka.

0: Yani bir rekabet, ben sizden
1: yani çok az... biraz soruda şaşırtmaca vardı yani. Ben birazcık şekerdi, baldı, birazcık daha içindeki sıvıya odaklandım herhalde. Habbenin de tane olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş
0: olduk. Öğrenmiş olduk diyelim. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Kapılar, bisikletler ya da valizler gibi pek çok şeyi kilitlemek için kullanılan kilit türünün adı nedir? Tek ses geldi.
2: Asma kilit.
0: Asma kilit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Ebru Hanım bu soruyla elenmiş oldu.
1: Evet, aynen.
0: Ebru Hanım neler söylemek istersiniz?
1: Yani arkadaşım biraz hızlı davrandı.
0: Biraz hırslıymış.
1: Her zaman yapıyorsun orada, soru okunurken mi basıyorsun? Ben biraz biraz detaycıyım. İlla bekliyorum, emin olmaya çalışıyorum. Yanlış bir cevap vermemek için. Ama güzel bir yarışmaydı bizim için. Çok teşekkür ederiz.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. Efendim bizler Begüm Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ebru Hanım'ı, rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Valla zaten kazanacağımı söylemiştim. Genel kültürüm iyidir. Daha önce yarışma deneyimim de var. Güzel oldu.
0: Tecrübelisiniz, idmanlısınız yani şu anda.
2: Evet.
0: Evet, en sevdiğimiz yarışmacı sevgili izleyenler. Şimdi hazırsanız ben ilk sorumla başlamak
2: Hazırım.
0: İstiyorum. İlk sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. Çıt çıt çalışır, kurulunca bağırışır. Bu bir...
2: Çalar saat.
0: Çalar saat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Çalar saat doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Tamam.
0: Nasıldır şarkılar aranız?
2: Sesim iyi olmasa da dinleyiciyimdir.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
2: Deneriz.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Demir attım yalnızlığa bir hasret nokta nokta ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
2: Gemisinde.
0: Gemisinde. Yanlış cevap, değiştirelim. Demir
2: attım yalnızlığa bir hasret denizinde.
0: Denizinde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Ve kocaman alkışlarla bence duyabiliriz bu şarkıyı Begüm Hanım'dan. Kocaman alkışlar Begüm Hanım'a geliyor sevgili izleyenler.
2: Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde. Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
0: Yeter. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım özgüveninden dolayı. Efendim 2'de 2 gidiyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak. Efendim tamam. Sorumuz geliyor. Acele ile yürüyen nokta nokta kalır. Nerede kalır?
2: Yolda kalır.
0: Yolda kalır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Begüm Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı vererek bu etabın ödüllerinin hepsini kazanmış oldunuz. Ben hemen size bu etabın ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız
2: çok
0: dileğiyle.
2: Çok sağ olun.
0: Efendim
2: teşekkür
0: isterseniz
2: ederim.
0: Bu ödül sizde kalmak şartıyla bir sonraki etaba geçebiliriz. Büyük ödül için yarışabiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Yarışalım valla, hızımı alamadım. Güzel gidiyor.
0: Efendim o zaman bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Begüm Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim sizlere bu etaptan tarihten mi soralım? Gastronomiye mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım. Begüm Hanım.
2: Genel kültür olsun ya.
0: Genel kültür.
2: Evet.
0: Peki o zaman hızlıca genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Begüm Hanım'ı nasıl sorular bekliyor ve güzel sorularımız geldi şu anda efendim. Hazır olduğunuz zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hazır
0: bu
2: efendim.
0: Etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Dilerseniz takıldığınız tek bir soruda istediğiniz kişiyi arayarak yardım alabilirsiniz o soru için.
2: Tamam.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim 3. etabımız başlıyor diyebiliriz. Sorum geliyor. Ceviz ezmesi ile meşhur ilimiz hangisidir?
2: Ceviz ezmesi. Mersin olabilir mi?
0: Mersin olabilir mi? Neden Mersin olabilir mi?
2: Mersin'de Cezerye var çünkü.
0: Hı hı. Oradan bir çağrışım yaptınız.
2: Evet, oradan çağrışım yaptım. Ceviz ezmesi ama o havuçla yapılan bir şey. O ceviz ezmesi geçtiğini sanmıyorum. Yok, hiç aklıma bir fikir gelmiyor. Ben Joker'i kullanacağım.
0: Joker. Peki efendim. Kimi arayacaksınız?
2: Annemi arayacağım.
0: Anneniz arayacak.
2: Genel kültürüne güvenirim.
3: Alo.
2: Anneciğim.

0: Efendim?
1: Ben şimdi bir yarışmadayım. Sana ufak bir sorum olacak.
0: Olabilir, tamam, sorun.
1: Hazır mısın? Ceviz ezmesiyle meşhur ilimiz neresidir?
0: Hatay. Hatay'da var mı? Meşhur Hatay cevizi.
1: Tamam, o zaman Hatay söyleyeceğim.
0: Tamam,
1: sağ ol. Teşekkür ederiz.
2: Evet, bir Hatay cevabı geldi annenizden.
1: Evet.
2: Hatay cevabını kullanacak mısınız? Başka bir cevabı
1: kullanacağım. Başka bir fikrim yok.
2: O zaman eminsiniz.
1: Eminim, Hatay.
2: Hatay.
1: Yanlış mı?
2: Maalesef yanlış cevap.
1: Sağlık
2: Annenize
1: olsun.
2: Annenize bol bol hürmetler gönderelim.
1: Sağlık olsun.
2: Doğru cevap Burdur olacaktı.
1: Burdur. Peki, sağlık olsun.
2: Öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Çok keyifli bir yarışma oldu. Keşke daha devam edebilseydik.
1: Sağlık
2: olsun.
1: Ben
2: hızlıca ikinci etaptaki kazandığınız ödülü tekrardan size iade ediyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok keyifliydi. Güzel bir heyecan oldu benim için de. Zevkle de harcayacağım. Teşekkürler.
2: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Güle güle.
2: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
2: Sefalar getirdiniz diyelim efendim, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ettim, hoş buldum.
2: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Benim adım Meryem.
2: Bu kadar mı?
4: Evet.
2: İşte uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
4: Ev hanımıyım. Evde oturuyorum, bol bol Yeşilçam ve sizi izliyorum. Hiç kaçırmam sizi, kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Hatta siz
2: efendim
4: çıktığınız zaman dışarı gidiyoruz. Anne diyor, biliyorum diyor, TV4'te şey var, onun için diyor, acele ediyorsun, gidelim eve.
2: Çok teşekkür ederiz
4: tabii
2: efendim.
4: Tabii ki diyorum.
2: Bizleri gururlandırıyorsunuz.
4: Birkaç tane komşumu da abone ettim. Ay diyor, çok süpermiş ya, şimdiye kadar bizim niye haberimiz yoktu bundan?
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman kuralları biliyorsunuz.
4: Evet.
2: Peki, efendim sizleri tanıyalım.
3: Merhabalar, ismim Şahin. Bakırköy'de abiye terzisiyim. Buralarda, hatta meydan o taraflarındayım. Sizi sürekli buralarda görüyordum. Ben de bir şansımı denemek istedim.
2: Hoş geldiniz.
3: Bakalım,
2: sefalar getirdiniz.
3: İnşallah elerim.
2: Hadi bakalım. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim artık. Evet. Meryem ablam.
4: Buyurun.
2: Sence kim kazanır?
4: Yani Allah kime nasip etmişse o kazansın. Hak eden
2: sence
4: kazansın.
2: Sence sana nasip etmiş midir?
4: Allah ona karar verir, öyle içimde bir his var gibi.
2: Hadi bakalım. Rakibin şansı var mı, rakibin şansı?
4: Yani böyle bir yakışıklı çocuğun karşısında ben hiç yener miyim? Yok.
2: Yenersin mi sanki?
4: Evet.
2: Süper. Efendim,
3: ben
2: Meryem ablamız çok hırslı, seni yeneceğini söylüyor peki.
3: Aslında şöyle, Meryem abla bu özgüvenle ben hayran kaldım. İlk turlarda falan çok fazla bir seni yavaşlatmayacağım. Ben direkt basmayacağım.
4: Bana güvenme. Yemin ederim seni böyle nakavt ederim.
2: Görürüz Meryem abla. Hadi bakalım. O zaman iyi olan kazansın diyelim.
3: Kazansın. Hadi bakalım.
2: Hazırsanız ilk sorum geliyor efendim. Genellikle kuşları tarlalardan uzak tutmaya yarayan, insana benzeyen kuklaya ne ad verilir? Çift ses geldi.
4: Şey ya.
2: Neydi o?
4: Ya böyle tahtaya şey yapıyorlar ya böyle.
2: Evet,
4: adamın kafasında şapka var.
2: Evet. Adı neydi lan? Kuşlar ondan ne yapıyor?
4: Unutuyorum ya. Vallahi unuttum.
2: Neydi o, dur.
4: Ya olamaz böyle bir şey.
2: Rakibe
4: ya.
2: Geçiyorum ben.
4: Geç.
2: Hadi geçtim artık.
3: Korkuluk diyebiliyorum ama.
2: Korkuluk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı
3: kusura bakmayın.
2: Göndermiş olduk.
4: Rica ederim yavrum, sizin hakkınız. Olur mu öyle şey?
2: Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var.
4: O an işte aklımıza gelmiyor aslında.
2: Doğrudur tabii ki de. Yani yarışmanın heyecanı tabii ki de bizleri o an etkileyebilir. Efendim geçelim ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Sevgili izleyenler, sorumuz geliyor. Kilis geleneklerine göre damadın hangi parmağına kına yakılır? Çift ses.
4: Serçe parmağına.
2: Serçe parmağına. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Meryem ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler. Birebirlik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Tabii tecrübeyle yarışıyorsunuz şu anda.
3: Yani. Baş parmak falan derdim şöyle ama yok.
2: Olsun, öğrenmiş oldun. Evet, geçelim üçüncü sorumuza. Sorumuz geliyor. Allah Halil İbrahim bereketi versin sözü ne zaman söylenir?

0: Yani Allah Halil İbrahim bereketi versin. Tek ses.
1: Yani yemekten sonra mı acaba, sofradan sonra mı olur?
0: Evet, sofradan kalkarken.
1: Kalkarken aynen.
0: Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı göndermiş. İyi midir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet, şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geçtik artık 4. sorumuza. Alışverişten sonra armağan yerine geçmesi amacıyla verilen özel çekler hangi isimle anılır? Alışverişten sonra bir çek verirler. Ya hadi bu da bizden olsun. Tek ses geldi.
1: Şahin. Hediye çeki.
0: Hediye çeki. Doğru cevap. Evet, şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Meryem Hanım. Maalesef sizlere şu soruyla elemiş oldu Şahin. Neler söylemek istersiniz?
2: Benim için en büyük, şu an bütün soruların hepsini de bilseydim, sizinle burada bu sohbeti yapmak kadar değerli olamazdı.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim bizler Şahin'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Geçelim mi Şahin?
1: Geçelim.
0: Bir üst etaptayız sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Şahin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Şahin, Meryem Hanım'ı 3-1 ile mağlup ettin ve galip oldun. Neler söylemek istersin?
1: Yani benim için aslında başlangıç çok zor diye tahmin ettim ama biraz kolay oldu. Hı hı. Buradan Meryem ablayı da çok çok çok selamlar gönderiyorum. Huhu diye selam olarak çakayım ona.
0: Evet, bayağı enerjik bir hanımefendiydi Meryem Hanım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz gelecek. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Kronometremi de hemen hızlıca rica edersem. Heyecanlı mısın bu etap için peki?
1: Başta heyecanlıydım ama şu an
0: artık heyecanın geçti. Aynen. Şimdi her sorunun o zaman. Çok teşekkür ederim. Sen de gayet iyi yarışıyorsun. Bakalım bu etapta. Göreceğiz diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Artık tek başınasın.
1: Tek başıma kendini soruyu da bilip buradan mutlu şekilde gitmek istiyorum. Bakalım.
0: İnşallah diyelim. İlk sorum geliyor.
1: Gelsin.
0: Bir bilmecem geliyor. Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında. Demir çarık, yani demir.
1: At olabilir mi?
0: At. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Şahin bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözüm.
1: Süper. Okay,
0: nasıl şarkılarla?
1: İddialıyım. Her yöreden, her şeyden var.
0: Nereliydin bu arada?
1: Batmanlıyım.
0: Batmanlısın. Buradan Batman'a da kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, sorum geliyor efendim. Antep'in hamamları, sallanır külhanları, nokta nokta. Dip dibedir damları. O kadar güzel bir türkü ki ben bu türküyü çok severim. Efendim?
1: Hoşgör.
0: Hoşgör.
1: Mahallesinin.
0: Hoşgör mahallesinin doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve Şahin'den de bu şarkıyı bence duyabiliriz. Türkü. Kocaman alkışlarımız Şahin'e gelsin.
1: Sesim de çok kötü ama ben senin için söyleyeyim.
0: Eyvallah. Gerçekten. Teşekkür ederiz.
1: Antep'in hamamları, yalanır durhanları, Hoşgör mahallesinin dibedir dalları.
0: Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olduk. 2'de 2 yapıyoruz efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız.
1: Bunu da alıp
0: artık seni 3. etapta görmek istiyoruz. Daha 3. etabımız var. Seni görmek istiyoruz 3. etapta da Şahin. Bakalım 3. etaba son soruyla geçebilecek misin? Sorumuz geliyor. Eski nokta nokta karıştırmak.
1: İşe.
0: Yok, eski nedir bu? Sayfaları da vardır bunun.
1: Nokta nokta karıştırmak, evet, dedin değil karıştırmak. Mi? Eski nokta nokta karıştırmak.
0: Süremiz.
1: Yazıyı, deftere. Doğru. Defteri.
0: Doldu.
1: Doldu mu?
0: Defteri değil. Eski defterleri karıştırmak.
1: Eski defterleri.
0: Süremiz dolduktan sonra cevap verdiğin için maalesef kabul edemeyeceğim ama yine süre içerisinde cevap verseydim bayağı yardımcı olmak isterdim sana Şahin. Olsun, sağlık olsun.
1: Teşekkür
0: ederim. 2'de 2 yaptık. Evet. Yine maalesef 3. sorumuza doğru cevabı veremedik. Olsun, sağlık olsun diyerek ben 2 sorumuzun ödülünü Şahin'e teslim etmek istiyorum.
1: Güle güle,
0: güzel günlerde harcaman dileğiyle.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Şeyler söylemek ister misin?
1: Aslında ben de size teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani bu ilgi ve alakanız için de aynı şekilde. Özellikle güler yüzünüzle alakalı şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz Şahin.
1: Çok mutlu oldum buraya yarışmaya katılmaktan da. Sürekli de görüyordum zaten. Katılsam mı katılmasam mı diye. Siz

0: bu özgüveninizle, isteğinizle de güzel oldu benim için de. Güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim size.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal Şahin.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: gece benim hayatımın en mesut gecesi. Dünyalar güzeli kızım Ayşe ile...
1: Aman anneye daha doğal konuş Allah aşkına.
0: Yalan mı? Dünyalar güzelisin. Görünen köy kılavuzu istemez ayol. Evet, biricik güzeller güzeli kızımla... ...mahallenin en kral delikanlısı dayı Mehmet'in... ...nişan törenlerini kutlamak üzere... ...burada bulunmakta bahtiyar ve de mutluyuz.
1: Ayıptır anne, dayı deme.
0: Aa, ne varmış ayıp olacak ayol? Yiğit lakabıyla anılır. Efendicazıma söyleyeyim... ...bu nişan şartlı şurtlu bir nişandır. Önce başlık parası ödenecek, ondan sonra nikah kıyılacaktır. Sakın beni para canlısı bir kadın sanmayın. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Parada pulda gözüm yoktur benim.
2: Aman ne açgözlü karı bu be anne.
3: Gözünü toprak doyursun, toprak.
0: Söz erkeğin namusu, başlık parası da şerefidir. Erkek dediğim bastırır parayı, alır kızı. Öyle değil mi efendim?
1: Merak etmeyin, merak etmeyin. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.
0: Madem öyle, törene başlayabiliriz. Buyurun Şefkati Bey, nişan yüzüklerini siz takın.
4: Müsaadenizle şu görevimi yerine getireyim. Damat bakıyorum, sabırsızlanıyorsun ha? Efendim, huzurlarınıza kızımız Ayşe Güngören'le... ...oğlumuz Mehmet Demir'in nişanlarını ilan etmekte bahtiyarım. Genç nişanlılara ömür boyu saadetler dilerim efendim.

0: Allah'ın cezası başlık parasını biriktiremedik gitti.
1: Nasıl biriktirelim? Kızın açgözlü annesi durmadan parayı arttırıp duruyor.
2: O da haklı, ne yapsın? Her şeyin fiyatı durmadan artıyor.
1: Ben bir iş bulup çalışsam bari.
2: Bunu kafandan çıkar. Ben gencecik kız kardeşimi yabancıların yanında çalıştırmam. Anamın çalışması bile benim ağrıma gidiyor.
1: Peki abi, kızma, sen bilirsin.
3: İyi günler Mehmet abi.
2: İyi günler.
4: İyi günler Mehmet bey.
2: İyi günler Niyazi.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
0: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesine attırmayalım.
1: Ne var bunda, küçükken de götürürdün. O kadar alıştım ki tiyatroya.
0: O zaman küçüktün, şimdi kazık kadar kız oldun. Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Durup dururken abinle benim başımı derde sokacaksın.
1: Aa, ne olur be anne, götür beni de.
0: Hay Allah!
5: Ay, anne Mehmet geliyor. Maşallah aslanıma, Allah nazarlardan korusun seni.
2: Hayırlı işler.
5: Sağ ol benim yiğit evladım, sana da hayırlı günler, hayırlı işler.
2: Sağ ol validen.
5: İyi günler Mehmet.
2: Sana da Ayşe.
5: Şey, anneme biraz yardıma geldim de, işin çok muydu bugün? Şişt. Acaba öğleden sonra görüşsek mi?
6: Hadi kız, yeter mayıştın, işimize gücümüze bakalım artık. Mehmet'i de lafa tutma.
2: Eyvallah. Selamun aleyküm.
7: Hoş geldin.
2: Oturun, oturun çocuklar. Oturun aslanlar, oturun bakalım. Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam.
9: Bu hayat pahalı, ne olacak yahu?
10: Haklısın, işin içinden çıkılır gibi değil.
11: Yok yok, öyle olmayacak bak, üstteki problemi bir daha gözden geçir bak.
1: Tebrik ederim Erol bey.
12: Teşekkür ederim.
6: Gene hayallere daldım bacım, iç bir demli.
0: Tiyatro değil, ahır burası. Ne kadar işe yaramaz adam varsa hepsi bir araya toplanmış. Ben bu şartlar altında sahneye çıkamam.
13: Çıkamaz ya, fener boka maydanoz ol. Sakin ol kızım, şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
0: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden! En başta da senden!
13: Aşk olsun! Sana karşı ne kusurumuz oldu?
0: Ne kusurumuz olmadı diye sorsan daha doğru olacak. Hadi hadi çekil başımdan! Ay, fazla kafa ütüledin!
13: Peki peki, sinirlenme! Sinirlerin yatışınca tekrar görüşürüz.
6: Hadi, hadi gidin hadi!
13: Ben oyunun yönetmeni olarak bu yaptığını yakıştıramıyorum sana.
0: Senin de Allah cezanı versin, sen de defol git başımdan! Ay, hepinizden nefret ediyorum!
6: Peki, sen ne bekliyorsun bunu?
13: Meral Hanım'ın emirlerini herhalde.
14: Bana bak arkadaş, bana hile sökmez, bu kaçıncı bacak?
15: Ne bacağı, ne hilesi be, hile yapan babandır.
14: Bırak şimdi numarayı, başların babandan da sülalenden de.
15: Ağzını bozma!
14: Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun ha?
15: Kim olursan ol be!
14: Ulan ben adamın anasını avradını!
2: Ağır ol delikanlı! Seni ilk defa görüyorum. Bu mahalleye yabancısın galiba.
14: Sen ne diyorsun be?
2: Ben diyorum ki, anamıza, bacımıza, avradımıza hiçbir zaman dil uzattırmayız.
14: Uzatırsan ne olur?

0: Gülersen güle benden, İstersen dost olalım göklerdeki turnalarda, İstersen evlenelim da bulalım.
1: Sen daha yatmadın mı? Bu ne öyle?
2: Erol'un resmi, benim için imzalayıp verdi.
1: Sen bu Erol'u fena taktın kafana.
2: Bak ama, ne kadar yakışıklı, ne kadar sevimli. Hem öyle nazik, öyle kibar ki.
1: Olmadık hayallere kapılma kızım.
2: Zaten bu evde bana hayal kurmak bile yasak.
1: Hayal kurmak iyi hoştur ama bir de bunun acı yanı vardır. Hayal kırıklığı.
2: Zaten ben ne yapsam, ne söylesem kabahat.
1: Abuk subuk konuşma kızım. Erol kim, sen kim? Aa, davul bile dengi dengine vurur canım. Zaten Erol Meral'le nişanlı. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
3: İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz. Düşünsene, basında flash haber olur. Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar. Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur.
4: Peki ya tiyatro? O ne olacak?
3: Boş ver tiyatroyu şimdi.
4: İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır. Bir sürü insan da işsiz kalır. Bunca ailenin ekmek kapısı ne olacak?
3: Bize ne bundan? Bugüne kadar ömrümü tiyatroya harcadım. Oraya her zaman aldığımdan fazlasını verdim.
4: Bencillik ediyorsun ama.
3: Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Bir de bana bencil diyorsun.
4: Yardımlarını unutmuş değilim ben.
3: Konuyu değiştirme rica ederim. Benimle evlenmek istemiyorsan sana yalvaracak değilim.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Bak, dinle Meral.
3: Sen beni dinle. Şu anda hayatının en büyük fırsatını kaçırdın. 1000 yıl yaşasan benim gibi bir kadın bir daha çıkmaz karşına. Pişman olacak. Ayaklarıma kapanarak yalvaracaksın. Ama ben bir daha asla sana dönmeyeceğim. Hadi, güle güle.
5: Telli babaya adak adadım Mehmet.
6: Neden?
5: Bir an evvel kavuşalım diye. Hani bir sinemaya gitmiştik, oradaki kız da adamıştı. Hani ağacın altında kavuşmuşlardı sonra.
6: Nasip Ayşe, ben de senden vazgeçemem. Ama ille de şu başlık parası, denkleştiremedik gitti.
5: Artık sabrım kalmadı Mehmet'im. Bir an önce evlenmek, evimin kadını, çocuklarımın anası olmak isterim.
6: Üzülme, merak etme, olacaksın.
5: Neredeyse doğuma kaçacağım. Ne zaman Mehmet'im?
6: Anan insafa geldiği gün.
7: 200 bin demiştik ama o günün parasıyla demiştik. Ayol, ondan sonra her şeye zam geldi. Her şey ateş pahası kardeşim.
1: İyi ama bunun sonu yok ki Hatice Hanım teyze. Kız doğru söylüyor. Başlık parasını yetiştirmek için dilimiz bir karış dışarıda koşuşmaktan soluğumuz kesildi anacığım.
7: Benim ne günahım var kardeş? Hayatı ben pahalılaştırmıyorum ki. Arap petrolüne zam yapar da başlık parası olduğu yerde durur mu?
1: Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun?
7: Aa, bak, ben insaflı bir kadınımdır. Sizden büyük bir fark isteyecek değilim. %50 zamla başlık parasını 200 binden 300 bine çıkardık.
1: Anne!
7: Bastırın parayı, alın anne. Kızım! İşte böyle hemşire!
1: Merak etme! Bastıracağız parayı, alacağız kızı!

0: tiyatrodan kovdurup işimden ekmeğimden mi ettireceksin ha?
1: Bravo, bravo! Seni candan yürekten kutlarım. Gerçekten çok başarılıydın.
0: Kusura bakmayın efendim, kızım bir cahillik etti işte.
2: Özür dilemene gerek yok Fatma Hanım. Kızın çok kabiliyetli.
3: Evet, patron doğru söylüyor. Kızınız bu işte çok başarılı olabilir.
4: Beni mahcup ediyorsunuz, çok teşekkür ederim.
2: Yaşa Zeynep abla, yaşa!
0: Hoş geldin evladım.
5: Hoş bulduk anacığım. Zeynep nerede?
0: Uyuyor evladım.
5: Bütün gün özleyip duruyorum onu. Bir yüzünü göreyim bari.

0: Şu benim kardeşim melek gibi bir kız, öyle diyeyim anne.
1: Allah bağışlasın öyle, böyle evlat dostlar başına.
0: Allah bahtından güldürsün.
1: Amin.

0: Biliyor musun anne, onu bir evlenmiş, yuvasında mutlu görsem hayatta başka hiçbir şey istemem.
1: Sen hele kendi yuvanı kur da sıra ona da gelir ya.
0: Haklısın anne, haberlere bakılırsa başlık parası gene artacak galiba. Çünkü kayınvalide yine tezgahı kurmaya başladı.
2: Çabuk ol münasebet istedim, çabuk ol!
3: Ay, hayatımda senden alerjik bir tip görmedim! Nereme değsen kaşınıyor!
2: Hadi. Yavaş ol sultanım, kaşınıyor! Durma, çabuk ol şişman!
4: Oluyorum canım, oluyorum!
2: Alo! Buyurun veteriner bey! Evet, sahi mi söylüyorsunuz? Kurtaramadınız mı? Vay başımıza gelenler! Korkunç bir facia bu!
3: Ne o yoksa?
2: Sakin olun sultanım! Maalesef Fifi'yi kurtaramamışlar.
3: Olamaz! Fifi ölemez! Ölemez!
1: Başınız sağ olsun! Yakını mıydı merhum?
2: Çok! Köpeğiydi!
3: Köpek sensin! Fifime köpek deme!
1: Evet!
3: Beni bırakıp gitti Fifim!
2: Metin olun sultanım, büyük acınızı hürmet ediyorum ama sesiniz kısılacak! Allah geride kalanlara ömür versin!
3: Ben de ölmek istiyorum! Fifisiz yaşayamam, ben yaşayamam!
5: Sıranız geldi Meral Hanım, hazır mısınız?
3: Defolun işsiz herifler, defolun! Çıkmıyorum sahneye, çıkmıyorum!
2: Felaket abi, karı gene azdı, sahneye çıkmam diye tutturdu!
6: Olmaz öyle şey, git gene haber ver, sırası geldi!
2: Sen de o yürek varsa git kendin haber ver, koskoca yine az kalsın kafamda parçalanıyordu!
3: Gelmeyin, çalışamam artık! Fifim öldü, yasıma saygı gösterin işsiz herifler!
6: Başınız sağ olsun sultanım ama çalışmazsanız mahvoluruz!
2: Yalnız çıkarınızı düşünüyorsunuz! Sözleşmeyi unutmayın, sultanım morali bozuk olursa sahneye çıkamaz!
6: Sözleşmenin sırası mı? İşi tatlıya bağlayalım kardeşim!
7: Evet, tatlıya bağlayalım, tatlıya bağlayalım!
3: Ben acı çekiyorum, siz iş düşünüyorsunuz işsiz herifler!
6: Nasıl düşünmem, seyirci ne olacak? Kapatalım mı bu tiyatroyu?
3: Ne halt ederseniz edin! Yas ilan edin! Ay üstüme varmayın!
2: Duydunuz monşe, sultanımı rahat bırakın! Orum var!
6: Ölüm senin, oraya varım batsın, Fifi'nin de canı çıksın!
7: Çıksın! Yapma patron, sen bize lazımsın!
6: Ulan ben değil, o lazım, o!
8: Dinle Meral, sözleşmeye yazılmayan şeyler de vardır. İyi niyet, arkadaşlık, dayanışma gibi. Senin yüzünden işsiz kalacak arkadaşlarımızı düşün. Onların ailelerini düşün. Ekmek parası bu.
3: Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem! Ben büyük acılar içindeyken siz utanmadan iş düşünüyorsunuz! Bugüne kadar hepinizi sırtımda taşıdığımı unutmayın! Sayemde dünyanın parasını kazandınız! Hah! Artık herkes başının çaresine baksın! Ben o tiyatroya dönmem bir daha!
8: Gelmiyor! Telefonu yüzüme kapattı!
6: Allah'ın cezası! Yerine kimi buluruz, kimi oynatırız?
2: Bizim Terzi Fatma'nın kızı Zeynep'i!
6: Hadi lan, git lan!
8: Bana bakın! Fena fikir değil mıstığın ki! Zeynep hem yetenekli, hem güzel bir kız! Bu işi kıvırır bana kalırsa! Üstelik de çok güzel bir sesi var!
2: Sesi çok güzeldir ya!
6: Bize ses değil, isim gerek! Şaka değil, başrol bu! Milyonlar yatıyor bu işin içinde!
7: İsmi olan bir sanatçı, bir yıldız bulmalıyız!
8: Başarı kazanacağına eminim! Reklamla da onu çok kısa bir zamanda üne kavuştururuz!
7: Kimseyi bulamazsak tiyatroyu kapatmamız gerek!
2: İyi tabii!
8: Kapatmamak için bu şansı kullanalım! Nasıl olsa battı balık yan gider.
6: Koş çağır onu bana!
2: Peki!
6: Anasını da!
2: Başsına patron!
1: Allah kahretsin şu Meral karısını! Fakir fıkaranın ekmeğiyle oynuyor.
3: Gelmezse tiyatro kapanır mı yani?
1: Kapanırsa yandık! Bu sefer başlık parasını hiç biriktiremeyiz.
5: Fatma teyze! Patron seni çağırıyor!
1: Vay başımıza gelenler! Kovulduk galiba! Hesabımızı kesecek herhalde! Bak şu Meral karısının ettiğine! Sen burada bekle kızım!
5: Fatma teyze, patron Zeynep'i de çağırıyor.
3: Beni de mi?
1: Zeynep'i mi? Allah Allah!
6: Fatma Hanım!
1: Efendim?
6: Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Hı. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz.
1: Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak?
8: Evet, benimle birlikte başrol oynayacak.
3: Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu?
8: Gerçek tabii.
1: Mümkün yok olmaz efendim! Yok!
6: Gele misin Kadir, gel olamazmış!
1: Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar! Sonra buraya gelip tiyatroyu hepinizin başına yıkar! Ay affedersiniz!
7: Siz onu bize bırakın, biz onu hallederiz!
1: Değil siz! Bütün dünya bir araya gelse... gene de faydası yok! Nuh der, peygamber demez!
3: Ya!
1: Ben 40 yıllık oğlumu bilmez miyim ayol?

0: İyi ama bu işin ucunda büyük para var. Gecede 10.000, ayda 300.000. Bir aylık da avans veririm. Bu fırsatı kim kaçırmak ister?
1: Anne, düşünsene abimin başlık parasını hemen öderiz bu avansı.
2: Peki ya abin, onu nasıl idare edeceğiz?
0: Ona duyurmaya mecbur muyuz?
3: Öyle ya, takma bir isimle çıkar sahneye. Başka çaremiz yok Fatma teyze. Herkesin ekmek parası bu. Düşünsene, üstelik kızın yıldız olacak.
1: Ah, inanamıyorum, yıldız olmak kim, ben kim?
3: Böyle konuşma Zeynep, sen çok yetenekli bir kızsın. Bu işi başaracağına eminim.
1: Duydun mu anne?
2: Ben duymuşum, duymamışım ne olacak? Abin duyarsa ne halt ederiz, sen onu düşün.
3: Arkadaşlar, bundan sonra artık Meral gelmeyecek. Ama üzülmeyin, tiyatromuz kapanmayacak. Onun yerini alacak yeni bir yıldız bulduk. Hepimiz kendisine yardımcı olacağız, değil mi arkadaşlar?
4: Tabii, tabii, tabii.
1: Sağ olun. Hepiniz sağ olun.

0: Bak göreceksiniz. Zeynep çok büyük bir yıldız olacak. Ama o kalın kafalı abisi her şeyi limon sıkıyor. Kardeşinin sahneye çıktığını bir duyarsa alim Allah hepimizi kıtır kıtır doğrar.
1: Merak etme, duyurmayız. Daha ölmedik.
2: Abi. Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
3: Ha, icabında hepimiz Zeynep kızımıza yardımcı olacağız.
0: O zaman kulağınızı dört açın. Biz tiyatrodan dönmeden ne yapıp edip bu kahveden çıkmayacaksınız. Marangoz tutkalı gibi yapışıp kalacaksınız. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Peki biz ne zaman evimize gideceğiz?
0: Ben gelip parolayı verince. Bana bir çay, demli olsun. Parola bu, tamam mı?
2: Bana bir çay, demli olsun.
0: Şimdi biz bu akşam tiyatrodan...
4: Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bu maç, futbol tarihinin en önemli maçıdır arkadaşlar.
1: Tabii, tabii.
4: Bu maçın önemini mahalle olarak bilmekteyiz, değil mi arkadaşlar?
2: Haklısın, tabii, tabii.
0: Düşünün, bana bir çay, demli olsun. Unutmadınız değil mi? Tamam. Şimdi maça gelince arkadaşlar...
5: Sonunda Talih bizim yüzümüze de güldü galiba. Kısmet ayağımıza geldi, geldi ama... Mehmet'in korkusundan ne halt edeceğimizi bilemiyoruz. Bir duyarsa yandığımızı...
6: Sen hiç merak etme hemşire. Evelallah biz el birliğiyle onu mışıl mışıl uyutur işi hallederiz.
5: İnşallah. Zaten aşkımdan uyur gezer olmuş ayol. Gözü benden başka neyi görüyor ki?
6: Yalnız kızın istikbali değil, mahallenin şerefi de söz konusu. Merak etme, hepimiz arkadaşız hemşire.

0: İşte geliyor.
1: Güzeller güzelim kızımız, göz bebeğimiz yıldızımız. O kaşlar,
2: o

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Yahu kimse yok mu? Senin ocaksıda mı yok? Mahalle boşalmış sanki. Hiçbir evin ışığı yanmaz. Ortalıklarda kimseler yok. Sokaklarda kedi, köpek, hiçbir şey kalmamış. Nereye gitti bunlar yahu?
1: Ben nereden bileyim? Bana kimse bir şey söylemedi ki. Zaten sabahtan bir acayiplik vardı bu mahallede. Sanki herkes aklını oynatmış gibiydi.
2: Seni candan yürekten kutlarım Zeynep. Bu gece bir volkan gibi patladın. 40 yıllık profesyonellere taş çıkarttın.
3: Her şey bir rüya gibi geçti. Bana güvenenleri utandırmadığım için çok mutluyum. Sizlerin yardımı olmasaydı bu işi beceremezdim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz. Seninle çalışmak büyük bir zevk oldu.
4: Ha canım evladım.
5: Zeynep abla, gazeteciler geldi.
6: Çabuk al içeri.
5: Buyurun, buyurun, buyurun.

0: Ya abim görürse? İkimizi de yakar, kül duman eder alimallah! Felaket! Rezalet! Büyük rezalet!
1: Üzülmeyin sultanım, kimse sizin yerinizi alamaz. Basını bilirsiniz, yeni bir haber buldular, egzajere ediyorlar. Onu şişirmek için kim bilir kaç para almışlardır!
0: Kimmiş bu? Ben bütün ömrümü sahneye verdim, seyircimin gönlüne taht kurdum. Kimse beni oradan indiremez. Yıkarım o tiyatroyu başlarına, yıkarım! Herkes benim aleyhimde, herkes bana düşman! Ama onlardan bunun hesabını soracağım. Hepsini önümde diz çöktüreceğim.
1: Altın sesli güzel kız. Seyirci onu çok sevdi. Bu oyun bütün sezon kapalı kişi oynar.
2: Ulan yedin gazeteyi be! Bırak da biz de okuyalım. Gel şunu bırak!
3: Ben gazeteyi okumadan ne hasta sefeyi ben sevalı çağırıyorsun ha?
4: Affedersiniz.
5: Buyurun.
4: Gazeteciyiz.
5: Bu mahallede oturan öyle bir yerini tanımıyorum.
4: Ama bu mahallede oturduğunu söylediler.
5: Neciymiş bu hanım?
4: Sahneye yeni çıktı, artist. Şov yıldızı.
5: Yok öyle biri. Bizim mahalle namuslu mahalledir. Artist martist, barınamaz buralarda.
1: Gel kardeşim, o dediğiniz artist hanımı ben gayet iyi tanıyorum.
4: Müsaadenizle.
1: Müsaadenizle. Evet, o dediğiniz artist hanım eskiden bu mahallede oturuyordu ama meşhur olunca taşındı.
4: Ne tarafa taşındığını biliyor musunuz?
1: Sanırım Laleli taraflarında bir yere. Çok karışık bir adres, kimse tarif edemiyor.
4: Teşekkür ederim.
6: Al kardeşim. İşte başlık parası. Güle güle harca.
1: 300.000 aman yarabbim! Teşekkür ederim kardeşim, ama acelesi mi vardı canım? Biz yabancı mıyız? Buyurun oturun.
6: Acelesi var var. Hayırlısıyla fiyatlar artmadan bir an önce bu işi bitirelim de kızımızı alalım, hı?
1: Ayşe'nin tapusu sizindir. Bundan sonra eti sizin, kemiği bizim. Hepimize hayırlı olsun.
7: Ay vallahi gözlerim yaşardı. İçimden kana kana ağlamak geliyor. Mehmet'ime kavuşacağım, Allah'ıma bin şükür!
6: Aa, şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Eğer Mehmet başlık parasının kız kardeşi tarafından ödendiğini öğrenirse hepimiz sapı yutarız. Bu evlilik işi de suya düşer.
7: Allah korusun!
6: Ha, onun için bu iş aramızda kalmalı. Sen başlık parasından vazgeçmiş görünmelisin.
1: Sen hiç merak etme kardeşim, aramızda teklif mi var? Ben aslanımın nabzına göre şerbet vermesini çok iyi bilirim.
8: Ne tuhaf! Düne kadar kulisten seni hayranlıkla seyrederdim. Yakınımdaydın ama gene de uzaktın benden. Çok uzaklarda bir yerde.
9: Senin gibi tatlı bir hayranım olduğunu bilmiyordum.
8: Bir gün seninle sahneye çıkacağım. Aklıma gelir miydi hiç?
9: Tiyatro bu işte. Bir sürü rastlantılar ve güzelliklerle dolu. Tıpkı senin başarın gibi.
8: Başarımı sana borçluyum Erol. Bunu hiç unutmayacağım. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.
9: Ve bu beraberliğimizin hiç bitmemesi.
5: Anlayamadım. Yani şimdi başlık parasından vaz mı geçtiniz?
1: Ya!
5: Nasıl oldu bu iş?
1: Evet aslan oğlum! Kızımı sana helalinden ve de başlık parası almadan vermeye karar verdim. Bu da benim size düğün hediyem olsun.
5: Yapma, etme valide hanım! İzin ver de başlık parasını bastırayım, şerefimi kurtarayım.
1: Aman oğlum! Ben kendim vazgeçtikten sonra senin şerefine halal gelir mi? Sen o parayı karına, yuvana, çoluk çocuğuna harcarsın. Böyle

0: Beni daha çok memnun eder.
1: Meğer sen ne muhterem, ne melek gibi bir anaymışsın. İzin ver de şu mübarek elini öpeyim.
0: Estağfurullah.
1: Artık bu andan itibaren hayalim sayılırsın.
0: Hayalimle seninim Mehmet'im. Artık evlenmemiz olasılıklaştı. Bundan sonra kıvanç içinde yüzeriz. Ay kalbim.

0: Tebrikler Zeynep, duyuyor musun? Bu alkışlar benden çok senin.
1: Teşekkürler.
2: Ama alkışlar...
1: Allah nazardan korusun evladım, kızım diye değil ama bir içim suydun vallahi.
2: Aman anne.
0: Gerçekten öyle.
1: Sağ ol.
3: Harika bir oyun çıkardın Zeynep abla, seni alkışlamaktan avuçlarım patladı.

0: Kapatıyoruz arkadaşlar. Hadi toparlanın. Hadi toparlanın arkadaşlar, kapatıyoruz. Duymadınız mı? Kapatıyoruz dedim. Sağır mısınız ulan? Ne dediğimi anlamadınız mı? Kapatıyoruz. Otel mi burası be? Sizin eviniz barkınız yok mu? Uykunuz da mı gelmedi be mübarekler? Güne kadar kılıbıktınız da şimdi kazak mı kesildiniz başımıza be? Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Anlamadım gitti bu işi ya.
1: Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep.
2: Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum.
1: Aman hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir.
2: Zeynep için bu tehlikeyi göze alabilirim.

0: Sağ ol evladım, iyi geceler.
1: Size de.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Güle güle. Hadi sene kız, neredeyse abin gelecek. Allah Allah, Allah Allah!
2: Bana bir çay! Demli olsun!
3: Oldu!
2: Tamam mı Rıza baba? Tavşan kanı, anlaşıldı mı?
4: Hadi, aşağıdan
5: yap! Hadi, kalın sağ olun!
6: Eyvallah efendim! Eyvallah!
7: Hayda! Bu ne iştir be Mıstık? İki saattir kovuyorum, gitmiyorlar. Sen kahveye ayak basar basmaz, ağırdan boşanır gibi fırlayıp çıkıyorlar. Ulan, yoksa sende veba mikrobu mu var?
2: Olabilir Mehmet abi. Bu ara ortalıkta salgın hastalık varmış diyorlar. Çay kalsın. Uykumu kaçırır. İyi geceler.
7: Bana bak, bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan, vebali boynuna.
8: Ben ne bilirim evlat? Benim dünyadan haberim yok. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten.
9: Günaydın sultanım.
10: Ne oldu? Ne haber?
9: Haberler kötü. Tiyatro her gece ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Oyun kapalı gişe oynuyor. Bir aylık biletler satılmış. Gişenin önünde kuyruk hiç bitmiyor.
10: Olamaz! İnanmam buna!
9: Gözümle görmeseydim ben de inanmazdım sultanım.
10: Peki kimmiş bu çıllık?
9: Bizim terzi Fatma'nın kızı.
10: Ay o uğursuz karının kızı mı? Heh. O karıdan da ancak böyle bayağı bir kız çıkar zaten. Ama ya ama yok! Ben yerimi kimseye kaptırmam! Parçalarım o karıyı, parçalarım!
11: Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten sever, ne aşk.

0: canım.
1: Seninle birlikte dünyanın en mutlu insanıyım Zeynep. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini isterim.
2: Senin bu isteğin yıllarca rüyalarımı süsledi. Sonunda rüyalarımın gerçekleştiğine inanamıyorum.
1: Benimle evlenir misin Zeynep? Seni abinden isteyeceğim.
2: Ben seninim. Sana bağlanmışım. Yalnız abimle konuşurken sakın sahneye çıktığımı söyleme. Her şey berbat olur.
1: Bu kadar mı korkuyorsun abinden?
2: Bilmem. Sayıyorum. Kırılmasını istemiyorum belki. En önemlisi de seni kaybetmek istemiyorum.
3: Demek kız kardeşime talipsin.
1: Evet. Onunla evlenmek istiyorum. Size kendimi tanıtayım. Adım Erol Okan. Sanatçıyım. Bir tiyatroda çalışıyorum.
3: Yeter, yeter. Daha fazla tanımak istemem seni. Benim oyuncu takımına verilecek kardeşim yok.
1: Mesleğimin utanılacak bir yanı yok Mehmet Bey. Namusumla hayatımı kazanıyorum. Kız kardeşinizi geçindirecek kadar da param var.
3: Bizim parada falan gözümüz yok. Karşımızda adam arıyoruz. Fakir de olabilirdin. Bir şoför, tornacı, bir işçi de olabilirdin. Ama sahneye çıkan hanım evlatlarına enişte demem ben.
1: Tanımıyorsun beni. Senin kadar delikanlıyım ben de. Senden erkek çabacını istemeye geldim.
3: Geldiğin gibi git. Teklifini de duymamış olayım. Dur biraz. Dur. Acımı nereden tanıyorsun?
1: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
4: Beğendin mi yavrum? Ay, çok güzel olmuş, ellerine sağlık anneciğim. Seve seve yaptım. Gelinliğini elimle dikeceğim diye söz vermiştim. Şimdi sıra Zeynep'imin gelinliğinde.
5: Hayırlısıyla inşallah.
3: Zeynep! Zeynep! Bana bak Zeynep! Bir daha tiyatroya gittiğini duyarsam mı ayaklarını kırarım? Oralarda soysuz heriflerle kırıştırıp beni rezil ettin.
2: Neler söylüyorsun abi?
3: Erol diye biri geldi bana. Seni istedi benden.
2: Bunda kızacak ne var?
3: Aklı başında olan bir abi kızar. Ne işin var senin tiyatrolarda?
4: Ben götürdüm oğlum. Küçükken de götürürdüm.
3: Artık büyüdü anne. Ben onu gözümden bile sakındım. Sense elin soysuzlarıyla kırıştırmasına göz yumdun.

0: Tiyatroya götürmeseydin bunlar gelmezdi başımıza.
1: Ağzını toplasana sen! Neler söylüyorsun?
2: Annemi suçlama abi, Erol'u seviyorum. Kimse onunla evlenmeme mani olamaz.
1: Asla! Yap buraya gel Mehmet!
3: Kes sesini, karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
2: Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum.
1: Dur buraya gel! Dur! Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etmem. Kız kardeşin şerefimize leke sürecek hiçbir şey yapmadı. Söylediklerinden de utan.
0: İkiniz de sırtımdan vurdunuz beni. Anamla bacım alnıma kara leke sürdü.
3: Yıllardır bu mahallenin bekçisi oldum. Kadınına, kızına kem gözle baktırmadım. Düşene koştum, canımı ortaya koydum. Arkamdan vurdunuz beni. Bacımı sahnelere attınız. Yıktınız beni!
1: Sinirlenme oğlum. Kız kardeşin kötü bir şey yapmadı ki. Tiyatroda şanlı şerefli bir yıldız oldu. Alın teriyle de dünyanın parasını kazanıyor.
0: Tiyatrosu da kirli, parası da yere bassın.
1: Yok, o kadar uzun boylu değil. Alın teriyle kazanılmış bir paradır o. Sen mahpus damlarında yatarken ben namusumla çalışıp o beğenmediğin tiyatrodan aldığım parayla hem sana baktım hem de kızımı büyütüp yetiştirdim.
0: Keşke bakmaz olsaydın. Onu nasıl sahneye çıkarırsın? Sen anam, o da kardeşim değil artık. Nikahıma da gelmenizi istemiyorum. Cenazeme de.
1: Bu yaptığına pişman olacaksın oğlum. Ama sana hakkımı helal etmeyeceğim. Burada işimiz yok artık. Yürü Zeynep.

0: Zeynep, ne yazık ki sana iyi bir haber veremeyeceğim.
1: Biliyorum. Abimle bütün bağlarımız koptu. Annemle beraber evden ayrıldık bugün.
0: Buna ben sebep oldum.
1: Hayır. Eninde sonunda olacaktı nasılsa. Ne yapalım, alışacağız.
0: İnan böyle olmasını istemezdim. Sana bu acıyı unutturmaya çalışacağım Zeynep.
1: Senden başka güvendiğim kalmadı zaten. Bundan sonra her şeyim sensin.
2: Bu dünya ikimize dar gelir. Ya o, ya ben.
3: Siz sultanım, siz tabii.
2: O kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan.
3: Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım.
2: Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu...
3: Hiç merak etmeyin. Üç gün o terzinin kızı ortadan kaybolsa... ...gelip ayaklarımıza kapanırlar.
2: Öyleyse hemen harekete geç. Artık sabrım kalmadı. Kalmadı!
4: Hadi, inat etme. Nikaha gel de şu kırgınlık bitsin abi.
5: Ne olur anneciğim, benim hatırım için bağışla Mehmet'i.
6: Bağışlamam kızım. Yüreğim çıra gibi yanıyor ama bağışlayamam. Biz ne yaptık ona? Durup dururken bizi sokağa attı. Ne nikahına giderim, ne de hakkımı helal ederim.
1: Ağlama anne. Sen ömrünü abimle bana harcadın. Helal ekmek yedirdin ikimize de. Kırgın olmakta haklısın. Ama gene de bağışlamalısın.
6: Gelip elimi öpmeden affetmem onu.
5: Bu mutlu günümde sevdiklerimin yanımda olması en doğal hakkım. Ne olur anneciğim, beni garipler gibi yalnız bırakmayın.
1: Annem gelmese bile ben geleceğim Ayşe. Her şeyi göze alarak geleceğim.
5: Ne olur Mehmet, benim hatırım için hiç olmazsa bugün bir olay çıkarma.
7: Sen de biraz utanma olsaydı bugün buraya gelmezdin. Senin gibilerin bu insanların arasında yeri yok.
1: Abi, lütfen.
7: Abin değilim artık. Sen benim gözümde öldün. Çık git buradan, defol! Gözüm görmesin seni bir daha.

0: Zeynep bacı. Zeynep bacı. Sakın üzme kendini.
1: Bu yaptığın doğru değil Mehmet abi.
2: Sana hiç yakıştıramadık bunu.
1: İnsan gül gibi kardeşine değil, köpeğine bile yapmaz bunu.
3: Size ne be? Bu bizim kendi aile sorunumuz. Karışmayın.
1: Bizim mahallede bir aile gibiydi. Zeynep'e yapılmış bir hakaret, bize de yapılmış sayılır. Kusura bakma ama ben gidiyorum.
2: Biz de gidelim. Burada yapacak işimiz kalmadı artık.
1: Gidelim.
4: Beni mazur görün efendim. Şahitlikten istifa ediyorum.
5: Ben de istifamın kabulünü rica ediyorum efendim.
0: Hay Allah, burada da taksi yok. Bak sen burada bir dakika bekle, ben şimdi bir taksi bulur gelirim. Hadi.
3: Sen üzülme, ben şimdi iki şahit bulur işi hallederim.
6: Öyleyse bir de gelin bul kendine.
3: Anlamadım.
6: Annenle kız kardeşinle barışmazsan evlenmem seninle. Yürü anne gidelim.
0: Zeynep Hanım, buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.
7: Teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum, neredeyse gelir.
8: Madem nikahtan vazgeçtiniz, müsaadenizle ben de gidiyorum.
3: Nereye?
8: Tiyatroya. Zaten zar zor yer bulabildik. Matineye anca yetişebilirim.
9: Allah, merak ediyorum. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle bir şey yapmaz.
10: Merak etmeyin, trafik sıkışmışlar herhalde. Neredeyse gelir.
9: İnşallah başına bir şey gelmemiştir.

0: Alo. Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli. Çok acele. Ben Mıstık.
1: Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık.
0: Çok kötü bir şey oldu, çok kötü! Zeynep ablayı kaçırdılar! Vallahi billahi, gözümün önünde kaçırdılar Erol abi! Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Nereye mi? Bana kalırsa Meral'in daha evine götürmüşlerdir. Tamam abi, peki.
2: Dur ulan! Doğru mu dediklerin?
0: Bırak beni, Zeynep bacıma başı dertte!
2: Ulan o benim bacım değil mi? Doğru söyle, yoksa boğarım seni!
0: Kaçırdılar!
3: Bırakın diyorum, bırakın!
4: Başardık sultanım, başardık!
3: Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya?
5: Tiyatroyu senin gibi kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeridir. Senin gibi değil.

0: Hop, durun bakalım. Kimi istiyorsunuz?
1: Açıyorum lan.

0: karışma hanım evladı!
1: Şerefinize güzelim! Gidelim buradan!
2: Durun! Bir yere gidemezsiniz!
1: Vay dişi şeytan vay! Demek tiyatroculuğu bırakıp macera filmleri çevirmeye başladın!
2: Ah! Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Bastı bacak!
1: Tanıtayım kendimi! İşte kartvizitim! Bendeniz Mıstık!
2: İntikamım korkunç olacak!
1: Ne olsa başlarının çaresine bakarlar ama seyirci beklemez ki, yürü! Polise haber vermeniz lazım!
2: Erol fırlayıp gitti, tam anlatmadı ki!
1: Ay Allah kahretsin! Ah, çok yavrum. Az vaktimiz kaldı, yetişemeyecekler! Halka bildirelim, bugün perdeyi açamayacağız!
2: Durun, perdeyi açacağım yavrum!
1: Hoş, herkese bildir, hazırlansınlar!
2: Bu tiyatroyu kapamaya kimsenin gücü yetişmeyecek!
3: Canım yavrum!

Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa, en umutsuz günde çık.

0: Oh.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
2: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
1: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
3: İnşallah Tuğba Hanım.
1: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
3: evet.
1: Koltuk yatak başlığı
3: mı? Bu yatak başlığı efendim.
1: Bunlara düğme dikiliyor değil mi şu anda?
3: Evet.
1: Bitmek üzere.
3: Evet, bitmek üzere.
1: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman. İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir tane gösterin.
3: Buradan,
1: kesin ben sonra yaparım
3: buradan
1: zaten.
3: Buradan takıyorsunuz.
1: Evet.
3: Alttan çekiyorsunuz iğneyi.
1: Çektim.
3: Çekin.
1: Tamam.
3: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
1: Çektim
3: çekin, usta. Çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
1: Şuradan.
2: Aman Sezai Usta dikkat edin.
1: Doğru yerden mi verdik?
3: Doğru.
1: Düşüyordum. Evet.
3: Çekiyorsunuz tekrar.
1: Sarma karayı sar.
3: Sonuna kadar gerdirdik.
1: Tamam
3: düğme
1: usta.
3: Düğmeyi takıyorsunuz.
1: Normal düğme diker gibi aslında
3: evet,
1: ama.
3: Evet, evet, evet.
1: Mantık aynı.
3: Evet.
1: Hop. Tamam.
3: Şimdi bunu tekrar şu buradan. İpi gerdirerek bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İğneyi geçiriyorsunuz.
1: Ha şey.
3: Aşağıya.
1: Şuradan.
3: Evet.
1: Geri.
3: Hı-hı.
1: Tamam.
3: Alttan alıyorsunuz.
1: Şöyle.
3: Evet. Düğmeyi buradan tutun.
1: Ha bir dakika. Ne oldu ustam?
3: Şöyle.
1: Ha tamam.
3: Tutun elinizle. Gerdiriyorsunuz.
1: İp kopmaz değil mi?
3: Tamam şu anda tamam.
1: Tamam.
3: Tekrar buraya geliyorsunuz.
1: Alttan mı?
3: Evet. Alttan üstten.
1: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize batırmayın.
3: Şuralarda olmaz. Şurada
1: tamam.
3: Bak.
2: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
3: Yanlış oldu. Tuğba Hanım.
1: Yanlış mı?
3: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
1: Yeni. Şöyle.
3: Tamam. Neyse idare eder.
1: Tamam.
2: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
3: Yok onu koymayın oraya.
1: Nereye ustam?
3: Siz iğneyi takın tekrar.
1: Ha.
3: Elinizle bunu tutun.
2: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
1: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
3: Strese giriyor.
1: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
3: Tekrar buraya geliyoruz.
1: Hadi buyurun başlayalım.
2: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
1: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
3: Evet, tek çalışıyorum.
1: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
3: Olabilir.
2: Hiç iyi bir fikir değil Sezai Usta. Siz yalnız daha iyisiniz, inanın bana.
3: İşlem bitti.
1: Bitti mi? Bitti.
3: Elinize sağlık.
1: Teşekkür
3: Şimdi
1: ederim.
3: Şimdi alttan bunu düğüm yapmamız gerekiyor.
1: Ah, ustam bitti. Ha,
3: burası, dur, bu olmamış.
1: Olmamış mı?
3: Tuğba Hanım.
1: Aa.
3: Evet, şimdi olur.
1: Olduğu kadar değil mi?
3: Düzelteceğiz.
2: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
1: İnşallah karıştırma.
2: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
1: Ah.
3: Tamam, fark etmez.
1: Tam sonuna geldim, patladım.
3: Buradan alın. Tamam.
1: Bitti mi?
3: İşlem tamam.
1: Ay. Sanki çok yorulmuşum gibi.
3: Bir tane de burada var.
1: Orada da mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
2: 3 düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
1: Evet efendim, Sezai Usta'ya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını, değil mi?
3: Evet.
1: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi bana ne yaptıracaksın?
3: Sandalye yapacağız.
1: Gerçekten
3: sandalye
1: mi?
3: Sandalye koltuk döşemesi.
1: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
3: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
1: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
2: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
3: Tuğba Hanım, sandalye getirir misiniz?
1: Tamam usta.
3: Onları yapalım.
1: Hangisini yapacağız? Bunu mu?
3: Öbürünü getirin.
1: Şunu.
3: Evet. Süngeri de getirin.
1: Sünger şu mu?
3: Evet.
1: Buna göre keseceğiz ha?
3: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
1: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
3: Buyurun.
1: Şimdi tam buraya göre mi keseceğim?
3: Ondan 5'er santim büyük kesiyorsunuz.
1: Ha, büyük keseceğim.
3: Evet.
2: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.
3: Süngeri götürebilirsiniz.
1: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
3: Yok.
1: Giderken toplarım, söz.
3: Yok.
1: Evet.
3: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz usta?

0: Bunun dolgusunu yapacağız.
1: Tamam.
0: Süngerleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
2: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
1: Bundan.
0: Evet.
1: Aa, sert durması için değil mi?
0: Evet, evet, evet. Dolguyu bunlarla yapıyoruz.
1: Aa, bunu kaldıracağım. Değil mi?
0: Onu çakacağız buraya normalde.
1: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
0: Evet.
1: Bunu alt malzeme. Üstüne dolduracağız.
0: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
1: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
0: Evet.
2: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
1: Tamam.
0: Oradan kesiyorsunuz.
1: Şöyle.
0: 3 santim şuraya kadar.
2: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
1: Şeyle mi, makineyle tamam, mi çakacağım? Makineyle. Tamam, makinem nerede?
0: Makineni getireyim.
1: Hani benim makinem.
2: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
1: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
0: Şunu buraya getirdiğiniz zaman tabanca değecek buraya.
1: Tamam. Ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. çok zevkli.
2: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
1: Allah Allah ya.
2: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
1: Korkmayın arkadaşlar.
2: Oyuncak değil elindeki.
1: Bu nedir efendim bu malzeme ustam?
0: Bu kendir sapı.
1: Nereden toplayıp geliyorlar bunları?
0: Bu köylerde ekiliyor bunun özü.
1: Allah Allah.
2: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
1: Sonra?
0: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
1: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani değil mi ustam?
0: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
1: Elinize dikkat edin ustam, ben acemiyim. Ay ustam, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde değil mi?
0: Boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
1: Ay Allah korusun. Biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarını...
0: Tuba Hanım, siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
1: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
0: İş bitmeden takılmak yok. Tamam, bitti.
1: Bitti ustam.
0: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
1: Tamam. Getirdim ustam.
2: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
1: Evet, ustam.
0: Çakmaya başlayın.
1: Ya çok tatlısınız, ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü. Hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Daha
0: müşteriye ne teslim edeceğiz. Yarın bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
1: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
0: Evet, yarın gönderiyoruz.
1: Ben bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
2: Tuğba, Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.
0: Şu parmağın ucu şu faturanın dibinde olacak.
1: Şurası mı?
0: Evet.
1: Oraya çakacağım.
0: Oraya çakacağım.
2: Korkma Tuğba, cesur ol.
0: Olmuyor. Ya.
1: Benim ne yapacağım şaşırdım ya.

0: Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
1: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
2: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
1: Çileye kaçırmayın.
0: Aa, bir de o var.
1: Tabii, tabii.
0: Ustam o zaman...
1: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
0: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü oğlum.
3: Belli oldu. Ha. Yok, ben yapamazmışım zaten.
0: Ustam, bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede...
2: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
0: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
1: Bunun şeridi yapışacak.
2: Eh, biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
1: Tuğba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
0: Tabancayı derken?
1: Yapıştırma tabancası.
0: Tamam.
1: Açın onu.
0: Bir dakika ustam. Ha, şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
1: Onun ısınması lazım ama.
0: Ha, tamam. Bekleriz. Kestik.
2: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse ortalığı süpür ve temizle lütfen.
1: Ters süpürüyorsunuz.
2: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
0: Ay, ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
1: Verin bana. Yapıştıralım.
0: Tozdan vurulup doldu.
2: Çalışma hayatında toz da olur, toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
0: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Tabii kurumadan yapıştırmam lazım.
1: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
0: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya, değil mi? Nasıl gidiyor usta?
1: Çok güzel.
0: Çok içten söylediniz.
2: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
0: Oldu mu gerçekten?
1: Güzel oldu, çok güzel.
0: Yine çok içten söylediniz. Bitti. Evet ustam.
1: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
0: Gerçekten mi?
1: Artık yarın teslim edebiliriz.
0: Ciddi olamazsınız. Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam.
1: Yok.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Ayıp oğlum ayıp. Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne? Kalk, kalk. Sen eşek olursan sırtına semer vuracak çok olur.
1: Doğru. Patron nasıl? Bugün keyifli mi?
0: Niye sordun?
1: Zam isteyecektim de.
0: Ah, aman tam zamanı oğlum. Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli? Az önce şarkı söylüyordu.
1: Aman ne iyi. Neşesi kaçmadan gideyim bari.
0: Git, git. Çabuk git.
2: Ulan ben adamın ağzını... Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen? Sana gel demedim ben. İstiyorsan gel. Paramı da getir. Yoksa anlamadım ha. İcraya veririm ulan. Benim paramı yiyecek adamı parçalarım. Sana bir saat mühlet. Ne yersen ye. Osman nereye ulan?
1: Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım.
2: Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım.
1: Hiç. Seni özledim galiba.
2: Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş. Yaklaş. Yaklaş da söyle.
1: Biraz zam isteyecektim.
2: Zam.
1: Zam.
2: Sen benden çok yaşayacaksın.

0: canım. Açlıktan ölmezsem bakkal, kasap, manav alacak yüzünden öldürecek beni.
1: Ha, ben de şimdi zammı düşünüyordum. Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Ya daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam. Ha?
0: Oldu olacak, yakacak yardımı da yap.
1: Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyarı alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım.
0: Hangi 5 milyar?
1: Hah! İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı?
0: Sana talih, bize de kör salih.
1: Yok ulan, söz dedik.
0: Oo, çıkacak mı bakalım?
1: Ya çıkarsa?
0: İnşallah.
1: Benim insaniyetim bu kadar. Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz. Ya kirayı artırın ya da çıkın.
2: Susun ulan, susun, susun. Tok evini aç kedileri. Amcanıza iki laf ettirmediniz.
3: Anne, bakkal amca borcunu istiyor.
2: Sus ulan.
1: Son lafımı söyledim hanım. Ben evimi ziyan ettirmem.
4: Ah kardeşim, sen evinin derdindesin. Benim krallara layık kızım. Ziyanı zebil oldu.
2: Koca değil, kara yazamışım.
1: Vallahi ben onu bunu bilmem. Ay başında sizi sokağa atarım. Biraz da damadınız düşünsün artık.
5: Ne haber Osman?
0: İyilik, sağlık.
5: Ah diyordum içimden, şimdi tanıdık birine rastlasam.
0: Niye lan, borç mu isteyeceksin?
5: Yok ya! Bir tek yarım biletim kaldı. Senin kısmetinmiş, milyaları sende.
0: Çıkar mı sanki?
5: Ah, ya çıkarsa? Al be abi.
0: Sahi be, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum.
5: Hayırlı olsun. Bize de bir kıyak yaparsın değil mi?
0: Söz lan.
5: Hadi eyvallah.
0: Güle güle.
5: Bir tane kaldı, çekiliyor. Son bilet. Yarın çekiliyor. Bir tane kaldı.
0: Selamun aleyküm.
6: Oo Osman, buyur otur.
7: Selam.
6: Yap Osman mı bir çay benden?
0: Sağ ol amca. Sizi özledim ya. Şöyle bir uğrayayım dedim.
6: Bırak bu özleme ayaklarını, havanın kararmasını bekliyorsun, uyanık.
7: Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum?
0: Sizden bir şey saklanmaz zaten.
6: Kurban kesecek misin?
0: Gelecek bayram keseceğim, o zaman param olacak.
8: Nasıl yani? Miras mı kalacak?
0: Yo. İşte bu bilete milyar çıkacak. Şakir'de son bilet kalmıştı, ben hemen kaptım aldım.
8: Oh, Şakir sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki.
9: Osman'ım, havanın kararmasını bekleme. Bugün kasap manav erken kapattılar.
0: Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler. Bol bol vereceğim.
6: Sen gıcıkmış gibi konuşuyorsun
0: ya
6: be
0: çıkarsa
6: Osman. Onu bunu bilmem. Eve geç kalıyorsun. Yenge canını çıkarır bir Osman'ım.
0: Çıkarır. Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum.
3: Başka ne getirdin baba? Ciklet getirdin mi baba?
0: Ne cikleti lan?
2: Misafirler var.
0: Sırası mı yani? Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi?
2: Konuşma be, orada oturuyorlar, görmüyor musun?
0: Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be.
10: Yolunu gözlemekten bıktık yani.
11: Sabrımız taştı Osman.
5: Kötü mü olalım yani? Ağır mı konuşalım?
0: Hiç üzülmeyin. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim.
11: Hay ağzına sağlık.
10: Biz de dardayız Osman.
5: Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş?
0: Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim.
11: Şimdi küfür istedin ha. Yahut sana mı çıkacak yani?
0: Ya çıkarsa?
5: Elimizden bir kaza çıkmadan, hadi gidelim arkadaşlar. Gidelim.
10: Yazıklar olsun.
2: İki paralık adamlara rezil ettim.
0: Ne yapayım karıcığım? Allah Allah. Sizler için yiyecek aldım.
2: Madem ödeyemeyecektin, niye borç yaptın? Almasaydın.

0: Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki.
1: Gözüm kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördün lan kör?
2: Darla. Ben sana gül gibi kızımı ver. Boyun posun devresin inşallah.
1: Ayranı yok içmeye, atla gider içmeye. Bir de bilet almış paraya kıyıp.
0: Böyle konuşma karıcı. Ya çıkarsa?
3: Osman! Osman! Osman!
4: Elini çabuk tut Osman. Buyur, iki saate kadar bitecek.
3: Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım? Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın.
0: Doğru mu söylüyorsun Şakir?
3: Ya bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bilet sende değil mi?
0: Kaç demişti?
3: 7.596.381.
0: Doğru vallahi. Aynı numara.
4: Zengin oldun Osman! Osman! Zengin oldun! Zengin oldun! Helal olsun sana!
3: Ben de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira.
4: Zengin Allah olsun Allah. Osman!
0: Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür!
4: Evet Osman'ım.
0: Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir.
4: Başüstüne.

0: Paralar, paralar.
1: Görün lan. Ne olur uyutmadın bütün gece be?
0: Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor.
1: Allah cezanı versin. Ah benim eşek kafam. Peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm. Puh.
0: Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım.
1: İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana!
0: Dur ulan!
1: Ulan kalksana ulan!
0: Ne tepiyorsun?
1: Ulan kalk!
0: Duruyor! Oh!

0: Merhaba.
1: Günaydın kardeş.
0: Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani?
1: Ayıp ettin. Sen yekünü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak.
0: Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra yiyeceksin bakalım.
1: Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
2: Hop hop hop! Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin.
1: Vallahi dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok.
2: Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin.
1: Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin.
2: Ukalalık istemez.
1: Peki yapma.
2: Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası?

0: Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün.
1: Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık.
0: Yarın bizim şu zam işini konuşalım.
1: Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün.
0: Gözlerim tabii ya.
2: Kürelası babanız geldi. Kışık kapıyı açın. Kim bilir nereden geliyor.
3: Tam yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş.
1: Aman ne demezsin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım?
2: Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kadayıf.
1: Eline sağlık, karnım da çok acıkmış.
2: Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip. Şu güzel endamım ne hale geldi?
1: Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım.
2: Zıkkım lan öyleyse!

0: Amma da yedim ha. Yarabbi şükür.
1: Baba benim sünnetim ne olacak? Baltayla mı keseceksiniz?
0: Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum.
2: Boyun devresinde mi? Utanmadan hayır cemiyetinden yaparız diyor. Ben torunumun mürvesini görmek isterim.
3: Salon tutacaksın. Hoktabazlı yemekli düğün isterim. O kadar.
0: Olur. Öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız.
1: Ayakkabımın altı delindi baba.
4: Benim de giyecek en torun kalmadı.
3: Ev sahibi gene geldi.
0: Dur karıcı. Ben konuşurum.
4: Leman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş.
3: Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz,
4: tamam.
3: Hadi.
0: Tatlılar nerede?
3: Elleri köründe. Konuya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum.
4: Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım.
0: Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz.
4: Niye ama baba?
0: Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum.
5: Nasıl? Şimdi görüntü daha iyi değil mi?
4: Evet, daha iyi.
5: Ya.
3: Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz?
5: İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı?
0: Ne oluyor?
5: Televizyon.
0: Televizyon mu? Bizde yok.
3: Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor.
6: Evet.
3: Bu kürkü butikten aldım. Nasıl?
6: Çok güzel, çok yakışmış.
2: Ben de kızım da hazır elbiseyi sevmeyiz. Hep ısmarlama giyiniriz.
5: Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık.
0: Ha öyle mi? Güle güle kullan.
5: İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt. El kapısında çalışacağına.
0: Sen babamın oğlu musun?
4: Beyaz Kartal Tarzan arıyor. Beyaz Kartal Tarzan arıyor, tamam.
7: Tarzan dinle beni, tamam.
4: Yarın maçımız var, tamam.
7: Geliyoruz, tamam.
4: Görüşürüz, tamam.
3: Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Geldim. Al bakalım.
0: Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar. Komşuda arsızlık ederler.
5: Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz?
0: Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım.
5: biz Çınarcağa gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi.
3: Sağ ol.

0: Dükkanın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür.
1: Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya?
0: Geçen gün uğradı da söyledi ya.
1: Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz.
2: Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık.
1: O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi.
0: Boyun pusun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be.
1: Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Bağırışıp da çocukları uyandırma.
0: Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi.
1: Biraz daha sabır, güzel karıcı.
0: Sabırla ne düzelecek ki be?
1: Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın.
0: Piyango çıkınca? Allah cezanı versin hemen. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyak herif? Kalk defol, defol gözüm görmesin seni.
1: Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım.
0: Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum.
1: Dur gitme.
0: Ulan kalksana. Ulan. Ulan.
3: Ne oldu baba? Annem naz mı yapıyor?
1: Naza razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet.
3: Eziyet mi?
1: Konuşma lan, hayvan herif.

0: Sen daha cehennem olup gitmedin mi lan?
1: Biletimi arıyorum.
0: Ne bileti?
1: Otobüs bileti değil ya, piyango bileti. Nereye koydum bulamıyorum.
0: Biletin batsın sen, nereye sakladın?
1: Ulan 2,5 milyar cepte taşınmaz ki.
0: Ay deli olacağım, fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı.
1: Ya çıkarsa?
0: Defol, gözüm görmesin seni! Ses hem herif. Allah'ım sen beni kurtar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait.
2: Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz.
1: Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah.
4: Güle güle Osman.
2: Güle güle.
5: Yarın sabah görüşürüz Osman efendi.

0: Gel. Ne var?
1: Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım.
0: İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var.
1: Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi?
0: Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın?
1: Peki, beklerim.
0: Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi, iyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır kalacak. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma.
1: Patron haklı. Bayram bizim...

0: derneğimize bayram patronun hakkı.
1: Anne, bayramda biz de kurban keselim.
2: Kuruz bile kesemeyiz.
1: Neden?
2: Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok. Kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum. Ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden. Hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif ne olacak?

0: Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak.
1: Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından.
2: Allah! Çıktı be, çıktı!
3: Ulan Şakir ne çıktı?
4: Gene amorti bile yok.
3: Yarın bir de listeye bakar.
4: Söylesene oğlum ne çıktı?
5: Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim.
3: Bileti sattığına göre ne seviniyorsun?
5: Biz. Ne demişler? Komşuda pişer bize de düşer. Adamın başına talih kuşu kondurduk. Bir kıyakçılık yapacak.
6: Bu idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli 2,5 milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596...
0: Hay Allah, İstanbul 81. dedi. Yoksa İkrar ben miyim? Neredesin bilet, neredesin? 381. Bir koşu kazanan gidip eve bir daha arayayım.
7: Ne yapıyorsun sen? Uyumadın mı gece vakti? Ula bileti gördün mü? Ne diyorsun be?

0: Ne haber lan Şakir?
1: Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
0: Bilat.
1: Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar.
0: Bilmiyorum ya.
1: Senin biletin 7.596.381 numara değil mi?
0: Şu dediğin numarayı gözüm ısırıyor ama bileti bulamıyorum.
1: Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun. Merak etme. Benden çıkmaz.
0: Laf anlamıyorsun be Şakir. Biletimi bulamıyorum. İş yerini bir daha arayacağım.

0: Yok, yok. Burada da yok Allah'ın cezası. İşin yoksa şimdi bir de çöpleri topla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
3: Küçük yaramaz nasıl?
2: Yaramazlar devam ediyor.
4: Mal hazır dediniz. Nerede?
5: Mal kolay. Önce paraları görelim.
6: Öldürdüler adamı.
2: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
6: Gözlerimle gördüm.
5: Sen hayal gör.

0: varmışsın oğlum.
1: Bu gene ne yaptı size?
2: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
3: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
4: Seni Hisar'da bekliyor.
1: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
4: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
1: Anneciğim canım.
5: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 13.45'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: İskenderunlu talihlinin resmine bakın. Nasıl da kasılıyor.
2: Kasılmaz mı be? 2,5 milyar.
1: Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum.
3: Nereden çıkarttın Osman'ı be?
1: Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu.
4: İki çay ya!
1: Yerler mi? Yakında bombası patlar.
5: Mehmet Efendi, he. Bir telefon edeceğim.
6: Evet bakalım.
7: Evet, alo. Halkla İlişkiler Bürosu, buyurun.
8: Seni böyle buraya...
9: Tamam, peki.
7: Tamam. Hayır, piyangonun İstanbul talihçesini henüz tespit edemedik.
4: Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihçesine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı.
1: Adresi veriyorum.
7: Küflüce Mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo, yazı işleri, piyangonun İstanbul talihlisi bulundu.
3: Müjde arkadaş, müjde! Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış.
10: Sahi mi söylüyorsun?
11: Duydun mu, bizim garibana çıkmış, çok sevindim.
1: Kime çıkmış, kime çıkmış?
11: Osman'a! Ah. Tam 2,5 milyar! Oo. Ermiş bana çıkacak diyordu.
1: Oh, deme ya, ayıp ettik herife. Sana borcunu öder artık.
11: Borç ne demek? Severim Osman abimizi. Dükkan onundur.
1: Hadi eyvallah.
11: Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece!
12: Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi.
1: Merhaba! Misafir kabul eder misiniz?
12: Sıktın ama Celal Efendi. İkide bir de kapıya dayanıyorsun.
1: Aa, ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim. Müsaade et geçeyim.
12: Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah!
1: Çocuklar! Çocuklar! Gelin gelin, bakın Celal amcanın size ne ciciler getirdi! Ver bakayım Nuracık.
12: Samit'in ayak yapıyor.
1: Al bakayım.
12: Kim eski bir evine şeref sen veriyoruz. Al başına çarp. Dakikada bir zam için kapıya gelinmez ki. Gürmemiş adam.
1: Ben zam için gelmedim ki valide hanım.
12: Ne?
1: Tebrik etmeye geldi.
12: Seyran değil, seyran değil. Neyi tebrik ediyorsun?
1: Piyango tebrik. Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı.
12: Ne? 2,5 milyar mı? 2,5.

0: Buna ne derler?
1: Ne derler?
0: Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan?
1: Hayır, beşik sallamadım. 20 ton yükü indirip bindirdin.
0: Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa ekmeği atarım ha.
2: Osman abi, Osman abim benim. Abicim, canım abi.
0: Kimsin sen ya?
2: Ben Şakir Sucu, seyyar bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder.
0: Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
2: Piyango milyarderi. Osman abime bileti ben sattım.
3: Doğru mu? Osman'ım.
1: Doğru. Ben bundan bir bilet aldım.
0: Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemez.
1: Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki.
0: Aferin. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla.
1: Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim ekmeğe atarsın.
0: Aa, ne demek kardeşim? Burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen, hadi sen, hadi bakayım, hadi.
4: Ne şanslı adam bu ya.
0: Adam değil o. Beyefendi. O kadar.
4: Beyefendi.
5: Bak çocuğum oraya.
6: Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen.
5: Yeter yeter. Filişler gözüme. Ayol Dünel, evin içi belediye otobüsüne
7: dönüyor. Milyarder olarak neler hissediyorsunuz?
5: Ay, bir şey hissedemiyorum.
8: Ay, ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size.
5: Düşünerek. Ay, sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada, ne de damat. Ula baban nerede ula? Bebeğim var. Koşun yolu gözlerde.
9: 2,5 milyar.
4: İyi para.
9: Güzel para be.
4: Güzel para. Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı?
5: Sucuk pastırma gönder birkaç kilo.
4: Tamam.
5: Halis Derya'ndan varsa bir koli de ondan.
4: Oldu oldu.
5: Tamam.
4: İstedikleriniz hemen yolla.
5: Tamam.
0: Et göndereyim, ağzınıza layık.
5: Ama etleri kayış gibi. Ama neyse, sen pirzolayla bonfile gönder.
0: Emredersiniz yengeciğim. Emredersiniz.
9: Bir sandık çikita muz ayırdım yenge hanım.

0: size.
1: Tamam, ne dediyse onu da
0: dedim. Gelir misiniz Dorfman'a engelim? Biraz gülümseyin.
2: Babam geldi! Babam geldi, annem de ususluyor.
0: Osman geldi, Osman! Osman!
3: Sen git kardeş.
4: Hadi bana eyvallah.
3: Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla, gel.
5: Nasıl parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Osman Bey.
0: Kardeşim abilendimi bulamadım.
5: Osman Bey lütfen birkaç kelime bir şey.
0: Gebertecek
1: bunlar beni ya. Gel kocacığım otur şöyle yorgunsundur bir tane. Ulan koşacaksın gel.
6: Kızım damadımın çoraplarını çıkarsana. Bülemi öğrettim.
2: Aslan babacığım artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın.
3: Ulan oğlum. Ben paranın sen kükünün derdindesin. Söylüyorum anlamıyorsunuz.
1: Neyi anlamıyoruz?
3: Herkese söyledim. Size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki.
6: Aman oğlum biz yabancın mıyız? Canların ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim.
1: İyi yapıyorsun kocacığım. Bu sır aramızda kalır.
6: Hiç merak etme bak.
3: Hay Allah şu bileti bir bulsam da. Ak mı kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kayına.

0: Leman? Leman neredesin?
1: Uyandın mı kocacığım?
0: Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın.
1: Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat.
0: Olmaz, işe geç kalırım.
1: Hala çalışacak mısın?
0: Çalışmasam ne yeriz ya?
1: 2,5 milyar kocacığım, hem de çatır çatır yeriz.
0: Yahu daha bileti bulamadımdır ha.
1: Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim.
0: Yo, ben gelirim.
1: Hadi gel.

0: maşallah. Bir kuş sütü eksik.
1: Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler.
0: İyi ama bu derenin suyu nereden gelir?
1: Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk yağcılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıhtaberi taşıyor eve.
0: İş çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah, alacaklılar.
1: Koşun ile şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen.
0: Ama cepte 10 liram yok.
1: Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya.
2: Selam.
3: Merhaba.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz?
0: Evet, buyurun.
2: Rahatsız ettik sizi Osman bey ama...
0: Rica ederim.
2: Biz İstanbul televizyonundan geliyoruz. Sizin piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz.
0: Yapalım da, böyle biraz tuhaf olur.
1: Bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız.
0: Renkli mi?
2: Tabii renkli.
0: Ben ona göre giyinem.
1: Hadi koş gideyim. Yaşasın, biz de Feriyen abla gibi meşhur olacağız.
4: Yok be anneanne, Gurun da ailesi gibi. Bir de Kuruluş dizisi vardı ama çok...
2: Hazır mıyız?
3: Evet.
2: Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
0: O ne be? Vallahi dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım.
2: Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım?
0: Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış?
2: Ne yapmış?
0: Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gelen paranın... Buyurun hemşeriler, hep birlikte... Nasıl, güzel mi?
2: Güzel ama televizyonda sansürden geçmez. Başka bir hikaye rica etsem. Kayıt!
0: Var, bir hikaye daha var. Adamın biri, günün birinde bir umumi helaya giriyor... Ha, bunu yok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım, ya.
2: Röportajı tamamlasak Osman bey isterseniz.
0: Beni karıyla devam edin.
1: Biz tamamladık hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor. Anladınız mı?
5: Çekiliyor, yarın çekiliyor. Alan kazanıyor, yarın çekiliyor, hadi yarın çekiliyor, son biletler yarın çekiliyor, yarın çekiliyor. Günaydın Osman kardeş.
0: Günaydın. Ulan bu ne hal, amigo mu oldun?
5: Yok ya, Nimet abla rahmetli oldu, artık Şakir abi var. Meşhur oldum sayende. Ama sen bana hala bir kıyak yapmadın.
0: Ulan ben para mı aldım ki?
5: Alacaksın, saklama. Artık herkes biliyor milyarder olduğunu.
0: Herkes biliyor da bir ben bilmiyorum, hadi eyvallah.
5: Çekiliyor, çekiliyor.
0: Ben de size uğrayacaktım ya.
6: Sana niye zahmet olsun kardeşim, ben siparişleri kendi elimle götürdüm.
7: Bir meyve çeşidi hazırladım, abimin ağzına layık.
8: Bonfile, kontrfile, antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
0: Sağ olun ama hesap...
6: Sana hesap ben kendim götürüyorum canım kardeşim. Hadi iyi günler, hoşçakal.
9: Osman'ım, seni almaya geldim, buyur.
0: Estağfurullah patron, rica ederim, siz buyurun.
9: Ne patronu? Biz artık ortağız oğlum, buyur.
0: Ortak mı?
9: Çek oğlum.
10: Hoş geldiniz. Buyurun Veysel Bey.
11: Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
9: Aç evladım, aç kapıyı, aç aç. Size milli piyango milyarder talihlisi Osman Beyefendi'yi getirdim.
10: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz Osman Bey.
0: Rica ederim. Estağfurullah.
10: Büyük para kazandınız. Güle güle harcayın efendim.
9: Bizim Osman Bey'e bir araba bakacağız.
0: Anlayamadım, bana mı?
10: Bütün arabalar Osman Bey'in, emretsin.
0: Ya kimseye laf anlatamıyorum. Daha para falan almadım.
9: Aşk olsun Osman'ım. Sana para soran mı var? İstediğini seç al.
10: Sana bir Japon verelim Osman Bey.
0: Ne Japonu?
10: Japon malı. Japon arabası yani.
9: O sana yakışmaz. Daha haşmetli olmalı, evet, daha haşmetli.
0: İstemem patron, Allah'ını seversen gidelim.
10: Bir Alman çekelim altına. Buyurun, bakın.
9: Şu alalım Osman.
10: Yakışır doğrusu, milyarder arabası bu.
0: Kaç para?
9: Ya o parasından sana ne? Arabayı al git.
10: Hadi, hayırlı uğurlu olsun. En kral arabayı seçtiniz. Oğlum koştur anahtarları.
0: Dur ya, almadım daha, param yok.
10: Bak şimdi, param istedim kardeşim, muameleyi yaparken hesaplaşırız.
9: Bize bir de şoför lazım.
3: Ben emrindeyim Osman abi.
9: Tamam oldu bu iş, hadi geç bakayım. Geç bakayım direksiyona, geç sen de sen de.
10: Buyurun,
9: geç
10: buyurun.
9: Geç arkaya. Hadi bakayım geç. Hadi çek gazla oğlum, gazla evladım. Hadi evladım, yürü. Komisyonumu da isterim ha.
10: Tabii.
9: Eyvallah.
10: Allah'ım şu işe bak. Parayı böyle k***lara veriyorsun ya Rabbim.

0: Hoş geldin Osman Bey. Vallahi merak ettim.
1: Yeni arabam nasıl?
0: Oo, şahane. Sana da yakışmış hani. Güzel araba, biraz tozlanmış. Ben yıkar temizlerim.
1: Sen? Olur mu canım? Şoför var.
0: Ben yıkayacağım. Başkasına emanet edemem. Kendim yıkarım.
1: İyi. Yıkamadan önce bana az şekerli bir kahve yap.
0: Emrin olur.
1: Okkalı olsun.
0: Baş üstüne. Buyurun siz patronun odasına.
1: Niye, çalışmayacak mıyım?
0: Patronun talimatı öyle. Bundan sonra siz patronun odasında oturacaksınız.
2: Vallahi darılırım Osman'cığım.
1: Estağfurullah, hata mı yaptı?
2: Ne münasebet! Neden burada oturuyorsun? Burası senin odan yahu! Geç, otur şöyle koltuğa, geç!
1: Aman canım, estağfurullah!
2: Ne demek? Kaç defa söyledim! Burası senin iş yerin!
1: Rica
2: otur,
1: ederim!
2: Otur, darılırım, Allah aşkına darılırım! Otur bak hanımefendim, otur! Allah aşkına otur diyorum! Ha, şöyle! Nasıl, rahat değil mi?
1: Koltuk değil, atlı karınca!
2: Kahve nasıl olsun?
1: Müdüre söyledim.
2: Nerede kaldı bu kahve?
1: Gelir şimdi.
2: Bak kardeşim, senin gibi namuslu, becerikli bir ortağa ihtiyacım var. 1 milyar kadar sermaye koyarsan bu işi genişletiriz. Tamam?
1: Ama benim 1 milyarım yok ki.
2: Biliyorum. 2,5 milyarım var.
1: Yok.
2: Olacak. Acelesi yok. Parayı alınca söz mü?
1: Söz anasını satın.
3: Vay n**sız! Araba almış kendine, hem de n**es!
4: Parayı almadım diyor ama altına yeni araba
2: boş
4: çekiyor.
2: Boşver! Biz yemiş görünelim de hesabı o biçim şişirelim.
3: Haklısın!
4: Oyna hadi.

0: La bu araba da nereden çıktı?
1: Bir bilsem.
0: Parayla mı aldın?
1: Yo, patron bana hediye etti.
0: Bize?
1: Evet, bize.
0: Ah, eksik olmasınlar. Gene misafirler gelmiş, pankacılar geldi.
1: Dertleri neymiş?
0: Hele bir konuş anlarız. Bana bak, bir de karı var aralarında, kendini bir hat sanıyor. Ona bakarsan gözlerini oyarım.
1: Yok canım, niye bakayım oğlum? Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
2: Osman Bey, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bankam size yardımcı olmam için beni görevlendirdi.
3: Benim bankam inanılmaz cazip teklifler paketi de hazırladı Osman Bey. Özel anlaşmayla akıl almaz oranda bir faiz veriyoruz.
4: Benim bankam genç bankadır, iyi bankadır ve daima müşterilerinin çıkarlarını korumaktadır. Lütfen üç kağıda gelmeyin.
2: Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum beyefendi. Güvenilir dediğiniz bankanızın güç durumda olduğu herkesçe malum.
4: Meyve veren ağaç taşlanır hanımefendi. Sizin bankanın hissedarlarından birinin durumu herkesin dilinde.
5: Hepsi palavra atıyor. Görüyorsunuz işte Osman Bey.
2: Hiç sanmıyorum. Ödeme güçlüğü çektiğinizi neden söylemiyorsunuz?
5: Sizi ispata davet ederim hanımefendi.
2: Osman Bey, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz?
5: Tabii canım.
0: Hop hop hop! Ne demekmiş özel konuşmak? Daha üstüme eğilik sağlık.
5: Nerede?
0: Karıya bak, benim yanımda kocama sürüyor.
2: Yanlış anladınız hanımefendi.
0: Hadi oradan sesli kokana. Benim davadım senin gibilere papuç bırakmaz. O tarafa bak.
5: Niye?
2: Aa, ama hanımefendi, ben sizin damadınızın menfaatlerini düşünüyorum.
0: Ne akla yani? Onun karısı benim. Her şeyini ben düşünürüm. Hadi yürü kocacığım.
5: Nereye?
0: Yürü. Kızım kaç.
1: Kız yürü. Bana karı beni düşün.
0: Ne de yallah efendim. Ben damadımı kurda kuşa yedirmem. Hadi yallah. Yallah bak. Hadi. Hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
2: Hadi. Aşk olsun Osman'ım. Karının içine girecektin neredeyse. Ağzının suları aktı.
1: Ya biz neyin kavgasını yapıyoruz? Ağzımdan tek laf çıkmadı.
0: Deli olacağım yahu. Nerede bu paralar? Herkes paramızın peşinde.
1: Ne parası ya? Daha bileti bile bulamadım. Delinin biri kuyuya bir taş attı. 40 kişi çıkaramıyor.
0: Sen de işi tadında bıraktın, bileti ortaya çıkar. Her gün gazetelerde adın çıkıyor. Saklamanın alemi var mı canım?

0: arkadaşım Osman. Canım kardeşim.
1: Benim teyze oğlum Muzaffer, aslanım
2: benim.
1: Vay
2: yavrum, beni tanımadın mı süt anne Neriman?
3: Kan kardeşinim, Veysel.
4: Aslan Osman'ım, aslan.
1: Çocukken çelik çomak oynardık, canım kardeşim benim.
0: Dertim çavuşunu hatırladın mı Osman, canım
2: İlk
0: kardeşim.
2: İlk aşkım, çocuğumun babası Osman'ım.
5: Yeter, yeter be açılın. Ulan suratım tükürük okkasına döndü. Şoför efendi, yürü gidiyoruz. Fakirin alacaklısı, zenginin akrabası çok olurmuş. Gözüm görmesin sizi de alın.

0: Abi Trakya'dan en yakın akrabanı nasıl tanımazsın kazı?
1: Trakya'dan mı?
2: Rizeli hemşerim, nasılsın?
1: Rize mi?
3: Seninle iftar ediyoruz Osman!
4: Ediyoruz! Ben amca kızınım, çeyizim için 5 milyoncuk.
5: Böbrek ameliyatı olacağım kuzenim, 10 milyoncuk.
6: Gurbetçi süt kardeşin Hamza'yım ben. Seni görmek için ta Almanya'da geldim.
5: Kulübümüze başkan ol abi. Sakın bizi kurtar Osman abi!
7: Vay be! Daha dün nefesimiz kokarken hiç akrabamız yoktu. Şimdi cenazemiz maç gibi kalabalık olacak.
5: Olmaz öyle şey, Allah korusun!
8: Osman abi!
2: Tüm sülale buraya seni korumaya geldik.
5: Abi kızanlar rahat bıraksanız da ısmımızı

0: Susun dedim!
1: Açılın!
0: Çekil. Hiç adam görmediniz mi?
2: Gördük ha ama milletlerini görmedik. Akrabayız bu.
1: Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz ya. Çekilin, defolun. Yoksa polis çağırırım.
0: Şu dünyada ne kadar menfaatçi insanlar ya.
1: Rezilliler, riyakarlar.
0: Büroda bir misafir seni bekliyor.
1: Kahveni yapayım mı Osman Bey?
3: Yapamam. Geçen seferki gibi köpüksüz olursa kafana dökerim. Ha, arabamı da bir güzel yıka.
1: Emrin olur Osman Bey. Açılın. Hadi açılın. Çekilin.
4: Hadi kardeşim.
1: Çekilin.
4: Hadi. Hadi. Hadi. Dağılın. Dağılın. Hadi. Dağılın. Hadi.
1: Dağılın.
4: Hadi kardeşim.
1: Çekilin.
0: Geç. Geç Osman'a. Efendim sizi tanıştırayım. Müstakbel ortağım Osman Abalı, iş adamı Hakkı Doğru.
5: Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey.
3: Ben de memnun oldum. Beyefendi ama mı?
5: Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım.
3: Bir şey anladımsa Arap olayım.
0: Gel sen, otur, otur şöyle, otur, otur. İzah edin Hakkı Bey.
5: Durum şu Osman Bey. Sizin 2,5 milyarlık biletinizi 3 milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
3: Yahu ben daha para filan almadım ki.
5: Biliyorum, ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam 100 milyon getirdim.
3: Ne olacak bu para?
5: Sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın.
3: Ah ulan! Yanlış adam seçtiniz. Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam.
0: Aman Osman'ım, bu fırsat kaçırılmaz. Yarım milyar kar ne demek?
3: Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi?
5: Kara paracıyım dedim ya, sizden bileti alınca tahsil edeceğim. Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak. Anlaştık mı?
3: Anlaşmadık.
0: Nasıl köpeği bol mu? Buyurun.
3: Ulan elinin kararı yok be. Katran gibi olmuş kahve. Sen o kahveyi kara paracıya ver. Ben gidiyorum.
5: Teşekkür ederim.
3: Zıkkım iç.
5: Bir dakika, bir dakika Osman Bey. Osman Bey! Osman Bey durun! Bekleyin lütfen! Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz.
3: Allah Allah, git kardeşim, kaşınma ya! Çek sen de!
5: Osman Bey!

0: Gene mi sen?
1: Paranın yüzü sıcaktır.
0: Allah cezanı versin.
1: Versin ama siz şu parayı alın.

0: Osman abimiz, yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıldı ha?
1: Ula omuzlar neydi öyle?
0: Çikita muzdu abi.
1: Biliyorum. Ben zaten çikita muzdan başkasını yemem. Ama biri uzun, biri kısaydı.
0: Bağışla abim. Hepsini bir boy seçerim. Başka?
1: Armutun sapı, üzümün çöpü vardı.
0: Ah kafama edeyim. Tamam abi. Sapını da, çöpünü de ayıklarım.
1: Ayıkla yoksa ben seni ayıklarım. Çek oğlum.
0: Para insana neler yaptırıyor be!
2: Aman efendim, kimler gelmiş, kimler! Hoş geldin Osman oğlum!
1: Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa,
2: tövbe tövbe, ağzımdan hiç öyle bir kelime çıktı mı?
1: Çıkar mı hiç vallahi? Hiç çıktığını duymadım. Ne dönek herif ya!
3: Hoş geldin kocacığım.
1: Hoş bulduk.
3: Hayırdır, suratınız niye asık?
1: Sorma ya. Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime 500 000 kar veriyormuş. Olabilir. Yok paranın yüzü sıcakmış filan fesele.
3: Biliyorum tatlı.
1: Nasıl biliyorsun yani?
3: Biliyorum. Çünkü o beyefendi burada Osman'ın.
1: Ne?
4: Merhaba Osman beyciğim. Paranın yüzü sıcaktır.
1: Yahu sen ne laf anlamaz adamsın be!
4: Aa, siz de çok inatçısınız hani! Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz çok anlayışlılar. İyi günler!
3: İyi günler!
4: İzninizle!
1: Hey dur! Çantanı unuttun!
4: Unutmadım!
1: Ya ne hıyar herif bu! Bal gibi unuttu, unutmadım diyor!
3: Benim saf kocacığım! Adam unutmadı!
1: Eyvah, bu da şaşırdı!
3: Bize bıraktı parayı! Çünkü teklifini kabul ettik!
1: Nasıl yaparsınız bunu?
5: Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır!
6: Anneannem doğru söylüyor baba! Bu parayla sünnetimi de yaparım! Oyuncaklar alırız! Telsizimi unutma! Müzik seti!
5: Ya!
6: Müzik seti!
5: Televizyon! Renkli, daha neler neler! Benim aslan kocacığım!

0: biraz alışverişe çıktık da.
1: İstediğim model ayakkabı bulamadım, bir düzine ısmarlayıverdim.
2: Kusura bakmayın, hayırlı olsun demek için geciktik.
3: Bize ancak sıra geldi, maşallah o kadar gelenimiz oldu ki.
1: Eski ahbaplarımız gazetede resmi görünce hemen adresi bulmuşlar.
3: Öyle mi?
1: Ha vallahi öyle.
4: Talih Kuş arkadaş arıyorum, Talih Kuş arkadaş arıyorum, tamam.
5: Ben Serçe, Talih Kuş'un arkadaşlığını kabul ediyorum, kendini tanıt, tamam.
4: Tamam, ben Metin Abalı, milyarder Osman Abalı'nın oğluyum, tamam.
2: milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş?
6: Fena değil. Ama ben hayali milyarderim.
2: Öyle şey olur mu?
6: Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı?
2: Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyorlar.
6: İdare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun?
2: Nasıl olur? Benim kamyonum var.
6: Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim.
2: Biraz sıkışık durumdayım. Kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin?
6: Tabii ederim. Param elime geçince. Yarın pazar, şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi?
2: Ne çayırı? Anlamadım.
6: Çayıra ya.
1: Pikniğe demek istiyor. Değil mi kocacığım?

0: Osman Abalı 2,5 milyar lira tutarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron?
1: Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin.
2: Kolay gelsin.
3: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Sevgili damadım.
4: Kucacığım, şöyle bir boğaz sefası yapıp Kuselba'ya gelin dedik ailece. Sen de gelir misin?
2: Yok, ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler.
4: Sen bilirsin. Arabayı çizmeyin ulan, leşekler. Nazik nazik yıkayın he böyle.
5: Çekiliyor, çekiliyor, yarın çekiliyor. Son biletler, yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor.
6: Merhaba Şakir.
7: Merhaba Osman abi, nereye?
2: Kahveye.
7: Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor.
2: Vay dedikoducu herifler.
7: Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım.
2: Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan.
7: Bu ayakları abi koktu.
8: Selam Osman abi.
9: Selam.
2: Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız?
9: Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor.
2: O da kim? Ben tanımıyorum.
7: Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara.
2: Vay! Ne yapacakmış beni bu Abbas?
8: Misafir edecek abi, buyur.
9: Gidelim.

0: Meč.
1: Vaj, Osman'ım. Hoş gelmişsin, canım kardeşim benim.
2: Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa?
1: Hayır. Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra kan kardeş olacağız.
2: İyi, olduk gitti öyleyse.
1: Olmaz. Kolay değil. Bu işin raconu var. Töreni var.
2: Bandomuzuka gelip marş mı çalacak?
1: Evet, cenaze marşı.

0: kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir.
1: Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın.
0: Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini.
1: Yapamayacağım.
0: Yardım edin.
1: Kestik işte.
0: Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Şeytanınız bol olsun beyler.
2: Eyvallah.
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
0: Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldin. Hoş
1: Eyvallah.
3: Geldin. Eyvallah. Eyvallah.
0: Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem.
3: Emrin olur.
4: Emrin olur. Emrin olur.
1: Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık.
0: Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur.
1: Benim üstümde para yok ki.
0: Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını.
3: Hadi.
1: 2 liradan atıyorum.
0: 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. At zarını.
3: At bakalım.
1: Hep yek.
3: Kaybettin.
1: Bende zaten kısmet yok.
0: Hayır. Kazandın.
1: Kazandın mı?
0: Şano pano, bir daha at bakalım.
1: Yok, atmayayım.
0: At, at, at.
3: 10 milyon.
1: 10 milyon mu?
0: At bakalım. At.
1: Gene hep yek.
0: Gene kazandın.
1: Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim.
0: Bas bakalım.
1: 1 milyon.
0: Eksik ziyade. Hepsini atıyorum, tamam mı?
1: Nasıl hepsine mi?
0: İşte önündekinin hepsine.
1: At bakalım anasını satayım. Hep yek.
0: Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana.

0: dietro.
1: Che fedelità.
2: Elinize sağlık sevgili yengecim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi.
0: Ya, bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi.
2: Bırakın çocukları eğlensin.
0: Olur mu hiç, biz burada can dendindeyiz. Hocamın başına mutlaka bir iş geldi.
3: Arabasını almamış ki kaza yapsın.
0: Ağzınızı hayra açın Valide Hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi.
2: Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki...
0: Ne diyorsunuz?
2: Diyorum ki... Benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın?
0: Haklısın. İyi ama o parayı getirinceye kadar biz ne yapacağız? Eve para bırakmadı ki.
2: Yengeme bak. Biz neciyiz yani? Ne kadar lazım? 10 milyon yeter mi?

0: Ayol 10 milyon bozuk para benim çentemde de var.
1: O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi?
2: Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık.
3: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe.
2: Serçene talih kuşuna. Ulan ne gamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun?
3: Koskoca adamı niye merak edeyim anne?
4: Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o nedir?
3: Boş ver anneanne. Siz babamı değil, paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya. Babam biraz daha açsın. Ne olur sanki?
2: Ellerin körü olur. Susun oradan. Ulan kafana geçirme.
0: Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm.
4: Allah hayırlara tebdil et. Neler gördün?
0: Zümrüt yeşili bir ormandaydım anneciğim.
4: İyi. Yeşil ferahlıktır. Sonra?
0: Osman'ı mı arıyordum ormanda? Bir de göreyim.
3: Tarzan'ı mı gördün anne?
2: Başlarım şimdi Tarzan'la.
0: Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım.
3: Anladım. Babamı haşlama yapacaklar.
4: Sus lan. Kızım sonra?
0: Kazanın altında ne vardı biliyor musun?
4: Ne bileyim, rüyayı sen gördün.
0: Paralar vardı. Dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı.
2: Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım.
3: Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır.
2: Yüzsüz arsız köpekler. Şimdi hırsımı sizden alırım.
4: Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını sonra karısını değiştirirmiş.
2: Ben onu zor bırakırım.
4: Bak, Mersinli talihli parayı alınca önce bir celsede karısını boşamış.
2: Ya baban öyle şeyler deme.
4: Oho, şimdi Avrupa'da fink atıyor.
2: Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez.
4: Nerede öylesi? Sabah oldu, gelmedi hala.
0: Ankara'ya gitti galiba, paralar alıp gelecek.
4: İnşallah.
1: Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın.
5: Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur?
1: Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum.
5: Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı?
1: Sana çıktı ya aslan kardeşim.
5: Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum.
1: Cin gibi adamsın. Bekleriz koçum.
5: Vurma. Yemin ederim biletimi bulamadım.
1: İyi düşün, nereye koydun? Hatırla! Yoksa...
6: Adamsın bacım! Adamsın gitti!
3: Oğluma be anneanne! Serçeyle konuşamıyorum!
2: Ulan serçene!
4: Anan olacak, pasaklı yüzünden kaçtı damadı.
6: Çabuk ağlarken bana bulaşma anne, ciğerim çayır çayır yanıyor.
4: Kocanın üstüne bir bardak soğuk su içersin. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi... ...dadır
6: gitti. Ne söylemedim bana onu.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan, zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Bilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı?
1: Ah kardeşim, iki gündür eve gelmiyor.
0: O zaman misafirlikten dönmedi demek.
1: Ne misafirliği?
0: Geçen günü gelip aldılar ya.
1: Kim aldı ya, söylesene.
0: Abbas Kara'nın fedaileri.
1: Abbas Kara da kim?
0: Mafya babası.
1: Ne? Mafya babası mı? Ah kocacığım. Bah Osman'ım benim. Kaçırıldığını nereden bileyim? Boşu boşuna günahını aldım ya.
2: Evimi, çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş. İzin ver de gideyim artık.
3: Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun, güle güle. Yalnız sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim.
2: Bilet yok.
3: Nerede?
2: Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi?
3: Çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık.
2: Veremem. Çünkü bulamadım.
3: Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha?
2: fena değildi.
3: Sıktın ha! Üzerim seni sonra. Bir tarafını sakat bırakırım. Nerede bilet?
2: Yok.
3: Yıkıl!
2: Dur ya! Ne oluyor ya?
1: Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım komiserim.
0: Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı?
1: Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar.
0: Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı?
1: Abbas Kar-

0: Ya babası.
1: Ah! Of! Ah! Vurmayın be! Bilet falan yok! Of!
2: Nerede öyleyse?
1: Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum.
2: Ah. Durun! Osman, ben seni severim.
1: Ben de seni severim.
2: Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir.
1: Sağ ol. Benim bir şeyim yok ki senin olsun.
2: Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti.
1: İyi olur vallahi.
2: Çözün.
1: Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır.
2: Kalk.
3: Kimse kıpırdamasın!
0: Osman'ım, aa, canım
1: bizim karı gelmiş, iyi insan lafının üzerine geldi.
0: Seni bu haydutlar mı kaçırdı?
2: Aman yenge hanım, ne kaçırması?
4: Abbas Kara, bu hanım kocasını kaçırdığınızı iddia ediyor.
2: Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine.
4: Sen ne diyorsun? Doğru mu?
1: Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah.
4: Her taşın altına çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim.
5: Ay canım babacığım! Ne olur babacığım, sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim. Aslan babacığım!
1: Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı?
5: Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin. Ocağımızı tüttürensin.
1: Ah, ben size layık olamadım. İçtim, kumar oynadım.
5: Aa, canın sağ olsun. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya.
1: Vallahi bileti bulamadım
5: hadi
1: ya.
5: Hadi, hadi, hadi.
1: İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum, çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz.
5: Buyur kocacığım.
1: Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti... Sakladığım bileti...
5: Ne oldu, niye süsten?
1: Buldum. Bileti buldum.
5: Nerede? Nerede?
1: İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh, ecek kafam beni.
5: Aa!
1: Ne oluyor ya? Bana bak.

0: Kesin ya. Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı?
1: Ben saklamıştım.
0: Ver bakayım.
2: ...567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok.
1: Boyun bozsun devrilsin Osman.
3: Yalancı herif.
0: Ya ben çıktı demedim ki.
4: Bizim sünnet gene yattı.
0: Ula senin lafın içinde ha.
5: Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi.
6: Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti.

0: Haber okudun mu?
1: Gör müsün, okuyoruz işte. Ben size demedim mi?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi?
2: Hadi ulan tezgah kuran sensin. Hesabı 100 mi sıçtırırız demedim mi ha?
3: Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı.
4: Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı. Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım yarabbi.
5: Osman Abalı dolandırıcı mı?
6: Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Osman'a ceza kesilecek.
7: İki ayağı iki kolum abi.
6: Yok ulan. Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz.
2: Parasında değil, enayi yerine konuldum, onu mu soruyor? Yok şeyden
1: ya. Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın. Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı Atmaz Kara'yı iyice yamultmuş.
6: Şşt, geliyor.
4: Sırayla beyim.
6: Sıradayız, görmüyor musun?
8: Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar.
9: Buyurun.
7: Osman Abalı sen misin?
9: Evet, benim.
7: Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var.
9: Ben kimseyi dolandırmadım ki.
7: Bilemem, savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin.
9: Ben gidiyorum. Hakkını helal et.
8: Bizde ne hakkı var ki? Üstelik hepimizi rezil ettin.

0: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Dinliyorum, tamam. Bizim sünnet yattı galiba.
1: Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi?
2: Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim.
1: Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın.
2: Bir suç işlemedim ki yakalanayım.
3: Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor.
2: Dilin kemiği yoktur, söylerler.
1: Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı?
2: Ben tezgah filan kurmadım.
3: Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu?
2: Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti.
1: Yani sana zorla mı para verdiler?
2: Zorla verdiler.
3: O paraları ne yaptın?
2: Ailem şunu bunu istedi, harcadı.

0: Evime gidebilir miyim artık?
1: Gidemezsin Osman Abalı. Misafirimizsin. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün.
2: Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya.
3: Kardeşim, ne haber?
4: Ulan, artık kan düşmanıyız.
3: Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamız?
4: Zıkkım olsun. Haram olsun sana.
3: Haram olsun. Haram.

0: mı oldu sen?
1: Aa, ortak sen de buradasın he? Oo, kara paracı da gelmiş.
0: Seni hapislerde çürüteceğim ahlaksız. Görürsün.
1: Lan, ne? Bu ne sözü?
2: Duyamadım, duyamadım.
3: Üzülme anneciğim, babama asmayacaklar ya.
4: Kim takar babanı ula?
2: Ben Kürtlerime yanıyorum. Duyamadım, ya, duyamadım.
4: Ya. Hadi kalkın mahkeme başlayın.
5: Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum.
6: Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydum. Ne diyeceksin?
1: Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başımı öyle çorap ördü ki... ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yakıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni.
6: Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi?
1: Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun.
7: Evet hakim bey. İstanbul talihlisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Talih kuşu Osman'a balıya kondu.
6: Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını?
7: Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim.
8: Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya.
9: Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kar teklif ettim.
6: Bu karı teklif ederken amacın neydi?
9: Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı.
10: Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metelik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim.
6: Cebinde metelik yoktu diyorsun da... sen nasıl 200 milyon borç para verdin?
10: Ayıptır söylemesi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa milli piyangodan para alacaktı.
11: Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdim.
4: Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda. Kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu. Ben de alıyordum.
6: Pekala, geç yerine. Şahitlerin ifadelerini duydun. Söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Siz de duydunuz, gördünüz hakim bey. Vur Abalı'ya demişler, vurmuşlar. Şimdi adalet vur Abalı'ya derse... hiç kocunma.
6: Hayır oğlum. Adalet vur abalıya demeyecek. Olay ava giden avlanır olayıdır. Senin hiçbir suçun yok. Beraat, serbest.

0: Osman Bey, Osman Bey. Sizi kutlarım.
1: Sağ olun.
0: Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamuoyu önünde aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum.
1: Ben bu işlerden anlamam müdür bey.
0: Talih Kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi.
1: Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum.
2: Kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum.
1: Hayır, istemem.
0: Nasıl?
3: Kabul et!
1: Hayır, istemiyorum!

TV4'ten ve Bil Bile Bilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz bugün? İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bile Bilirsen başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Tanıyabilir miyiz seni?
1: İsmim Yiğit. Burada yaşıyorum.
0: Nerede yaşıyorsun?
1: Büyükçekmece'de.
0: Büyükçekmece'de yaşıyorsun Yiğit. Hoş geldin.
1: Hoş
0: Yiğit. Kaç yaşındasın?
1: 18.
0: 18 yaşındasın. Okul bitti mi?
1: Bitti.
0: Bitti. Ne okumayı düşünüyorsun bundan sonraki evrelerinde?
1: Tıp.
0: Tıp. Nasıl okulların? İyi midir?
1: İyidir. Matematiğim çok iyi özellikle.
0: Hadi. Hadi inşallah bakalım. Yiğit hemen rakibine geçmek istiyorum. Sana tekrardan geri döneceğim tamam. Bu arada. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhaba ben Batuhan. Aydın Adnan Medya Üniversitesi'nde işletme öğrencisiyim. Büyükçekmece'de yaşıyorum ama şu aralar Aydın'dayım daha fazla. Onun haricinde çok söylemek istediğim bir şey yok.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin Batuhan diyelim. Şimdi arkadaşlar şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyerek sözü Yiğit'e bırakmak istiyorum. Yiğit sence kim kazanır?
1: Tabii ki de ben.
0: Sen kazan, kendine inanıyorsun. Genel kültürü nasıldır?
1: Mükemmel.
0: Süper. Bakalım Yiğit kendine çok inanıyor ve sana şans bile dilemiyor. Batuhan sen neler söylemek istersin?
2: Ben başlangıçta hiçbir şey söylemiyorum. Sonralara doğru konuşmaya başlayacağım.
0: Batuhan çok iddialı konuşmak istemiyor. Ben sorulara vereceğim cevaplarla iddiamı konuştururum dedi sevgili izleyenler. Efendim hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: O zaman bil bile bile senin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Arıların barınması için tahtadan ya da topraktan hazırlanmış sandığa dedim. Çift ses geldi. Yiğit.
1: Kovan.
0: Kovan. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Arıların barınması için tahtadan ya da topraktan hazırlanmış sandığa ne denir olacaktı sorumuz. Kovan. Doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Çift ses geldi. Efendim?
1: Marul.
0: Efendim?
1: Marul.
0: Marul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yiğit'e gelmiş oldu. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler.
2: Soruları bitirmeden basmadığımızı ben şey yapamadım. Soruları bitince meclisine bekledim.
0: Aslında burada risk alıyor arkadaşımız. Yani rakibin çok hırsı duruyor Batuhan. Evet. O yüzden 3. soru senin için çok önemli diyerek artık 3. soruya geçelim. Diyelim sorumuz geliyor. Bize ilgi göstermeyip yüz vermeyen birinin ne vermediğini söyleriz. Tek ses geldi Batuhan.
2: Yüz vermeyip...
0: Hatta futbolda da vardır bu.
2: Pas vermemek.
0: Pas vermemek doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Batuhan'a gelsin diyelim efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Rekabet gayet kıyasıya devam ediyor diyelim. Gelelim artık bu etabımızın 4. sorusuna. Çok hızlı ilerliyoruz şu anda arkadaşlar. Gayet de iyisiniz. 4. sorumuzdayız. Nasrettin Hoca fıkralarında dedim, kestim.
1: Eşek.
0: Eşek. Doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Nasrettin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir olacaktır? Nasrettin Hoca deyince aklımıza eşek gelir. Çünkü eşeğe ters binmek gelir. Yiğit 3-1'lik bir puan tablomuz var şu anda. Leblemeden leblebi geldi Yiğit'ten değilim. Batuhan sen de gayet çok güzel yarıştın kardeşim.
2: Ders sorularda maalesef. Ya, önceden basacağımı bilmiyordum. Ben sorunun bitesini bekliyordum.
0: Birazcık rakibin çok hırsı çıktı evet. Ama sen de gayet iyiydin. Emin olalım sen de önceden bassan aynı cevapları verebilirdin. Zaten ilk etapımız genelde basit oluyor sevgili izleyenler. Neler söylemek istersin?
2: Vallahi ben çok mutluyum burada olduğum için teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz Yiğit'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler Yiğit'le birlikte artık ikinci etaptayız. Yiğit rakibini 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
1: Kolay bir galibiyet oldu. İleriki etaplarda da böyle devam edeceğimi düşünüyorum.
0: Kendine güveniyordun zaten en başta da bunlardan bahsetmiştin. Peki Yiğit seni biraz tanıyalım. Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun?
1: Ben sporcuyum. Muay Thai branşı uzakta o Tayland branşı. Onunla uğraşıyorum genelde.
0: Dövüş sporlarıyla uğraşıyorsun.
1: Evet dövüş sporlarıyla uğraşıyorum.
0: İyi misindir?
1: Çok iyiyimdir.
0: Kapışalım seninle bir ara.
1: Hemen kayıttan sonra kapışırız istiyorsan.
0: Tabii şaka yapıyorum. Şiddete her yerde karşıyız.
1: Tabii her zaman
0: ama
1: ring içinde
0: ama tabii sporda daha
1: lazım.
0: Farklı olur ring içinde. Tabii ki de öyle oluyor. Peki Yiğit onun dışında neler yapıyorsun? Hedeflerim, hayallerim çok büyük dedin. Tıp okumak istiyorum
1: dedin. Evet tıp okumak istiyorum. Üniversite sınavından çıktık. Tercihlerimizi yaptık. Sonucumuzu bekliyoruz.
0: İyi miydi sınav sonuçların peki?
1: İyiydi bayağı iyiydi.
0: İyiydi. Bunların 3 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Yiğit, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek artık Yiğit'le başlamak istiyorum. İkinci etap hazırsan başlıyoruz.
1: Hazırım, başlayalım.
0: Çürük nokta nokta çivi tutmaz. Süren başladı.
1: Çürük tahta çivi tutmaz.
0: Çürük tahta çivi tutmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Yiğit'e gelsin efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Yiğit bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Mart kapıdan baktırır nokta nokta yaktırır.
1: Kazma kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır. Süremi başlatamadan hemen cevabı vermiş oldu. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Tekrardan Yiğit'e gelsin. Yiğit çok hızlı bir şekilde ilerliyorsun. İkinci soruyu da bu şekilde tamamlamış oldun ve ikinci sorunun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun diyelim. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkı sözleriyle aran?
1: Vallahi genelde sözsüz şarkılar dinliyorum.
0: Hadi ya.
1: Evet.
0: Umarım iyidir diyelim.
1: Bakalım artık İzin biraz zaman geçiririz
0: ben. Peki o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan, nokta nokta damda yatan oğlan. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Bilmiyorum, ilk defa duydum.
0: Çok güzel, artık öğrenmiş oldun.
1: Böyle... Canım şeker oğlan diye sallayalım bakalım, belki doğru.
0: Canım şeker oğlan, yanlış cevap.
1: Allah ne yapalım artık, elendik mi şimdi, ne oldu?
0: Süremiz doldu. Anasına darılmış, damda yatan oğlan.
1: Anasına darılmış.
0: Evet. Sağlık olsun diyelim. Evet, üçüncü soruda maalesef Yiğit bizlere veda etti sevgili izleyenler. Ama yine de iki sorunun ödülünü sana hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yiğit.
1: Çok
0: neler söylemek istersin? Keşke eğlenmeseydin. Gayet iyi ve hızlı ilerliyordun aslında.
1: İlk defa duydum şarkıyı. Yapacak bir şey yok artık. Önümüzdeki yarışmalara bakalım.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Hoşça kal Yiğit. Teşekkür ederiz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Neşe Feyza Aydın, 24 yaşındayım. Matematik öğretmeniyim.
0: Hoş geldin Feyza, sefalar getirdin. Tanışıyor muyduk?
2: Evet, arkadaşım.
0: Arkadaşsınız. Bugün bu güzel arkadaşı rakip

0: yapacağız sevgili izleyenler. O evet. Zaman ben rakibi de arkadaşına geçmek istiyorum yavaştan. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Tuğba Akın ben, 30 yaşındayım. Fen bilgisi öğretmeniyim. Neşe hocamla aynı dershaneden çalıştık, orada tanışıyoruz. Bir yıldır arkadaşız. Güzel bir arkadaşımız oldu. Devam ediyoruz bakalım. Bugün inşallah bu yarışmadan sonra da arkadaş kalırız.
0: Bakalım bugün bu güzel arkadaşları rakip yapacağız. İki öğretmenle yarışıyorum. Gerçekten benim için biraz zorlu bir yarışma olacak gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar birbirlerini, yarışmacı arkadaşlar birbirlerini zorlayacaklar gibi duruyor. Çünkü ikisi de birbirinden bilgili duruyor sevgili izleyenler. Ben Feyza Hanım'a sormak istiyorum. Feyza Hanım, sizce kim kazanır?
2: Ben kazanırım gibi.
0: Kazanır mısınız?
2: Bilmiyorum. Bakalım.
0: Rakibin şansı var mı?
2: Yani var gibi diyeyim ben yine.
0: Var mı? Yine evet, birazcık var, şansı var diyorsunuz. Peki hemen rakibe geçelim. Efendim, Feyza kazanabilir mi?
1: Yani şimdi çok da motivasyonu düşürmeyeyim. Öyle bir ihtimal var gibi ama yine ben kazanırım diye düşünüyorum.
0: Öyle diyorsunuz. Aynen. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Seyahate çıkıldığında unutulduğu fark edilince derin bir üzüntüye sebep olan dijital eşya nedir? Çift ses geldi.
1: Telefon.
0: Telefon. Yanlış cevap. Çok basit düşünebilirsiniz aslında. Genelde dijital bir eşya. Yani buna bir şey mi acaba şey yaparız? Çok basit
2: yani
0: söylersem
2: bulursunuz. Pasaport geldi aslında ama dijital olmadığı için.
0: Evet. Düşünün düşünün, telefonun yanında ne olur?
2: Şarj aleti.
0: Şarj aleti çok yakın aslında ama değil. Geçiyorum. Powerbank.
1: Powerbank.
0: Yanlış cevap.
2: Ne olabilir?
0: Yani daha çok sıklıkla kullanırız.
2: Kulaklık.
0: Efendim?
2: Kulaklık.
0: Kulaklık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza Hanım'a gelsin diyelim efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. İlk sorumuzu da kulaklık cevabıyla geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir? Tek ses geldi Feyza.
2: Kefir.
0: Kefir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin tekrardan efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var şu anda Tuğba Hanım.
1: Efendim.
0: Feyza şu an iyi gidiyor.
1: Evet, iyi gidiyor.
0: Üçüncü soru sizin için çok önemli. Çünkü üçüncü soruya cevap veremezsiniz veya yanlış cevap verirseniz anladım, otomatik olarak Feyza sizi elemiş olacak.
1: İyi olan kazansın diye.
0: O zaman üçüncü sorumuzdayız efendim. Atların beslenmesinde, temizlenmesinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmasından görevli kişilere ne denir? Çift ses geldi.
1: Seyis.
0: Seyis. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Tuğba Hanım'a gönderdik.
2: Bilemezdim ben.
0: Diyelim. Feyza Hanım zaten bilemeyeceğini itiraf etti. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda kendinizi potadan kurtardınız diyebiliriz.
1: Bakalım inşallah.
0: Gelelim dördüncü sorumuza. Peynirleri ve kaz etiyle nam salmış ilimiz hangisidir?
2: Kars Ardahan ikisinden biri. Kars
0: hangisi?
2: Ardahan'ın da kazı meşhur, Kars'ın da kazı meşhur. Peynir, Kars peynir ya, Kars.
0: Kars mı? Kars, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve maalesef Tuğba Hanım elenmiş oldunuz.
1: İyi olan kazansın dedik. Ben arkadaşım adına seviniyorum şu anda.
0: Arkadaşınıza yani rakibinize neler söylemek istersiniz?
1: İyi yarıştı.
0: İyi mi yarıştı diyorsunuz? Peki. Efendim bizler Feyza ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Feyza ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibin Tuğba'yı 3-1'lik galibiyette mağlup ettin. Neler hissediyorsun, neler söylemek istersin?
2: Yani devam ettiğim için mutluyum. Atasözlerine çok iddialı değilim ama bakalım yani şansıma iyi gelirse.
0: İyi gelirse yerlerden diyorsun. Peki bekliyor muydun bu galibiyeti ilk etap için?
2: Ya olabilir yani, çok şey diyemem. Ya bekliyordum diyemem olabilir.
0: Arkadaşını da şey yapmak evet, istemiyor Feyza, yalnız sevgili izleyenler. Ben buradan anlayabiliyorum, biraz da zorladım ama yok, arkadaşını satmıyor şu anda ekranlarda. Feyza, bu etapımızda 3 sorumuz var. Bunların ikisi boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapta. Ayrı olarak da, ayrıca da şarkı sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken Feyza.
2: Tamam.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan Feyza, ben hazırım, başlayabiliriz.
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor Feyza. Nasıldır bilmecelerle aran?
2: Yani pek iyi diyemem.
0: Umarım iyi olan yerden gelir diyelim. Sorum geliyor sevgili izleyenler. Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter. Süremiz başladı.
2: Bacası var duman tüter.
0: Ter, ağzı var odun yutar. Nedir bu? Çok basit.
2: Evet.
0: Kışın kullanırız.
2: Soğuk Soba.
0: Soba doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Feyza'ya gelsin sevgili izleyenler. İlk sorumuzun cevabı soba olacaktı. Doğru cevap. İlk sorumuzun ödülünü de Feyza bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Feyza'ya. Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni. Sen de inanıp da bunlara nokta nokta güzel kalbini.
2: Yorma güzel kalbini.
0: Yorma güzel kalbini. Doğru cevap. Daha süremi başlatamadan cevabı almış olduk. Doğru cevap yorma güzel kalbini olacaktı. İkinci sorumuzun ödülünü de Feyza bu şekilde kazanmış oldu. Bence Feyza'dan bu şarkıyı da duyabiliriz. Ne diyorsun Feyza?
2: Yani söylemesem daha iyi olur.
0: Olmaz.
2: Evet.
0: Olur.
2: Size mikrofonu.
0: Ben çok iyi söyleyemiyorum ama senin sesin çok iyi gibi duruyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Yok mu?
2: Yok.
0: Evet Feyza biraz inatçı çıktı sevgili izleyenler. Ama ikinci sorumuzda Feyza bu şekilde geçmiş oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorumuz geliyor. Şahin ile nokta nokta avlanmaz.
2: Şahin ile...
0: Süremiz başladı bu arada. Ne avlanmaz Şahin ile biliyor musun? Süremiz dol.
2: Bunu bilmiyorum.
0: Dol.
2: Ne avlanmaz?
0: Şahin ile deve avlanmaz.
2: Evet.
0: Ah be Feyza. Çok da iyi gidiyordun aslında. İki soruyu çok güzel yani, geçtin. Olsun, sağlık olsun diyelim.
2: İlk kez bir yarışmaya katıldım.
0: Deneyim oldu senin için de.
2: Deneyim oldu, evet. Teşekkürler.
0: Hoş geldin, sefalar geldin. Tekrardan ben hemen iki sorumuzun ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle.
2: Teşekkür
0: güzel
2: ederim.
0: Günlerde kullanman. Dileli kazandığın, bildiğin daha doğrusu, doğru bildiğin ilk sorun ödülü zarfın içerisinde. Feyza, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma oldu. Aniden katıldık, gördük, katılmak istedik. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz Feyza.
2: Rica ederim. Hoşçakal.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Merve.
0: Bu kadar mı Merve Hanım?
2: Evet, bu kadar.
0: Kaç yaşındasınız?
2: 30 yaşındayım. Ev hanımıyım. Bu
0: kadar mı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum Merve Hanım. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: İsmim Mustafa Serhat, kamuda çalışıyorum.
0: Bu kadar. Kaç yaşındasınız Mustafa?
1: 28.
0: 28 yaşında. Nerelisin?
1: Giresunluyum.
0: Giresunlusun. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Tanışıyor muyduk bu arada?
1: Evet, kendisi eşim olur.
0: Kendi eşin?
1: Eşimle yarışacağım.
0: Eşinizle yarışacaksınız. Bugün
1: İnşallah güzel bir hatıra olur bizim
0: kesinlikle.
1: İçin.
0: Kesinlikle. Bu güzel çifti bugün sevgili izleyenler rakip yapacağız. Var mıdır böyle rekabetleriniz, olur mu?
1: Çok Kime sorayım? Çok fazla olmaz, zaten kendisi beni ezer bu konularda.
0: Hep mi ezer?
1: Genel kültürü çok güzel. Gerçekten çok iyi yani. Ona güveniyorum. İnşallah başarır.
0: Peki, nasıl tanıştınız peki? Kaç yıllık evlisiniz?
2: 2 aylık evliyiz.
0: Daha çiğ burnundasınız.
2: Evet, çok iyi.
0: İnşallah daha devamı gelir diyelim. İnşallah. Nice nice yıllara diyelim efendim. Nasıl tanıştınız peki?
2: Arkadaş vasıtası.
0: Arkadaş vasıtası. Evet. Ne kadar da güzel olmuş, ne güzel arkadaşlarmış onlar diyelim. Efendim, kurallarımız zaten biliyorsunuz. Hemen butonlarımı rica edeceğim ben arkadaşımdan, ekip arkadaşımdan. Butonlarım geldikten sonra artık başlayacağız diyelim. Butonlarımız geldi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz, en fazla soruya doğru cevap veren. Yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa Bey,
1: evet.
0: Sizce kim kazanır?
1: Bence eşim kazanır.
0: Ne kadar güzel de hırsızsın, ne kadar güzel de iftihalısın öyle sen ya.
1: Kesinlikle kazanır diyorum.
0: Hiç mi kendine güvenmiyorsun?
1: Güveniyorum ama kendisi çok iyi bu konuda.
0: Bakalım, umarım bizi yanıltmasın. Diyerek Merve Hanım'a geçelim. Peki Merve Hanım, sizce kim kazanır?
2: Bence de ben kazanırım.
0: Doğru sözün hacet sevgili izleyenler. Kendinize güveniyorsunuz, eşinize güveniyor musunuz peki?
2: Ben kendime güveniyorum, ona güveniyorum. Genel kültür konusunda.
0: Peki yani o zaman.
2: Biraz daha
0: iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bilebilirsin'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Eski insanların deyimine göre yandan çarklı kahve nasıl ikram edilirdi? Evet, hiç duymuş muydunuz yandan çarklı kahveyi?
1: Yok.
0: Eski insanların deyiminde bunlar da aslında çok kullanılan bir deyimdir. Genelde kahvenin yanında ikram edilen bir yani şey yok. Böyle hani yanında böyle bir şey ikram edilir. Kahvenin yanında. Efendim? Yok. Butona basmadan konuştum. Tek
1: su.
0: Su yanlış cevap. Daha böyle tatlı.
2: Lokum.
0: Değil, yanlış cevap, geçtik.
1: Başka? Şeker.
0: Şeker, ne şeker, nasıl şeker?

0: Şeker evet.
1: Küp şeker mi? Yok. Onu tamalık şeker.
0: Ne olur onu şeye bölersen. Ne derler ona?
1: Parça şeker.
0: Onu bir değiştir. Nedir o?
1: Ya parça küp şeker. Geçiyorum bak. Şeker.
0: Nedir tamam. Şeker ama.
1: Ne şekeri?
0: Bir işaret vardı. Ne işaretiydi o? Ne geliyorum bak geçtim Merve Hanım'a.
2: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Hayır.
0: Nasıl bir şeker? Böyle bir noktalı işareti var. Bir şey yapıyorum.
2: Kesme şeker.
0: Efendim kesme şeker. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a geldi efendim. Ama çok zorladın.
2: Ama evet. Başka bir şey kalmadı zaten.
0: Gerçekten artık ben çok kopya verdim. Evet. İlk etap için ama ikinci etapta bu kadar size tolerans tanımam. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Bilinen bir atasözüne göre sürüden ayrılığını hangi hayvan kapar?
2: Kurt.
0: Efendim?
2: Kurt.
0: Kurt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Nişan törenlerinde yüzüklere bağlanan kurdeleler genellikle hangi renktir? Tek ses.
1: Kırmızı.
0: Kırmızı hakimsin.
1: Evet.
0: Son yeni dönem.
2: Bizimki beyazdı.
1: Evet.
0: Kırmızı doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa Bey'e gelsin efendim. İki birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Çanak çömlek patladı hangi çocuk oyununda söylenen bir cümledir? Çift ses geldi.
2: Yakar top.
0: Yakar top değil yanlış cevap geldik Mustafa Bey'e.
1: Saklambaç mı?
0: Saklambaç doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Mustafa Bey'e gelsin efendim. Şu anda yarışmacılarım 2'ye 2'lik bir beraberliğin içerisinde 2'ye 2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ve bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak. Sorumuz geliyor. Sebzelerin yanı sıra karpuz, kavun, çilek gibi meyvelerin de yetiştiği sebze bahçesine ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Sera.
0: Sera. Yanlış cevap.
1: Bahçeye ne ad verilir?
0: Ne verilir? Geçiyorum.
1: Yani bilmiyorum ya.
0: Sebzeci.
1: Sebzeci.
0: Değil.
1: Manav mı?
0: Manav yetiştirilir. O satıyor yani manav. Hani önce yetiştirilecek sonra manava gidecek. Geçiyorum. Geçtim.
2: Bostan.
0: Bostan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin diyelim. İki tarafta öyle diyelim. Tebrik ederiz efendim sizleri. Bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçerken sizler bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzel yarışma. Güzel bir an oldu bizim için.
0: Güzel bir an oldu
1: evet,
0: bu kadar.
1: Güzel bir an oldu.
0: Başarılar da dilerseniz.
1: Kesinlikle zaten başarılar diliyorum.
0: Heyecandan tabii. Evet. Diyelim efendim bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Merve Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Merve Hanım rakibinizi yani eşinizi 3-2'li galibiyetle mağlup ettiniz. Zaten ilk etapta da yani ilk başlangıçta da çok iddialıydınız. Eşiniz de sizin adınıza çok iddialıydı. Neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz?
2: Biraz zor geldi sorular ama...
0: Bildiğim yerlerden geldi dediniz efendim. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz var. Efendim bu etabımızda şarkı sözlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Her yiğidin bir nokta nokta vardır.
2: Yoğurt yiyişi.
0: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Doğru cevap kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelirken efendim ilk sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkımız geliyor. Nasıldır şarkılar aranız? Duyar mıyız sizden?
2: Yok duymayız ama iyidir.
0: Duyarız bence diyelim efendim. Sorumuz geliyor. Kaldım duman içi dağlarda nokta nokta nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda.
2: Sevgili yarim.
0: Sevgili yarim nerelerde? Sevgili yarim doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Duyar mıyız?
2: Yok duymayız.
0: Nasıldı? Sesiniz kötü mü?
2: Kötü.
0: İyi gibi duruyor ama burada.
2: Yok kötü.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Bugün kötü. Kimseden zaten duyamadık. Sizden de duyamayalım efendim. Gelelim artık. Bu etabımızın son sorusuna sevgili izleyenler. Bu etabımızın son sorusuyla birlikte artık vereceğiniz doğru cevap sizi üçüncü etaba ulaştıracak anahtarı kazanmanıza sebep olabilir diyelim. Hazırsanız sorumuz geliyor. Cahile söz anlatmak nokta nokta hendek atlatmaktan zordur.
2: Deveye hendek atlatmak.
0: Deveye hendek atlatmaktan zordur. Daha süremi başlatamadan direkt cevaplarım geliyor efendim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız. Merve Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek bu etabımızın bütün ödülünü aslında Merve Hanım kazanmış oldu diyelim efendim. Ben hemen ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
2: Tamam. Ha, devam, devam.
0: Devam, devam. Peki o zaman bizler de 3. etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Merve Hanım, 2 etabı da çok başarılı bir şekilde tamamladınız. Neler hissediyorsunuz?
2: Yani mutluyum. Bu soruları merak ediyorum.
0: Evet, bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta Merve Hanım'a soracağımız soruların konulara bulunmakta. Merve Hanım, size bu etapta gastronomiden mi soralım, hayvanlar alemine mi geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim? Seçin bakalım.
2: Gastronomi.
0: Gastronomi, emin misiniz? İyi midir aranız?
2: Yani inşallah.
0: Haydi bakalım o zaman gastronomi zarfımı açıyorum. Bakalım Merve Hanım'ı bu etapta neler bekliyor? Çok güzel sorularım var efendim. Şöyle hemen zarflarımı da uzatmak istiyorum. Bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız, takıldınız veya cevaplayamadınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz efendim.
2: Kim olacağını ben mi seçeceğim?
0: Siz seçebilirsiniz, evet.
2: Peki.
0: Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tamam, hazırım.
0: Sorumuz geliyor, gastronomideyiz efendim. 400 yıldan uzun zamandır geleneksel mutfağında ördeğiyle ün yapmış şehir hangisidir?
2: Ördek.
0: Ördek.
2: Pekin.
0: Efendim?
2: Pekin. Pekin ördeği meşhur ya.
0: Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Doğru. Pekin ördeği cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Hangi şey? Pekin midir diyorsun?
2: Pekin.
0: Peki efendim. Cevabı aldık. Pekin cevabı geldi. Bakalım Pekin doğru cevap mıymış? 400 yıldan uzun zamandır geleneksel mutfağında ördeğiyle ün yapmış şehir hangisidir diye sorduk. Peki cevabı geldi. Pekin doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Artık 2 sorumuz kaldı bu soruyla birlikte. Efendim, ikinci sorumuza geçiyoruz. Nasıl gidiyor? Heyecan.
2: Evet, heyecan.
0: Yüklendi değil mi şu anda? Biraz daha heyecan. Çünkü evet. Artık final etabına çok yaklaştık. Hatta final sorusuna çok yaklaştık diyebiliriz. Joker hakkımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak istedim. Efendim, sorumuz geliyor. Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı ve benzeri yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu suya ne denir?
2: Salamura.
0: Salamura cevabından emin misiniz? Ben salamura de. Cevabından eminiz. Evet efendim, salamura cevabı geldi. Salamura acaba doğru cevap mı?
2: Bence doğru.
0: Salamura doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin. Artık 3. ve son sorumuzdayız. Ve halen joker hakkımız duruyor. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Sona sakladınız ama Efe'de götürmeyeceksiniz bu arada. Onu da söylemek isterim. Efendim sorumuz geliyor. Erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir?
2: Kastamonu olabilir mi? Çünkü olabilir ben Kayserili'yim, pastırma bizde meşhur ama Kastamonu da...
0: Emin misiniz Kastamonu cevabına? Peki Kastamonu cevabı geldi. Joker hakkımızda duruyordu bu arada. Bilginiz olsun. Efendim, erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir diye sorduk. Kastamonu cevabı geldi. Eğer Kastamonu doğru cevapsa büyük ödülü alarak Merve Hanım bu yarışmadan güle güle gidecek. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece 2. etaptaki kazandığı ödülü alacak bu etapta. Efendim, erkeç pastırması hangi ilimize ait meşhur bir yiyecektir diye sorduk. Kastamonu cevabı gelmişti. Kastamonu...
2: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Ankara olacaktı. Keşke joker hakkımızı kullansaydık.
2: Yani.
0: Eve götürüyorsunuz artık evet. Joker hakkını. Efendim, Ankara doğru cevap olacaktı erkeç. Evet, Kayseri'den güzel gittiniz ama erkeç aslında Ankara'nın pastırması. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben yine 2. etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri takdim etmek istiyorum efendim. Tekrardan güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Keşke bu etabı da joker hakkıyla belki geçebilirdiniz diyelim. Belki. Neler hissediyorsunuz şu anda?
2: Yani tamamlasam güzel olurdu ama olsun.
0: Sağlık güzel olsun diyelim.
2: Evet.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. Seda.
2: Teşekkürler.
0: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka

bir anne, bir öğretmen ve nefesiyle sınırları aşan bir rekortmen. Birgül Erken. Rekorların, madalyaların ve sessizliğin ötesinde gençlere ilham olan, hayallere yol açan bir yolculuk onunki. Bugün Çanakkale'nin kıyılarından dünyanın en derin mavilerine uzanan bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz.

0: Merhaba, ben Birgül Erken. Serbest dalış branşında dünya rekortmeni milli sporcuyum. Çanakkale'de doğdum, büyüdüm. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmenliği benim için çok çok güzel bir tercihti gençlik yıllarımda. Ancak spor hep hayatımda vardı. Çok okuyan bir çocuktum çocukluğumda. Tam da kendine göre bir iş buldum dediler. Çok güzel bir bölüm. Edebiyatı çok severek okudum. İyi ki de öyle olmuş. Beni derinleştirdi. Ancak alt akıntıda sürekli spor vardı. Voleybolcuydum. Ateşli silahlarda atıcıydım mesela. Çocukluğumda Çanakkale'de birçok sporu denedim ama böyle lisanslı olarak namalup takım sporlarını da yaptım. Su altına ilk scuba dalışla başladık. Zaten deniz çocuğuyuz, dalıyoruz, oyunlarımız denizin içinde. Scuba dediğimiz aletli dalış, tüplü dalışla su altı fotoğrafçılığına evrildi yolumuz. Çünkü fotoğraf da bir tutku haline geldi günün birinde. Bu ikisini birleştirdiğimde bambaşka bir şey çıktı. Çünkü ustaları görüyordum, işte onların makinelerine bakıyordum. Bir gün ben de fotoğraf makinemi suyun altına indirebilir miyim diye düşünüyordum. O zamanlar tüplü dalıyorduk. Çanakkale'nin sporcularıydık ve bir yandan da su altı fotoğrafçılığı da bir tutku haline geldi zaman içinde. Tam da burada spor hep hayatımda vardı zaten. Sedanter olarak yüzüyordum, fitness yapıyordum, pilates yapıyordum ama serbest dalış diye bir şey geldi Türkiye'ye. Hocamız da dedi ki, Mehmet hocamız Çanakkale'de, bir gün sen bunu yaparsın. Hocam nasıl yapacağız? İşte takım tamamlamak için gel, sen orada bakarsın nasıl yapıyorlarsa öyle yaparsın gibi bir şey oldu. Burada ilk yarışmada da gerçekten çok inanılmaz bir yetenek ortaya çıktı. Herkes de şaşırdı. Bu heyecanı ailem de paylaştı ve destekledi. Oradan alıp yürümeye başladım ben. Çünkü yani serbest dalış benim ruhuma da uygun geldi bir yandan. Ayhan abi günaydın.
1: Aynen, hoş geldin.
0: Nasılsın? Hoş buldum. İyidir, sağ ol. Sen nasılsın?
1: İyidir. 2013'tü sanırım. 2013 ve 2012 yılında yine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu serbest dalış antrenörlük kursunda Birgül Hanım'la tanıştık. Çok iştahlı, hevesli, gerçekten hem sporu yapan, alaylı hem de eğitimini almak için gelen birisiydi. O gün bugündür beraberiz. Yarışmalarını takip ediyorum. Dönem dönem yapmış olduğu yarışmalarda destek veriyorum. Antrenörlüğünü yapıyorum. Serbest dalış gerçekten zor bir spor. Yani doğayla savaşıyorsun. Karşındaki rakibin doğa. Kolay bir iş değil. Disiplinli çalışmak lazım. Disiplinli çalışmak için de belli bir kurallara, kaidelere uymak lazım. Güzel bir sporcu, idealist. Hem öğrenen, hem öğreten, gerçekten hem bu işi yapan çok güzel, başarılı bir sporcu. Kendini tebrik ediyorum.

Okuldaki öğretmenlerim bana sakin güç diyorlardı. Çok enteresan. Bu serbest dalışın da özünde olan bir şey. Yani hani meditatif bir alandasın serbest dalışta ve oksijeni az tüketmek için yani böyle daha sakin, daha efektif kullanmanız gerekiyor palet vuruşlarınızı. Kendime uygun bir spor bulduğum için, tabii ki diğer sporları da çok seviyordum ama o tutkunun peşinden gitmeye başladım.

Öğretmenliği bırakmadın, öğretmenlik devam ediyor. Yani bu bir fedakarlık da aslında. 4'te çıkıyorsam bir saat dinleniyordum evde. Ondan sonra işte bazen 7-8 havuzu tercih ediyordum. Yani havuzdaki antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyordum. Önce havuzda başladı rekorlar. 5 branş varsa 5 altın geliyordu. Tabii havuzdan sonra deniz çocuğuyum bir yandan. Havuzdaki parametreler denize aktarılıyor. Bir yandan da hani öyle bir şey var. Türkiye'de serbest dalış çok yeniydi, gelişmekteydi. Derinlik branşlarında yarışma da yapılmıyordu ama yarışmalar yapılmaya başladıktan sonra denizi, derinliği daha çok sevdim. Dalıştan önce biraz ısınmamız gerekiyor. Göğüs kafesimizi açmamız gerekiyor. İnterkostal kasları esnetecek bazı hareketler yapıyoruz. Sonuçta günün sonunda ciğerlerimizi rahatlatmamız gerekiyor. Kasılmalar, nefes alma dürtüsünü geciktirmek için elastikiyetimizi artırmamız gerekiyor. Bunun dışında bazı nefes teknikleri kullanarak kendimizi daha böyle sedasyona sokmaya çalışıyoruz. Bir de mental antrenmanlar var. Düşüncelerimizi bir şekilde düzene sokuyoruz dalmadan önce.

0: suyun altından korkuyor değilim. Endişelerim sadece bazı sıkışmalar olabiliyor. Basınçla ilgili endişelerim oluyor. Onları da minimuma indirmek için çok güvende dalışlar yapıyorum. Yoksa hani suyun altındaki canlılardan korkmuyorum. Çünkü onların doğal alanları orası. Onlara zarar vermediğimiz sürece onlar da bize bir şey yapmıyorlar. Yani hani işte daldım da köpek balığı bana saldırır mı falan gibi bir şey yok bende.
1: Adım Ali Ege Erken, uçak mühendisiyim. Kendisinin 27 senedir oğluyum. Annemin karşılaşmalarını, yarışmalarını izlerken genelde heyecan hissediyoruz. Genelde bizi sonunda sevince boğuyor ama yaptığı sporun rekabetinden gelen bir heyecan var. Her zaman belirsizlik içerisinde izliyoruz ama üzüldüğümüz nadir oluyor diyebilirim yani. Ya bir şey olur mu korkusu kesinlikle derinlere daldığında var. Annem dalışları yaptığında endişelendiğimiz oluyor, evet. Çünkü bu sporun sınırları zorlaması gerektiği yerleri var. Genelde bu sınırları zorlar. O yüzden birazcık endişeli olduğumuz zamanlar oluyor. Doğrudur yani.
0: Su benim ikinci evim gibi. Birinci de olabilir. Çok iyi hissediyorum suyun içinde. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Benim en iyi dalışlarım pandemide oldu. Ve pandemide Bahamalar'da çok büyük bir yarışma vardı. Hiç kimse hani oraya böyle kolay gidemiyor. Liste var. O listede bekleme listesinde. Yedeklerde bekliyorsunuz. Başvuruyu yaptım. Hiçbir şey belli değil. Oraya gidebildim ve orada 4 ulusal rekor kırdım. 9 gün yarışırken aklımda hep şu vardı. Hani karşıya görebileceğim bir yere de asmıştım. Topla kendini yazmıştım İngilizce. Pull yourselves together. Ve ona baktıkça her gün yeni bir dek

navigasyon vermeniz gerekiyor. Ertesi günün derecesini, yani kaç metreye dalacağınızı. İyi beslenmeniz gerekiyor. Recovery yapmanız, yani toparlanmanız gerekiyor. İyi dinlenmeniz gerekiyor, uyumanız gerekiyor. Bunlar böyle peş peşe 9 gün düşünün. Beslenme, dinlenme, performans şeklinde. Beni motive eden, yani bütün hayatım boyunca da aslında inadım oldu galiba. İnat, hani bu kuru bir inat değil. İnandığım şeylerle ilgili inat ediyorum.

0: Anne olarak bu tempoda kalmak evet yorucuydu. Ama şu da var. Anne olarak çocuğunuza rol model oluyorsunuz. Benim oğlum da basketbolcu. Ve profesyonel olarak basketbol oynadı. Çok da başarılı oldu. Bence evet zorlanıyor anneler belki böyle hani bu kariyeri sürdürmekte ama çocuklarının da bunu anladığını düşünüyorum. Yani annemin bir hayatı var ve tercihleri var. Ben de hayatımı işte bu şekilde seçebilirim. Yani bir şey oluyorsunuz, önünde bir şey gösteriyorsunuz. Bu da yapılabilir. Seçer ya da seçmez onun tercihi ama evet bu sıkışıklık sonuçta bir şeye yol açıyor. Gençlere de örnek oluyorsunuz. Kendi çocuğunuza da örnek olabiliyorsunuz. Ben de bu anlamda doğru bir şey yaptığımı hani aynı çizgide ilerlemeye çalıştım hep. Öğrencilerim de bundan çok ilham aldılar ve bunu söylediler. Zaman zaman karşıma çıkıp hocam biz de senin gibi, sizin gibi milli sporcu olduk, şimdi sporcu yetiştiriyoruz şeklinde dönüşler de geldi. Dolayısıyla evet zor olabiliyor ama ödülü bunun da çok büyük bence.
1: Annemin en çok sevdiğim özelliği, ya hayran kaldığım diyeyim, hırsı. Hiçbir zaman bırakmadı diyelim. Çünkü karşısına çıkan zorluklar yıldırırdı yani. Normal biri olsaydı, bu kadar hırslı olmasaydı kendisi, çok uzun süre önce bırakmıştı diye düşünüyorum. Ama hırsıyla bugünlere kadar geldi. Çok uzun bir yolculuktu.
0: İlk Türkiye rekorunu kırdığım an çok heyecan vericiydi gerçekten. Bu rekor erkek derecelerinin 40 metre ötesindeydi ve çok zor bir branşta. Hala o branşta bu rekor orada duruyor yani.
1: İlk gururlu anımız dünya üçüncülüğünün geldiği andı. Ondan sonra zaten dominatör etkisi oldu.
0: Dünya rekorunda destekçilerim, arkadaşlarımın heyecanı bana da bulaştı. Bisiklet de bir suyun altında dünya rekoru denememiz oldu. Bu çok uzun denemeler, uzun Ar-Ge'ler sonucunda ortaya çıktı. Çok yorulduk ekip olarak. Ama ekibin tamamı günün sonunda çok mutlu olduk. Hani bir de suyun altına ses verdiler. Hadi Birgül, çok az kaldı falan diye. O da heyecan vericiydi. Bisikletle su altında rekor kırıyorsunuz. Bir de hani bambaşka bir şey. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdik bu rekorla, dünya rekoruyla. Beni örnek alan kadınları ya da beni örnek alan gençleri düşündüğümde onlara tabii ki vazgeçmeme öğüdünü vereceğim. Çünkü yol bazen çetin ve uzun, çetrefil olabiliyor. Ancak bu yol, bu yolculuk onların içsel yolculuğu aynı zamanda kendine doğru bir yolculuk. Özellikle serbest dalışta yaptığımız yolculuk hani çevreye bakmıyorsunuz, kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz ve kendinizi tanıyorsunuz. Kendi sınırlarınızı çizerken bir yandan da yeni rekorlarla insanlığa bir şey sunuyorsunuz. Hani bedeninizi bir laboratuvar gibi kullanıp bakın ben bunu yaptım siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Önce oluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. İşin oralarında olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ben bu yolculuğa çıkan herkese azimle ve kararlılıkla, sebatla yollarından ayrılmadan yürümelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten bambaşka bir enerji ortaya çıkıyor çünkü sonuçta. Benim için her dalış kendi derinliklerime bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu da kendini tanıma yolculuğunun bir parçası bence. Hiç bilmediğim bir branşta gelişmeye çalışıyorum mesela. Orada rekor kırmaya çalışıyorum. Birçok branş var. Paletli, paletsiz, işte ip destekli gibi birçok branş. Hiç bilmediğim alanlarda gelişmek de beni heyecanlandırıyor. Yeniden başlıyorum diyebilirim. Serbest dalış benim için yalnızca bir spor değil. Sessizliğin içinde kendini bulduğun bir yer. Çünkü onun bir derinliği var. Kendine doğru bir yolculuk serbest dalış diyebilirim.

Benim hikayem edebiyatla başladı. Sonra spora evrildi. Zaten hani spor, sporculuk vardı. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Anne karnında nasıl hissediyorsunuz güvende? Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde. Bu çizdiğim yolda, bu çizgide ilerlemek beni gerçekten mutlu hissettiriyor. Yani doyumlu hissettiriyor. Yani kendini tamamlamak anlamında, kendini gerçekleştirmek anlamında doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum.

0: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
1: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
0: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları.
2: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
0: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
3: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
4: Ne umduk ne bulduk. Birazdan TV4'te.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
8: Küçük yaramaz nasıl?
7: Yaramazlar devam ediyor.
9: Mal hazır dediniz. Nerede?
10: Mal kolay. Önce paraları görelim.
11: Öldürdüler adamı.
7: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
11: Gözlerimle gördüm.
12: Sen hayal görmüşsün oğlum.
7: Bu gene ne yaptı size?
13: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
14: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
11: Seni Hisar'da bekliyor.
7: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
11: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
15: Anneciğim canım.
4: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 13.45'te TV4'te.
16: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
17: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
4: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
17: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
4: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
17: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
4: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
5: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belge ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sen de insaf vicdan yok mu? 50 liradan kıyma olur muymuş? Daha geçen gün bana 40 liradan vermedin bu kıymayı ha? Ha?
1: Verdim, verdim ama o gün et ucuzdu. Bu hafta başı ete zam geldi. Ama sen gene istersen 40 liradan ver. O güzelim kızın kolay para kazanmıyor.
0: Sen gene 40 liradan ver ha? Hiç deşme derdim. Eski halim olsa saçımı süpürge eder, çalıştırmazdım ciğerparim.
1: Haklısın anacığım. Yalnız kızına biraz göz kulak ol, şu bakkal Rıza ile manav Ömer denen adama sakın gönderme onu.
0: Ne olurmuş gönderirsem?
1: Benden duymuş olma ama makbul insanlar değiller. Kötü gözle bakıyorlar Zeynep'e. Halbuki ben...
0: Ne olmuş sana? Hı?
1: Yani... Ben ciddi, rabıtalı adamım. Param da var çok şükür. Seni baş köşeye oturturum, kızım da evinin hanımı olur.
2: Bir numara büyüğünü lütfen.
3: Dikkat etsene biraz.
4: 127 lira 70 kuruş.
0: 70'i de ne oluyormuş?
4: 127 olsun canım, seni kıracak değilim ya Manda Hanım.
0: Nasıl hesaba?
4: 127. Yardım edeyim Manda Hanım. Laf aramızda, şu Ayı Mehmet var ya...
0: Ne olmuş Ayı Mehmet'e?
4: Canım, köyünde gül gibi karısız çocukları varken bir de metres tutmuş.
0: Benim bildiğim kasap Mehmet bekardır.
4: İnanma Valide Hanım, bu zamanda kimseye güvenme. Hello manav Ömer, aklına gelir mi onun bir ız düşmanı olduğu?
0: Yok canım, aa!
4: Ya, küçük bir kızı ifade edip tam 8 yıl hapis yapmış.
0: Sen hırlı mısın sanki ha? Senin için de sağlam ayakkabı değildir diyor.
4: Haşa Valide Hanım, haşa! Ben işinde gücünde kendi halinde bir adamım. Tek istediğim helal süt emmiş namuslu bir kız bulup mesut bir yuva kurmaktır. Hani şöyle senin kız gibi.
0: Şey, bak bakalım borcumuz ne kadar olmuş?
4: Kolay anacığım, kolay!
0: Malum ya, bugün kızımın maaş günü. Yarın para dağıtacağız, kime ne vereceğimizi bilelim.
4: Nasıl istersen!
3: Bakalım... Geçen aydan devreden bakiye ile birlikte 120 lira borcum var.
0: Bana bak, sen bu hesapları şişiriyorsun galiba ha?
3: Eğer 40 para fazla yazdımsa şu gençliğimin hayrını görmeyeyim. Ben bakkal Rıza ile kasap Mehmet miyim ki kazıklıyım? Onlar kadar hilebaz, dalaverece esnaf gelmemiştir yeryüzüne.
0: Hadi hadi, al birini vur ötekine, hepiniz birbirinizin aynısınız size.
3: Yapma be! Yapma be anacığım! Ben onlara benziyor muyum? Bir kere gani gönüllü, harbi delikanlıyım. Sevdiğime canımı veririm. Ama onlar su bile içirmezler mahallede kimseye.
0: Siz mahalle esnafı yanlış iş seçmişsiniz. Ben sizin yerinizde olsam siyasete atılırdım ya.
3: Rezil olmakta, vezir olmakta senin bir tek sözüne bakar anacığım.
0: Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsana.
3: Anacığım. Önce bana iyi bak. Anacığım, şimdi daha iyi bak. Bir de şimdi bak. Şimdi... Alıcı gözüyle bak. Şimdi Allah için söyle, benden daha iyi koca mı bulacaksın kızına be?
0: Ya. Hadi eyvallah.
1: Gir.
2: Muhasebeden maaşımı alamadım. Sizin vereceğinizi söylediler.
1: Evet, gel bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Otur şöyle. Otur, otur. Arkadaşlarım duymasın. Maaşına zam yapmayı düşündüğüm için seni odama çağırttım.
2: Sağ olun. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Aldığım para yetmiyor.
1: Bundan sonra bol bol yetecek. Hatta... Para bile arttırabilirsin. Çünkü maaşını tam iki misine çıkarttım.
2: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Kolay. Bana karşı biraz anlayışlı ve cömert davran yeter. O zaman seni ihya ederim. Gel güzel.
2: Çek elini! Birine sandın sen!
1: Ya öyle kolay kolay, kolay bırakmam seni!
2: Bırak diyorum!
1: Hayır, bırakmam!
2: Bırak.
1: Gel güzel! Bana tokat ha?
2: Seni gebertmediğime dua et.
3: Defol! Kovuyorum seni!
2: Ben çıkıyorum, ver aylığımı!
3: Ne aylığı? Burada çalışıyorsun diye sana kredi açmıştım. Şimdi işten çıktığına göre aylığını borcuna karşı tutuyorum. Vermiyorum paranı.
2: Senin paranın da işinin de Allah belasını versin.
5: Aptal!
6: Bilmem yüzümden belli mi? Gülerken iş belli.
4: Oğlum bir çay ver, dört şekerli olsun.
7: Fazla gelmez mi abi?
4: Gelmez aslanım, şeker bele kuvvet verir. Kızağa çekilelim ki gel.

0: kennedy olsun.
1: Bilmem yüzüm gülerken iş beni iş beni.
2: Buyur abi.
1: İçimde ah neler gizli.
2: Kulen kemik tersa geldiğine göre aşkta kazandık demektir be. Allah ya!
3: Evet, kızattın mı kaçmaz oğlum? Mahallenin en güzel kızı kesilmiş bana. Kağıt parçası mı hayır diyecek, hey!
0: Mahallenin kızlarına dil uzatana fena yaparım. Terbiyeni takın, ayı Mehmet!
3: Yırtık çuvaldan fırlar gibi ne oluyor sana? Mahallenin kızları dediysek bir tanesi şahsımı ilgilendirir.
2: Taş koy Mehmet, lafının ucu bana dokundu.
3: Acıttı mı bari?
2: Bana bak! Ben adamın gelmişini...
4: Ulan terbiyeli konuş, gebertirim seni, tutmayın beni!
2: Tutmayın! Lan verdiler lan bana! Bırakın lan şunun işkembesini deneyim!
4: Bırakın beni, bırakın bu herifi kıyma makinemde dana kıyması yapışayım buna!
2: Her tarafın makine olsa ne yazar be ha? Gel bakayım hadi, erkek sen gelsene!
4: Sen gelsene buraya, ha, gelsene!
2: Bırak şimdi tıraşı!
4: Bırakın beni, bırakın şunu yiyeyim bakayım, tutmayın beni!
5: Usta oturun be, usta oturun! Her akşam kapışırsınız, alıp veremediğiniz ne var sanki? Oturun dedim size! Hadi, hadi! Uzatma fazla! Hadi, siz de oturun be!
2: Ay, alacağım ayağımın altına!
5: Aa,
2: tamam abi!
5: Kafasını
2: tamam,
5: bozma adamın
2: tamam,
5: akşam akşam!
2: Alırım
5: ayağımın altına!
2: Hatırlan! Sen!

0: Hoş geldin yavrum.
1: Hoş bulduk.
0: Oy. Çok şükür ayın sonunu getirdik. Nasıl geldi senle bana sorsunlar. Ah yavruma, senin çalışmaktan, benim de esnafla uğraşmaktan canımız çıkıyor. Çok şükür gene, çok şükür. Ayı Mehmet eti 50 liradan kakalamaya çalıştı ama bana söker mi? Gene 40 liradan aldım. Bak kızım! Ne diyorum biliyor musun? Bu sefer veresiyelerin yarısını ödeyelim, aylığından birkaç kuruş ayıralım. Daha iyi olmaz mı? Ne dersin ha? Ha? Zeynep, ne oldu kızım?
2: Aylığımı alamadım anne.
0: Dilinin zoruna bak, yarın da alırsın, ne var?
2: Yarın da alamam anne, işten kovuldum.
0: Kovuldun mu?
2: Patron sarkıntılık etti, ben de bastım tokadı.
0: Aferin sana kızım, ellerine sağlık. Çok iyi yapmışsın, bir tane de benim için patlatsaydın. İyi ama önce parayı alsaydın, sonra dövseydin adamı.
2: Aylığımı taksitle aldığım elbiselere saydı. Üstelik bir de beni borçlu çıkardı.
0: O canım benim, üzülme yavrum sen. Ben yarın gider bunun hesabını sorarım ona. Parayı da çatır çatır alırım.

0: Bakın, eksikleri de bana bildir.
1: Nerede o patron denen herif?
0: Benim, ne istiyorsun?
1: Kızımın hakkını!
0: Kimmiş senin kızın?
1: Dün akşam sulandığı zaman suratına tokat atar Zeynep!
0: Yalan! İftira bu! Şahidin, ispatın var mı?
1: İşte şahit, işte ispat! Söyleyin kızlar, ona ne mal olduğunu yüzüne karşı söyleyin! Bugün benim kızımın başına gelen, yarın sizin başınıza da gelir! Siz haklı olandan yana çıkmazsanız, yarın sizin hakkınız yendiği zaman kim sizden yana çıkar? Korkmayın ondan!
0: Görüyorsun ya, tek şahidim bile yok!
1: Allah'ta mı yok?
0: Hadi, uzun etme, defol buradan!
1: Kızımın aylığını almadan şuradan şuraya gitmem!
0: Atın bunu dışarıya!
1: Hadi, terbiyesiz!
2: Hadi hanım, durun, dışarıya!
1: Dokunmayın bana! Hadi. Çek ellerini, utanmaz sizinle, Allah'ımdan bu inşallah!
2: Çek dışarıya!
1: Sürün, sürün, sürün, düşecek kendine! Yavrumun hakkını yediniz değil mi? Vicdansız, Allahsızlar sizi! Şimdi ne yapacağız? Ev sahibine, kasaba, bana mı, ne diyeceğim?
3: Üzülme anneciğim, ben yeni bir iş bulur çalışırım.
1: Bulacaksın da ne olacak evladım?

0: aynı şeyler. Patron yine sana sulanacak. Sen de tokadı basıp beş parasız kovulacaksın. İnsanın namusuyla çalışmaya bırakıyorlar bu çocuğu. En iyisi Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahata kavuşuruz.
1: O zamana kadar benim gene çalışmam gerek anne.
0: Mübarek telli babacığım. Sen benim çektiklerimi biliyorsun. Anamın çilesini de, ninemin çilesini de, hepsini biliyorsun. Senden bir şey istemiyorum telli babacığım. Sana kızım için yalvarıyorum, yalnız kızım için. Ona zengin bir koca nasip eyle de bizi bu sefaletten kurtarsın.
2: Nasıl olmuş da senin gibi güzel bir kız işsiz kalmış? Ne tatlı yanakların var senin. Münasebetsiz.
3: Borcunuz tam 275 lira 65 kuruş. Bu hesabı kapatmadan artık veremem.
0: Oğlum 250 gram kıymanın lafı mı olur?
3: Almadan vermek yalnız Allah'a mahsustur. Öde borcunu, yeniden başlayalım vereseye.
0: Sen de yabancı gibi tutuyorsun bizi. Hani bana ana diyordun, ha?
3: Diyordum ama sen beni evlatlığa kabul edip de kızını verdin mi? Ver kızını, ondan sonra canımı iste, canımı.

0: Yapmanız efendi. Veliseyi kesmenin sırası mı şimdi? Sen benim ne kadar büyük sıkıntılar içinde olduğumu bilmiyor musun ha?
1: Sıkıntılardan kurtulmak kolay valide hanım. Ver kızını bana, sen de kurtul, ben de kurtulayım.

0: birkaç yüz lira verisiye vermekle batmazsın ki. Ya, çok güç durumdayız. Kız da daha hala iş bulamadı.
1: İyi ama anacığım, hep bana, hep bana olmaz ki. Biraz sen de fedakarlık et.
0: Benim feda edecek neyim kalmış ki?
1: Canım, anlamamazlıktan gelme. Biz de insan evladıyız. Kızına gönül verdiysek suç mu işledik yani?
2: Demek benimle evlenebilmek için bize baskı yapıyorlar. Açlıkla tehdit ediyorlar. Sanki satılık bir malmışım gibi.
3: Benden cevap bekliyorlar. Ancak o zaman veresiyeye devam edeceklermiş. Ah, yandık kızım, yandık. Of, of yarabbim.
4: Maşallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun küçük hanım, buyurun.
2: Geçerken şöyle bir uğrayayım demiştim. Uğramışken bir şey alayım bari. İyi etiniz var mı?
4: Ne demek? Ekstra et var.
2: Şey, yalnız hesaba yazdıracaktım.
4: Aman efendim, aramızda teklif mi var? Dükkan sizin. Ne emredersiniz? Biftek, pirzola, bonfile, antrikot, ciğer, böbrek... Arzu ederseniz hepsinden karışık bir çeşit yapalım.
2: Hazırlayıp gönderebilir misiniz?
4: Ben bizzat getiririm.
2: Size zahmet olmaz mı?
4: Katiyen, bu bir şeref, en büyük zevk benim için.
2: Çok hoşsunuz.
5: Hoş geldiniz küçük hanım, buyurunuz sultanım! Sizi dükkanımızda görmek ne şeref, ne saadet benim için!
2: Hesaba yazdırmak şartıyla bir miktar alışveriş yapabilir miyim acaba?
5: Bu da sorulur mu sultanım? Dükkan sizin!
2: Evde pek bir şey kalmamış da...
5: Emredersiniz sultanım, ben bütün çeşitlerimizden bir koli yapıp... ...kendi elimle bizzat evinize bırakırım!
2: Sağ olun! Çok teşekkür ederim.
5: Estağfurullah sultanım!
2: Şımartıyorsunuz beni. Bu gidişte kendimi gerçekten sultan sanmaya başlayacağım.
5: Siz sultan değil, sultanların sultanısınız!
2: Siz de bakkalların kralı. Kolay gelsin.
5: Buyur hanım abla. Uğurlu ayağınla bereket yağdırır mekanımıza.
2: Biraz sebze... ...biraz da meyve alacaktım.
5: Dalıyla, ağacıyla, tarlasıyla vereyim sana ablacığım.
2: Veresiye defterine yazacaksın ama.
5: Defter de neymiş? Biz seni yüreğimize yazmışık ablacığım.
2: Bak, bu abla lafına bozulmaya başladım. Ben senden yaşlı mıyım ki?
5: Estağfurullah ablacığım, kusura bakma, saygıdan bu. Adını söylesem, sana Zeynep desem kızarsın belki ya.
2: Bundan sonra Zeynep de bana. Daha samimi olur.
5: Zeynep! Zeynep! Lık lık!

0: Buyur anacığım.
1: O ne ayol?
0: Bonfile, pirzola, tavuk, böbrek, yürek... ne istersen var içinde.
1: Allah Allah! Şu dünyanın işine bak! Daha bu sabah 250 gram kıymayı esirgiyordun benden ya!
0: O zaman başkaydı anacığım ama artık yabancı sayılmayız. Ver elini öpeyim.
1: Hoppala! Bayram değil, seyran değil. Ne diye benim elimi öpüyorsun bakayım?
0: Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i oğlumuz Örnek Kasap Mehmet'e istiyorum.
1: Ulan! Böyle damdan düşer gibi kız istenir mi? Çek seni!
0: İstenmez ama beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Hoşsun dedi.
1: Hoş mu? Hoşansın demiş olmasın?
0: Hoş dedi anacığım, hoş! Hadi bitirelim şu işi. Başlık parası da hazır.
1: Başlık parası mı? Kaç paraymış o?
0: Tam 10.000 papel.
1: Ne? 10.000 mi?
0: Peki 15.000 olsun.
1: Ne dedin, ne dedin? 15.000 mi?
0: Ne yapalım, 20.000 olsun.
1: Yirmi bin. Verdim gitti.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Allah büyüksün ya Rabbi, et diyeceğiz et. Hürmetler ederim valide hanım, kızınız Zeynep Sultan'ın siparişlerini getirdim.
2: Ha. İyi, gir içeri bakalım, gir. Dur, dur, acele etme, dur. Hah, şuraya koy.
1: Bugün buraya çok hayırlı bir iş için geldim.
2: Anladım, anladım. Kızımı isteyeceksin, değil mi?
1: Nedir, anladınız?
2: Arife tarif ne hacet?
1: Kızınızı seviyorum, o da beni seviyor.
2: Ne biliyorsun?
1: Oho, her halinden belli. Bugün bana sen benim kralımsın dedi.
2: Ne kralsın sen, enayiler kralı mı?
1: Rica ederim, çok ciddi bir mesele konuşuyoruz. Şakayı bırakalım lütfen.
2: Peki, peki, bırakalım. Şimdi beni iyi dinle. Eğer kızımla evlenmek istiyorsan başlık parasını bastıracaksın.
1: Başlık parası mı? Hazır valide hanım, 1000 lira vereyim mi?
2: Ne? Delirdin mi sen? Bu zamanda 1000 lirayla kız değil, kurbanlık koyun bile alamazsın.
1: Peki öyleyse, 2000 vereyim.
2: 2000 mi? Aa, 20 bin veren var.
1: Aa, kimmiş o?
2: Kasabayı Mehmet.
1: Vay vay! Demek piyasayı yükseltmiş. Öyleyse ben de 20.100 lira veriyorum.
2: 20.100! Sen veriyorsun ha?
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Güzel kralı.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Destur anacığım, destur dedik. Buyur anacığım, sana sebzenin, meyvanın kralını getirdim.
0: Bugün de şansımız hep krallardan açıldı zaten.
1: Gerçekten Kadir gecesinde doğmuşsun anacığım. İşte bu yüzden Allah sana damat olarak kral bir delikanlı gönderdi ya.
0: Sen şimdi kızıma adaylığını koyuyorsun öyle mi?
1: Evet, resmen talibim kızına. Ayıptır söylemesi, Zeynep de kesik bu delikanlıya ya.
0: Nereden anladın hı?
1: Gözlerinden anacığım, gözlerinden. Ne de olsa bunca yıllık esnafız, adam sarrafı olmuşuz artık.
0: Peki Sarraf efendi, şimdi söyle bakalım, ne kadar başlık vereceksin kızıma?
1: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım? 3000 versem yeter mi?
0: Şimdi ben sana 3000 vereyim, gel sen vazgeç bu işten. Çünkü 20.100 lira veren var.
1: Kimmiş o kanına susuyan?
0: Bakkallar kralı Rıza efendi.
1: Vay alçak! Vay, ulan benim helalime yan bakacak adam anasının karnından doğmamıştır be! Ulan ben adamı yaşatmam be, yaşatmam ben adamı!
0: Bırak şimdi palavraları da, başlık parasına gelelim, he?
1: Verdim anacığım, o kalleş inat 22.000 verdim!
0: 22.000! Ah, aferin sana! Verdim gitti. Oh be.

0: Nereden buldun bu paraları?
1: Bu ayı Mehmet'in, bu cimri Rıza'nın, bu da manav dayı Ömer'in başlık paraları! Ya!
0: Yani onlardan birine mi vereceksin beni?
1: Aa, çıldırdın mı sen? Allah korusun! Sen benim gözümde onlara layık değilsin. Benim kuzum prenslere, krallara, saraylara layıktır. Aman da annesinin güzeli o, yavrum benim! Kuzum, kuzum! Sen deli misin ayol? Ben seni onlara verir miyim hiç? Delinin zoruna bak!
0: Öyleyse ne diye para aldın onlardan?
1: Bugüne kadar hep bakkal, kasap, manav kazıkladı beni. Bugün de ben kazıkladım onları. Böylece ödeşmiş olduk.
0: Bu paraları derhal geri vereceksin anne.
1: Aa, geri mi veririz parayı? Peki, parayı geriye verirsek ne oluruz? Ya acımızdan gebeririz, ya da bugün işte tövbe estağfurullah sen olursun. Öyle olsa daha mı iyi? Ben kendim için değil, seni kurtarmak için dolandırdım onları.
0: Ağlama anne, nasıl istersen öyle yap. Öyle de rezillik, böyle de rezillik. Artık fark etmez benim için.
1: Ah, işte böyle! Ben seni düşündüğüm için söylüyorum yavrum! Oh şöyle!
2: Merhaba!
1: Merhaba oğlum!
2: Nasılsın sultanım?
3: Ben iyiyim, ya sen?
2: Ben de çok iyiyim.
1: Çarşıya gidiyoruz, kıza çeyiz düzmeye.
2: Hayırlı olsun anacığım, bu gece söz kesiyoruz değil mi?
1: Elbette! Hem yemek gel, hem söz keseriz. Tam 8'de gel, geç kalma
2: Emin! Hayır!
1: Hadi eyvallah!
2: Güle güle!
1: Yürü anne!
2: Hey yavrum hey! Böyle kaynanaya can kurban! Kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al!
1: Bakıyorum neşen yerinde maşallah!
2: Sayenizde be anacığım! Buyurun bir kahvemiz için!
1: Sağ ol evladım, telaşımız var bugün!
3: Nikah için resim çektireceğiz de,
1: gel!
2: O resimden bir tane de bana ver de yüreğime yapıştırayım!
1: Akşam seni yemeğe bekliyoruz oğlum, sana kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım! Tam 8'de bizde ol, geç kalmayayım mı?
2: Aldı!

0: Hayrola valideciğim, nereye böyle?
1: Hazırlığımız var yavrum, damadıma pijama alacağım. Ne renk seversin?
0: Lacivert severim, lacivert.
1: Demek lacivert. Akşam 8'de yemeğe gel, sakın geç kalma, emin.
0: Olur anacığım.
1: Hadi eyvallah.
0: Güle güle.

0: artık bütün sıkıntılar geride kaldı.
1: Hadi anacığım, hadi. Boyamız meydana çıkmadan gidelim
0: tamam,
1: buradan.
0: Tamam, gidiyoruz işte evladım. Allah Allah, yavaş yürü. Elveda yoksulluk.
1: Hadi anne.
0: Elveda sefalet.
1: Hadi seni.

0: Beyler bu akşam papaz uçurmaya gidiyorlar galiba. Ne dersiniz?
1: İyi eğlenceler.
2: Biraz da bizim içine eğlenin ağalar.
3: Hayrola, bara mı, pavyona mı?
2: Saz salonu, ayı Mehmet'in neyine yetmez ki?
0: Belli olmaz bu işler. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.
1: Doğru, gözünüzü doğru. Açın ha. Beyoğlu'nda kadın kılığında dolaşan erkekler de varmış.
4: Ne ben sensiz, ne olur gönlüme sanır benden.
2: Akıl sır ermez doğrusunu konuşalım.
4: Varsa benim
2: müsaadenizle.
4: Aşkımın imadeti hep
2: eyvallah.

0: Yandık konserve, yandık kara kara.
1: Yaktılar, dolandırdılar bizi, gitti paralarım gitti.
2: Şikayetçiyim, davacıyım komiser bey. Asılmalarını talep ediyorum.
3: Durun bakalım. Parayı verdiğinize dair elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
4: Ayda 10.000 liradan, evet. 3 aylık peşin efendim.
5: Tamam efendim. Buyurun, 10.000.
4: Evet.
5: 20.000.
4: Evet.
5: Tam 30.000.
4: Teşekkürler efendim. Güle güle
5: teşekkür
4: oturun.
5: Teşekkür ederiz, sağ olun. Hakikaten güzel ev.
4: Yalnız, aman dikkat edin, eşyalar çizilip bozulmasın efendim.
5: Aa, aman evladım, o ne biçim söz öyle? Biz ilk defa mı eşya görüyoruz?
4: Estağfurullah efendim, onu demek istemedim. Eşyaların sorumluluğunu hatırlatmak istedim sadece.
5: Ah beyefendiciğim, ah! Biz neler görmüşüz neler. Bütün sülalem saraylıdır.
4: Belli efendim, asaletinizden belli. Güle güle oturun.
5: Teşekkür ederiz efendim. Güle güle.
6: Ah.

0: Paris. Senin saydığın parada bizimki çakıl taşı mı lan?
1: Durun he? Arkadaşlar durun. Önce evet. Zeynep'i bulalım, kozumuzu sonra paylaşırız. Yarından tezi yok, İstanbul kazan, biz kepçe arayacağız onu.
0: Hatırlayın.
1: Durun çocuklar.
0: Bir tane.

0: Evet, buna ne dersiniz? Tam size layık bir elbise.
1: Hiç beğenmedim Çakır ayol.
0: Aman efendim, bunlar en son moda.
1: Hadi hadi, modayı sen bize mi ödeyeceksin Allah aşkına?
2: Bu nasıl?
1: Çek kızım, hepsi birbirinden kötü, Allah'ını seversen. Konuşsana kızım, söylesene.
2: Biz modayı adım adım takip ederiz.
0: Ya bunlar, bunlara ne dersiniz? Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden şık.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: İnsaf edin, ne kadar mal varsa hepsini gösterdim size.
1: Neyse, gelmişken eli boş çıkmayalım. Şunları alıyorum, paketleyin.
0: Emredersiniz. Paketinizi nereye gönderelim?
1: Villa Hanzade Bebek.
0: Pekala.
1: Borcumuz ne kadar?
0: 1800 lira.
1: Alın 2000 lira. Gerisi sana bahşiş olsun.

0: Bak kızım, paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki. Süslenip püslenip zenginlerin olduğu yere gitmeliyiz.
1: Öyleyse işe başlayalım.
0: Tamam, beş çay mıdır nedir işte ondan. Hadi. Yaşa.

0: Oğlum, ince belli billur bardaklarınız yok mu? Çayın tavşan kanı rengini gözümle görüp de içmek isterim.
1: Yani. Özür dilerim, yalnız porselen takımlarla servis yapabiliyoruz.
0: Söyle patronuna benim için özel bir takım bulundursun. Bundan sonra buraya geldiğinde cam bardak isterim, tamam mı?
1: Emredersiniz hanımefendi.
0: Anne! Anne! Ne yapayım canım, deli mi ne?
2: Hayır, burada boşuna vakit kaybetmeyelim. Dağ için yapılacak bir sürü hazırlığımız var.
3: Evet, haklısın.
2: Bir an önce kalksak iyi olacak.
3: Ah ya, öyle mi? Biz de yarın gidiyoruz.
2: Hatta mevsimi, şimdi bütün sosyete Uludağ'da.
3: Ne kadar çok eğleneceğiz.
0: Duydun mu kız? Bütün sosyete Uludağ'daymış.
3: Baksana, tam mevsimiymiş.
0: Her şeyde bir hayır vardır. Biz de kalkıp gidelim. Bulsak bulsak, zengin kocayı orada buluruz.
4: Buyurun efendim.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
4: Siz de lobiye mi iniyorsunuz?
2: Zemin kata evladım. Size zahmet olacak.
4: Estağfurullah.

0: Dedin böyle olmalı. Aslan gibi maşallah. Belli milyoner çocuğu. Allah'ım kızıma böyle birini nasip et ya Rabbi. Ah ne de güzel yakışırlar birbirlerine.
1: Süper yakışırlar.

0: Maşallah! Boy, post, yakışıklılık, zenginlik, Allah her şeyi vermiş! İnşallah Allah sana böyle bir koca nasip etsin ya Rabbi!
1: Vay anasını, ayaklarıma kara sular indi.
2: Yol yürümekten tabanlarım şişti.
3: Arayıp taramadığımız yer kalmadı, gene de bir ipucu bulamadık.
2: Zeynep'in çalıştığı yer geldi aklıma, oradan sorarız.
1: İyi ama çoktan kovuldu oradan.
2: Olsun, arkadaşları vardır, bilirler nerede olduğunu.
3: O çalıştığı dükkanın nerede olduğunu bilmiyoruz ki.
2: Ben biliyorum.
3: Nereden biliyorsun?
2: Bir gün Zeynep'e çaktırmadan takip etmiştim onu.
3: Vay ırz düşmanı vay! Demek bize madik attın ha!
2: Sana ne bundan?
3: Ne demek bana ne? Ulan mahallemizin kızı, mahallemizin namusu
1: be! Durun arkadaşlar, durun! Onlar bizim paraları ezerlerken siz birbirinize giriyorsunuz. Önce kızı bulalım.
3: Doğru, önce kızı bulalım.
2: Evet, gidip çalıştığı yerden soralım.
1: Evet, soralım.
4: Tamam, şimdi hatırladım. Birkaç gün önce annesiyle beraber gelip bir sürü alışveriş ettiler. Su gibi para harcıyorlardı.
1: Bizim paralar onlar.
3: Başlık paraları.
2: Çarptılar bizi.
3: Ya gitti.
4: Şimdi anlaşıldı değirmenin suyunun nereden geldiği. Cadı Kara 200 lirada bahşiş bıraktı bana.
2: Allah rızası için söyle, nerede buluruz onları?
3: Kurbanın olayım, bize bir adres ver.
1: Elini ayağını öpeyim, bildiğini esirgeme bizden.
4: Durun bakalım, şurada siparişlerini gönderdiğim bir adres olacaktı. Hah, buldum.
0: Hadi bakalım. Hadi, hayra karşı. İnşallah Uludağ'da kısmetin açılır da aradığımız zengin kocayı orada bulursan. Hadi.

0: Gel çocuğum, bak kayıyor galiba. Ay dur amircim, gel evladım, gel gel gel gel. Ay lütfen gel.
1: Şunun iç tarafına, şunun da dış tarafına basacaksınız, benim gibi.
0: Yapıyorum ama senin gibi olmuyor, kayıyor çocuğum.
1: Gayret edin.
2: Anneciğim, bir şeyin yok ya.
0: Ah, aman yok evladım, ben kaymıyorum, vazgeçtim. Çok zor, bak romatizmalarım azdı. Zenginlik zor. Ama sen kay, sana çok yakıştı.
3: Biraz gayret et.

0: Hadi evladım, hadi başlayın. Hadi bravo, hadi çocuğum.
1: Bakın şöyle, dizleriniz kırık. Belden yukarınız dik olacak. Deneyelim. Benim gibi olun.
0: Çok güzel. Hadi evladım, ne duruyorsun? Hadi kay.
1: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Zeynep, çocuğum! Aman evladım! Ay bir yerine bir şey oldu mu? Canım yavrum benim! Ah vah çocuğum, ödüm patladı vallahi. Şu kalbime bak!
2: Merak etme anneciğim, iyiyim. Beyefendi eksik olmasın, yardım etti bana.
0: Aa! Servi boylu efendi olup... Ayol bu ne güzel tesadüf! Siz de karda, biz de karda!
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan, zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
10: Özlerinden efendim.
9: Derhal takdim edin. Biraz kır baba.
11: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
10: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
9: Sorma birader. Servetime göz koydular.
11: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
9: O kıza yapamam bunu.
12: İçinde tam 25 bin lira var.
9: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
12: Alacağım var benim ondan.
10: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
12: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
11: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
9: Babam.
12: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
13: Bitirimler Sosyete'de bugün 16.15'te TV4'te.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Bu el
13: enstrümanlar bilinenden çok farklı.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
13: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
16: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
13: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
16: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
13: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
17: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
18: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte...
22: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abacus.
22: Kasa.
23: Marul.
22: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tambi boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu leklere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tambi boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
4: Tam bir boş.
3: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
5: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
6: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
12: Kolay mı?
13: Nasıl kolay?
11: Aa!
12: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
11: Gel buraya, gel.
14: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru var. Daha ne var?

0: sonrası değdi. Çok güzel yermiş buraları yavrum. Oh, mis gibi havası var. Yavrum, orada duran araba sizin değil mi?
1: Evet, benim sayılır.
0: Tabii. Görür görmez tanıdım. Çok güzel. Güle güle kullan efendi oğlum.
1: Teşekkürler.
0: Ticaretle mi meşgulsünüz?
1: Onun gibi bir şey.
0: Fabrikatör müsünüz yoksa? Hı?
1: Daha doğrusu bir fabrikada çalışıyorum. Abdülrezzak Bey'in tekstil fabrikasında.
0: Hani şu meşhur Abdülrezzak Bey?
1: Evet, o meşhur.
0: Yani babanızın. Sizi.
1: Babam mı?
0: Baban ya, baban. Hadi saklamayın benden. Daha görür görmez nasıl zengin bir adamın oğlu olduğunuzu hemen anlamıştım.
1: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
0: Bunda utanılacak ne var oğlum? Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım? Doğrusunu...

gönlüme göre bir damat verdiyse sana şükürler olsun.

0: kez bir erkeğe yakınlık duyuyorum. Alışmamışım, korkuyorum.
1: Neden?
0: Sevmekten.
1: Her şey bir insanı sevmekle başlar. Seviyorum seni.
0: Nasıl olur? Daha dün iki yabancıydık.
1: Ama bugün değiliz.

Annem nerede? Burası benim odam değil. Oo, başım dönüyor. Of, her taraf dönüyor.

0: Cái gì?
1: Ummazdım bunu senden. Bunu yapmayacaktın bana. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi.
2: Üzülme. Nasıl olsa evlenecek değil miyiz?
1: Gerçek mi bu? Gerçekten evlenecek misin benimle?
2: Elbette. Yoksa şüphen mi var?
1: Söz ver bana, beni bırakmayacağını.
2: Söz.
1: İnanıyorum sana.

0: Biz daha 15 gün burada kalacağız.
1: Buyurun.
0: Sen arabayı al, İstanbul'a dön.
1: Peki efendim.
0: Giderken bizim Şakir Beyleri de götürürsün.
1: Emredersiniz.
2: Demek evlenme teklifin.
3: Evet anneciğim.
2: Seni tebrik ederim kızım. Allah Mesut bahtiyar etsin ha. Şimdi arayı soğutmadan hemen nişan yapar, sonra damat bir kurbanlık koyunlar gibi nikah masasına yatırırız.
4: Özür dilerim efendim, bu mektubu size bıraktılar.
3: Teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
5: Zeynep, önemli bir işim çıktı, acele İstanbul'a dönüyorum. Siz de döndüğünüzde görüşürüz, Doğan.
2: Neymiş kızım, damattan mı? Söylesene ayol meraktan çatlayıcım.
3: İstanbul'a dönmüş. Önemli bir işi çıkmış.
2: Damat İstanbul'da. Öyleyse biz daha niye duruyoruz buralarda? Hı? Hemen kalkıp İstanbul'a gidelim. Yo, malum ya erkek kısmını başıboş bırakmaya gelmez. Hele bu erkek yakışıklı, zengin ve güzel olursa.
6: Hayrola Doğan efendi, Karadeniz'de gemilerin mi battı?
7: Anlaşılan Uludağ'ın havası küçük beyimize pek yaramamış.
8: Merak etmeyin, gene bir kıza tutulmuştur.
9: Ama bu defaki bildiğiniz kızlardan değil. Son derece zengin ve soylu bir ailenin biricik ve çok güzel kızı. Adı Zeynep.

0: Ver şu. Hadi hayırlı işler.
1: Sağ olun.
0: Oy. Aman. Ha? Aa! Vay açık gözler vay. Köşkün kirasını biz ödeyelim, sefasını siz sürün ha. Hadi çıkın bakalım o çuvalın içinden. Çıkın da boyunuzu posunuzu göreyim. Kime söylüyorum? Çıksanız ayol.
2: Sevgilim bugün Uludağ'dan dönmüş olmalı. Ama ben onu görmek hakkından bile yoksunum. Telefonu açıp bir hatır bile soramıyor.
3: Elini tutan mı var? İşte telefon.
4: Aç, istediğin kadar konuş.
2: Telefon açmak önemli değil. Ya davet ederse ne yaparım? Çiçek alacak param bile yok. Parasızlık yüzünden milyonluk bir kızı kaçırıyorum.
0: Bana bakın, bir kızı üç erkek birden alamaz.
5: Öyleydi de, ne diye kızını üçümüze birden sattın? He?
0: Neden mi? He. Çünkü açtık, yoksulduk. Siz de ellerinizde tomar tomar paralarla leş kargası gibi başımızı üşüşmüştünüz. O durumda olan bir anne ne yapabilirdi? Eğer siz benim yerimde olsaydınız, sülalenizi satardınız.
6: Anlamam ben, paramı isterim.
5: Paramızı almadan bir yere gitmeyiz.
3: Para, para, para, para.
0: Paralar mı? İşte. Kalan para bu, 3.300 lira.
6: Sen ne diyorsun Fatma kadın? Bu para bizim veresileri bile karşılamaz.
5: Paralar, paralar açılmasın aralar. Paramın kanuni faiz ve tazminatıyla talep ediyorum.
0: Kusura bakmayın, azsanız bundan başka 40 para alamazsınız. Sayenizde afiyetle yedik paracıklarınızı. Kira ödedik, Uludağ'da sarf ettik. Ama sabırlı olursanız hepsini öderiz. Çünkü kızıma çok zengin bir fabrikatör talip. Değil mi? Vallahi ayol.
2: Yazık, çok yazık. Böyle zengin ve güzel bir aile kızını 1000 yıl arasam bulamam bir daha.
7: Senin bu zengin aile kızı dediğin hizmetçi falan olmasın ha?
3: Belki de bir sokak kızı.
8: Ya da pavyonda çalışıyordur.
2: Bana inanmıyorsunuz öyle mi? İsterseniz telefon numarasını vereyim, kendiniz açıp arayın. Pavyon kızı mı, hizmetçi mi o zaman anlarsınız.

0: efendim.
1: Burası neresi sorabilir miyim acaba?
0: Burası saraylızadelerin oturduğu Villa Hanzade efendim.
2: Doğruymuş. Villa Hanzade'ymiş. Saraylızadeler oturuyormuş.
3: Hı? Demiştim sana.
1: Bir dakika efendim, Doğan Bey efendi konuşacak sizinle.
0: Fabrikatör damadımmış. Ah canım, ah benim asil damadım.
3: Hürmetler ederim Valide Hanım. Nasılsınız?
0: Sağ ol evladım, teşekkür ederim. Biz hepimiz çok iyiyiz. Sen nasılsın oğlum? Zeynep mi? Burada yanımda. Veriyorum yavrum. İyi günler çocuğum, öperim, öperim.
4: Alo? Teşekkür ederim, iyiyim.
3: Uludağ'dan aniden ayrılmak zorunda kaldığım için bana gücenmedin, değil mi? Buna çok memnun oldum. Bilsen seni ne kadar özledim. Yarın ziyaretinize gelebilir miyim acaba?
4: Tabii gelebilirsin. Çok memnun oluruz. Yarın bekliyoruz seni. Güle güle canım. Sevgiler. Yarın bizi ziyarete gelecekmiş.
0: Buyursun fabrikatör damadım. Başımızın üstünde yeri var. Gördünüz mü? Damat dediğin böyle kibar olur işte. Sizin gibi paldır küldür gelmez. Geleceğini 24 saat evvel telefonla bildirir. He? Hadi bakalım şimdi burayı tahliye edin, hadi, hadi!
5: Peki ama paramız ne olacak?
0: Allah Allah, Allah Allah, hadi, hadi! Kızım evlenince paranız faiziyle ödenecek. Bizi destekleyin ki paralarınızı alabilirsiniz canım.
5: Yani biz şimdi hisse senedi mi aldık sizden?
0: Tam üstüne bastın. Bu iş olsun bitsin, paralarınızı uşaklarımla göndereceğim. Hadi yallah şimdi.
5: Ama anacığım,
0: hadi canım, bırak. Hadi kardeşlerim, hadi güle güle evlatlarım. Hadi güle güle, hadi güle güle, Allah Allah! Vereceğiz dedim ya, hadi güle güle! Ha, hadi, hadi! Oh, Allah'ım dünya varmış.
6: Seni tebrik ederiz arkadaş.
1: Aferin be Doğan, sonunda turneyi gözünden vurdun.
4: Doğrusu iftihar ediyoruz saraylı gelinimizle.
6: Yarınki ziyaret için şimdiden hazırlanmalısın.
1: Çok da şık olmalısın.
4: En nazik, en kibar tavrını takınmalısın. Kimse senin şoför olduğunu anlamasın.
3: En iyisi vazgeçmek bu işten.
6: Vazgeçmek mi?
3: Parasız yürümeyecek. Eli boş da gidemem ya.
1: Sen hediye işini bana bırak. Ben hallederim.
7: Şurası. Dükkanım sizindir. Abdülrezzak Bey'in sonsuz kredisi vardır. Daha iki hafta evvel 200.000 liralık yüzük aldı.
1: Hayret. Hanımın elinde ben bu yüzüğü görmedim.
3: Göndermiştir.
7: Oo, aman duymasın sakın.
1: Bizim aldığımızda duyulmasın sakın. Hanım bir arkadaşına gönderecek, anlarsınız ya.
8: İçimde bir sıkıntı var.
5: Gazdır lan! Üç tabak kuru fasulyeyi inek gibi yersen öyle olur.
8: Bu gaz sıkıntısı değil, para sıkıntısı para. Kızın anası malın gözü. Üçümüzü de mışıl mışıl uyuttu.
5: Hiç kaçmaz, bizi nasıl gagaladıysa herifi de şimşek gagalayacak.
6: Doğru. Bize attığı kazı yeni damada da atacak galiba. O 30 santimlik kaynanadan her şey beklenir.
5: Yapar! O 30 santimlik kaynana her şeyi yapar.
8: Onu bunu bilmem. İçimdeki sıkıntı hayra alamet değil.
6: Ben inanırım. Aptala malum olur, öyle değil mi? Ay kardeş, şaka yaptım lan. Gazlayalım, paralarımızı sağlama alalım, tamam mı? Haydi!
0: Oo, hoş geldin sevgili müstakbel damadım.
3: Sağ olun Valide Hanım.
0: Ayol gözlerimiz yollarda kaldı. Seni çok gözlemiştik. Buyur çocuğum, buyur yavrum. Maşallah. Buyur çocuğum, buyur evladım.
4: Kahveniz nasıl olsun?
3: Az şekerli lütfen.
0: Benimki de yandan çarklı olsun. Yani orta şekerli. Doğrusunu istersen kızımı çok isteyen var evlatçığım. Ama Allah biliyor ya, benim içim sana ısındı. Bu zamanda kız anası olmak çok zor. Hayırdır inşallah? Kim geldi acaba? Sen dur, ben bakarım. Müsaadenizle evladım. Allah Allah! Siz ha?
5: Ya biz bak yanım çizim. Ne oldu? Çok da bu boğulacağım ben bu.
0: Aşk olsun ayol. İnsan haber vermez mi geleceğini? E vallahi bilseydim alana kadar gelir sizleri karşılardım. Çıkarsanız ayol üstünüzü yabancı mısınız? Ay ne kadar sevindim. Aile meclisi toplandı. Canlarım benim. Buyurun soluna gelin, sürpriz var. Gelin tanıştırayım.

0: Hala zadem Rıza. Dayı zadem Mehmet, amca zadem Ömer. Bu da fabrikatör damadım Abdürrezak zade Doğan Bey.
1: Memnun oldum.
2: Müşerref oldum.
3: Taşarruf ettik.
4: O şeref bana ait.
0: Hoş geldiniz sevgili abilerim.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl? Siz görmeyeli epey büyümüş değil mi?
2: Maşallah.
1: İnkişaf etmiş, serpilmiş, kocaman bir kız olmuş.
4: Aile meclisi toplantına göre Zeynep'e ilk hediyemi huzurlarınızda vermek istiyorum. Sana layık değil ama.
0: Bundan daha güzeli olamazdı. Sağ ol evladım, zahmetler oldu sana.
4: Estağfurullah efendim. Bu sadece küçük bir başlangıç.

0: Kayınço biraderler ne işlerle uğraşıyorlar?
1: Bendeniz Celebim efendim.
2: Ben de süpermarket sahibiyim efendim.
3: Bendeniz de Kabzımalım efendim.
0: Bu tanışmayı kutlamalıyız. Bu akşam hepinizi yemeğe davet ediyorum.
4: Ha? Onları davet etmek için daha ucuz bir lokal bulamadın mı?
0: Öyle soylu bir aile ucuz bir yere davet edilir mi?
4: Peki peki. Şimdi hallederiz. Merak etme.
5: Evet. Buyurun efendim.
4: Bu akşam Abdurrazak Bey'in misafirleri için bir masa ayırın. Yalnız lütfen azami dikkat gösterilsin. Mümtaz misafirlerimiz muhteşem bir servisle ağırlansınlar.
5: Emredersiniz efendim. Merak buyurmayınız efendim. Kendileri özel şekilde ağırlanacak, ekstra servis yapılacaktır.
4: Fatura Abdurrazak Bey'in hesabına çıkarılsın lütfen.
0: Aslan abim benim. Sen arkadaş değil, Hızır'sın, Hızır. Hı?

0: Şu parmağımdaki yüzük borcunuza mahsuben bende kalsın.
1: Ulan sen ne para canlısı adamsın be!
2: Bu yüzüğü parmağında görmezse damat bey bu kızı alır mı sonra? Aile şerefimiz iki paralık olmaz mı be?
3: Artık insan içine giriyorsun, adam ol Rıza. Geldin, gitme. Ha? Siz de gösterin bakalım kayınçoluğunuzu.
1: Aman kızım gözünü aç, kendini direm direm sat.
2: Sakın çok içme. Malum ya, zengin çocuğudur güven olmaz. Fırsatını buldu mu gözünün yaşına bakmaz, şişiriverir karnını. Hadi hadi.

0: şu münasebetsiz bakkal bozuntusunun yediği nanelere bak.
1: Ne? Ha?
2: Kızından vazgeçti, anasına iş koyuyor.
0: Büyük piyangoyu kaybetti, şimdi amortiye yattı.

0: Fatih'im şimdi
1: ya. Bak sen değil de beni
0: görüyorsun. Sen beni mi görmem?
2: Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke bu oyuna hiç girmeseydim. Şimdi beni soylu, zengin bir kız sanıyor. Ama nasıl olsa bir gün gerçeği öğrenecek. O zaman ne olacak?
1: Aman kızım, düşündüğün şeye bak! Damat beyimizde para pul tonla! Onun senin paranı ihtiyacın var
3: mı? Fakir olsan ne olur, zengin olsan ne yazar? Sen mutlu olma yapma!
4: Mutluluk senin olsun, paralar bizim olsun!
0: Ben bu damat beyin bakışını pek beğenmiyorum! Aman dikkat et, nikahtan önce başına bir iş gelmesin
1: ha! Hadi, elimine!
5: Sevdiğim kıza yalan söylediğim için vicdan azabı çekiyorum. Her an foyan meydana çıkacak diye ödüm kopuyor. Şimdi beni zengin bir fabrikatör sanıyor. Fakir bir şoför olduğumu anlayınca yine beni sevecek mi acaba?
1: O senin paranı değil ki, seni seviyor.
6: Üzülme, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
7: Onun milyonlarca liralık serveti size de yeter, torunlarınıza da, bizlere de.
6: He ya, he.

0: Bizi takip ediyorlar. Anlaşılan pek güvenilmiyor.
1: Zannetmem. Ailem çok tutucudur. Zamana uymaları çok zor.
0: Belki de onlar haklı. Filmi beğendin mi?
1: Şahaneydi ya sen?
0: Gerçek dışıydı. Olur mu yani? Çok zengin kız garson çocuğa aşık olacak.
1: Senin için önemli olan para mı yoksa sevgi mi?
0: Gerçekte para.
1: Ben fakir olsaydım, 5 parasız mesela, beni sevmez miydin?
0: Fark etmezdi. Çünkü ben de...
1: Evet.

0: Gerçekten zengin olmaktan sıkılıyor musun? Hı hı.
1: Seni çok seven, fakir biri olsaydım yine sever miydin beni?
0: Seni seviyorum.

0: Seninki peşimizde.
1: Gördüm.
0: Sayemizde ailenin fertleri birer komiser Kolombo oldular. Çok seviyorlar seni.
1: Çok. Üstüme titrerler. Bana bir şey olursa çıldıracaklarına eminim. Ya seninkiler?
0: Benimkiler... Şirin bir ailem vardır.
1: Onları tanımak isterdim.
0: Derhal. Yarın gece sizi bekliyoruz.

0: Annem İfakat hanımefendi, babam Abdurrezzak beyefendi.
1: Öpeyim efendim.
2: Sağ ol güzel kızım.
3: El efendilerin çok olsun.
2: Hoş geldiniz sevgili Dünür'üm.
1: Hoş bulduk sevgili Dünür'üm.
3: Sizi tanımakla bahtiyarım, şeref verdiniz.
1: Estağfurullah Abdurrezzak beyefendiciğim, o şeref bendinize ay.
2: Buyurun hanımefendi.
1: Ah, mersi.
0: Bunlar da kayınbirader beyefendiler.
3: Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Burada kendi evinizde sayılırsınız, buyurun.

0: olsun isterdim.
1: Eksik olmayın efendim.
2: Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Öyle değil mi efendim?
3: Öyledir efendim.
4: Öyledir, öyledir be babacığım.
5: Allah'ın dediği olur.
3: Müsaadenizle.
4: Rica ederiz.
3: İzin verirseniz Zeynep'e evi gezdirmek istiyorum.
1: Tabii evladım, memnuniyetle olur.
0: Çok iyi olur. Ne de olsa bu evin yakında hanımı olacak.
6: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
0: Maşallah, birbirlerine de ne kadar çok yakıştılar değil mi?
1: Allah bağışlasın evlatlarımızı bize. Allah nazarlardan korusun. Kızım diye söylemiyorum. O kadar uysal, o kadar sakindir ki. Bir dediğimi iki etmez, sözümden çıkmaz.
3: Burada bizi kimse rahatsız etmez. Nihayet baş başa kalabildik.
6: Özledin mi beni?
3: Hem de nasıl?
7: Affedersiniz, bir nişanıyı soracaktım. Sıkıştım da.
3: Koridorun sonunda. Karşınıza gelen kapı.
7: Sağ ol enişte bey, teşekkür ederim.

0: Şey, bizim meyhanede bakmıştım ben.
1: Memişhanede.
0: Memişhane ne tarafta?
1: Koridorun sonunda.
0: Teşekkür ederim enişte bey, çok naziksiniz.
1: Eniştesiz kalın inşallah. Bıktım bu kayınçolardan.
2: Hop dedik destur.
1: Hayrola, sen de mi memişhaneyi soracaksın?
2: Yo, ben Fenerbahçe Beşiktaş maçını merak ettim de... ...kaç kaç acaba he?
1: 0-0 berabere.
2: Berabere! Gel be enişteciğim, şu beraberliğin şerefine karşılıklı kapıyı çekelim. Son zamanlarda bizim galibiyet gördüğümüz yok zaten. Hep mağlubiyet, hep beraberlik, hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Ayşe, dalgın yapalım.
1: Vallahi daha sizi görür görmez kanımasını verdi işte birdenbire.
2: Aynen, ben de öyle oldum Dünürcüğüm. Vallahi 40 yıllık ahbapmışız gibi.
3: Bu çocuklarımızın sayesinde artık hep beraber bir aile olduk. Öyle değil mi efendim?
1: Çok güzel ifade buyurdunuz sevgili beyefendiciğim.
4: Okuma işleri nasıl enişte?
5: Fena değil.
0: İyi kar bırakıyor mu?
5: Bırakmasa ne diye uğraşalım? Ha.
0: Eğer kar varsa biz de yatırım yapalım bir miktar. Ya.
5: Siz kendi işlerinizde yüzde kaç karla çalışırsınız?
3: %10 bilemedim, %15.
6: Ben %5'le %25 arasında kazanırım.
0: Kabzımallıkta %35'e kadar çıktığımız olur ama bozulan, atılan bunun yarısını götürür.
5: Yazık, çok yazık oluyor sizlere. Biz %300'e, %500'e çalışırız. Bundan aşağısını zarar sayarız.
1: Afiyet olsun.
3: Müsaadenizle.
1: Rica ederim.
3: Alo.
7: Ben Abdülrezzak. Şoför Doğan'ı verin bana.
3: Bir dakika beyefendi, bir dakika.
5: Bakın size bir teklifim var. Ne kadar yatırım yapabilirsiniz?
3: Elimdeki bütün parayı yatırabilirim.
6: Ben de bütün servetimi basarım.
0: Ben bütün işlerimi tasfiye edip dokumaya yatırabilirim enişte, anladın mı?
8: Yatırırsınız ya. Buldunuz ya sayemizde yağlı kuyruğu, yatırın bakalım.
6: Gel gel.
5: Müsaadenizle.
0: Rica ederim.
3: Dikkat, patron telefonda. Ha?
5: Evet, buyurun, ben Doğan.
7: Bursa'dan telefon ediyorum. Uçak biraz sonra kalkıyor. Hemen arabayla evden hareket et, beni Yeşilköy'de karşıla. Anladın mı oğlum, cevap versene.
5: Anladım, peki efendim.
1: Ay çok güldüm,
5: ay hanımefendi. Ah, eyvah, geliyor.
1: Kim geliyor evladım?
5: Sancı geliyor. Ne aksilik.
1: Allah Allah. Ne var ya böyle birdenbire yarabbim?
5: Rahatsızlandım. Çok özür dilerim. Hemen yatmam lazım.
1: Yani evladım, biz yabancımız. Yerini söyle de Zeynep pijamanı getirsin.
5: Giymem efendim. Pijama kullanmam.
4: Ben de kullanmam.
1: Sana sormadık. Ne gamsız adamsın canım. Baksana damadım rahatsızlandı.
0: Durup terletelim, bir şeyciği kalmadı.
1: Biz de sabaha kadar başında bekleriz.
5: Hayret, vallahi geçti galiba.
3: Sana öyle geliyor. Biraz sonra gelecek evladım. Sen hala buradasın. Beni derhal hastaneye götüreceğim. Misafirlerimiz de geçerken bırakırız. İtiraz istemem.
1: Tabii oğlum, baban haklı. Biz yabancı değiliz. Evet, hadi gidelim bari. Hadi.

0: 50 bin.
1: Benim 70 binlik arsa gitti 60 bine.
2: Bırak onu, benim 100 binlik ev gitti 80 bine. Üzülme, sen gelecek olan paralara bak. Enişteye teslim edelim paraları, doğursun.
3: Biz Enişte Bey'in fabrikasına gidiyoruz.
1: Hı, bir miktar yatırım yapacağız.
2: Malum ya, artık dokumacılığa başlıyoruz da.
4: Bana bakın, sayende zengin oluyorsunuz, komisyonumu isterim ha.
3: Kolay be anacığım.
1: Önce yediğimiz kazığı çıkaralım da.
2: Zengin olduktan sonra komisyonun lafı mı olur be anacığım?
4: Aa, ben de sizinle beraber
2: tamam,
4: gelirim. Sevgili damadımın fabrikasını göreceğim.
2: Tamam.
4: Zeynep, hadi sen de hazırla.
2: Tamam.

0: Fabrikaya para yatırmaya geldik.
1: Para yatıracağız, ya, para!
2: Giremezsiniz!
3: Bana bak, çekil yolumdan yoksa seni kovdururum. Gelimine, gelin bakayım içeri, hadi!
0: Hanım, ne oluyor? Kimsin sen?
3: Abdülrezakzade Doğan Bey'in kayınvalidesiyim. Sen kimsin peki?
0: Ben Abdülrezak Bey'im.

0: Çıldıracağım, oynatacağım, kaçıracağım, delireceğim galiba!
1: Allah'ım, ne umduk, ne bulduk!
0: Mahvolduk, mahvolduk! Dimyata pirinçe giderken evdeki bulgurdan olduk!
2: Of, oturup kalkıp halinize bir şükredin! Hiç değilse elinizdeki parayı kaptırmadınız! Ya onu da kaptırsaydınız ne olurdu?
0: O zaman mahvolurduk!
1: Cinayet çıkardı!
0: Savaş çıkardı!
2: Hay Allah, bırakın şimdi bunları da, bizi yeniden destekleyin! Hayırlısıyla kızıma zengin bir koca bulup evlendirelim. O zaman siz paranızı kurtarırsınız, biz de rahata kavuşuruz. Size karşı da çok mahcubuz, kusura bakmayın.
3: Ben başka koca istemem, seviyorum Doğan'ı.
2: Sevgi mevgi boş laf, dua et ki ucuz kurtuldun. Ya fırsattan istifade edip ifade etseydi seni? Allah'a şükür ki tertemiz çıktın bu maceradan.
3: Ne temizi anne, hamileyim ben.
2: Ay vay, bayılıyorum! Ah, üfle beni! Üfle beni Rıza! Üfle! Ay, oh. Ay ya, başım dönüyor! Hamilem üfle! Üfle! Üfle!
4: Bizi kim üfleyecek şimdi?
0: Bizi üfleyen üflemiş! Üflenecek yerimiz mi kalmış, ayı kardeş?
5: Böyle olmasını istemezdim. Zeynep'i gerçekten sevmiştim. Ama o başka bir dünyanın kızıydı. Benim gibi bir şoför parçası onu zaten mutlu edemezdi. Şu anda kendi kaybıma değil, bu kumarda sizin de paranızı kaybettiğim için üzülüyorum. Özür dilerim, bağışlayın beni.
6: Senden para pul soran mı var?
3: Biz senin sadece mutluluğunu istiyoruz.
1: Senin için ne yapabiliriz?
5: Yaptığınız arkadaşlık yeter de artar bile. Yarından itibaren bir takside çalışmaya başlıyorum. Paranızı son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdi.
9: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
13: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeri yatıncaya kadar saklayacağım.
14: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
15: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
13: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
16: İyiyim babacığım.
13: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
15: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
17: Murat nerede?
18: Murat kaçtı patron.
13: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeler için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
16: Baba!
19: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner

0: füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: sadece durula.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Hepiniz yalnız kendinizi düşündünüz. Anam beni zengin bir kocaya verip rahata kavuşmayı, siz paranızı kurtarmayı, Doğan da yalnız hoşça vakit geçirmeyi. Ya ben? Karnındaki çocukla ne olacağım şimdi?
1: Bu bir namus meselesidir. Mahallemizin namusu.
2: Bugünden itibaren bacımızsın.
3: Karnındaki bebek de yeğenimiz olur.
2: Biz bacımızı ezdirmeyiz. Yeğenimizin hakkını kimseye yedirmeyiz.
4: Ah, olanlar oldu. Hiç değilse torunumu kurtarın. Umudum onda kaldı. İnşallah kız olur da zengin bir kocaya varır. Hepimizi kurtarır.

0: Çek bakalım.
1: Nereye? Karakola mı?
2: Hayır, karakola değil. Nikah dairesine enişte, nikah dairesine, nikah dairesine ya. Hadi, hadi, gazla.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
1: Evet, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Bugün size iki güzel tarif yapacağız Ela. Hangileri?
0: Puding ve kek.
1: Evet, puding ve kek yapıyoruz. Ela çikolatayı çok sevdiği için bugün iki tarifte de mutlaka kakao kullanıyor olacağız. Önce pudingimizle başlayalım, olur mu Ela'cığım? Hı hı. Şimdi pudingde malzemelerimizle başlayalım. Önce burada bir tane avokado kullanacağız. Bir bütün, biraz böyle olgun olsun tabii. Olgun olsun ki çok acı bir tat bırakmasın diye. Bir tane yine muz kullanıyor olacağız. Bir de içine kakao koyacağız. Bugün tatlandırıcı olarak da içerisine keçi boynuzu özü ekliyor olacağız. Şimdi keçi boynuzu özünü biz Ela'yla kullanıyoruz değil mi Ela tariflerimizde? Hı hı. Sen seviyor musun tadını?
0: Evet.
1: Evet, şeker yerine daha sağlıklı bir alternatif değil mi?
0: Evet.
1: Evet, çünkü şeker çok sağlıksız değil mi Ela? Şekerin zararı ne olabilir sence?
0: Bilmiyorum.
1: Şeker dişlerimizi çürütüyor değil mi? Yediğimiz zaman çok sağlıksız olabiliyoruz. O yüzden biz burada sağlıklı bir alternatif olan da burada hünnap olarak da geçen keçi boynuzu özünü kullanıyoruz. Şimdi önce muzumuzla başlayalım. Ela'cığım senden bir yardım isteyeceğim. Çünkü muzu benim için doğrayabilir misin?
0: Tamam.
1: Aa, bir dakika, önce şey yapalım. Ne unuttuk? Önlüklerimizi unuttuk ya. Hemen önlüklerimizi giyelim çünkü üzerimiz kirlenmesin. Ondan sonra senden rica edeceğim, benim için muzu doğrarsan çok sevinirim. Çünkü sen muzu doğrarken ben de avokadoları doğrarım, ne dersin? Benim
0: tamam.
1: Bu küçük yardımcım evimizde de böyle sürekli bana yardım ediyor Ela'cığım. O olmasa ben zaten bu kadar güzel tarifler üretemezdim. Şimdi burada yine çocuklarda kullandığımız çocuk bıçağımız var. Onu kullanıyor olacağız. Ben sadece kabuğunu soymak için başta Ela'ya yardımcı olacağım. Sonra benim güzel kızım.

0: bunları soyuyor olacak. Al bakalım. Bana bunları doğrarsan çok iyi olur. Bıçağımızı da verelim. Buyur. Şimdi avokadolarımıza başlıyoruz. Burada blender kullanabiliriz tabii. Şöyle ki tarif doğrayabilirsin Ela'cığım. Doğramaya başla. Evet. Evet, güzel güzel. Harika. Onu da doğrayalım. Tutmamı ister misin?
1: Hayır.
0: Tamam. Ay ne güzel doğradın ya. Çok daha büyük doğrayabiliriz. Problem değil çünkü zaten bunlar blender'a girmiş olacak. Burada avokadolarımızı da doğruyoruz. Muz gerçekten potasyumdan çok yüksek, magnezyumu çok yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Ve çocuklarda böyle kilo alma sorunu yaşayanlar için bu tarif çok güzel. Çünkü avokado yağlı bir meyve, enerjisi çok yüksek olan bir meyve. Dolayısıyla o yağlar tabii ki enerji ihtiyacını karşılıyor ve çok kaliteli yağlardan zengin. Onların kilo almasına da destek olacağını düşündüğümüz bir meyveyi kullanıyoruz burada. Muzlarımız kaçmaya başlamış. Şimdi bunları hem muzları atabilirsin hem avokadoları blenderımızın içerisine yerleştirdik bile. Oldu mu? Nasıl gidiyor? Şahane görünüyor ya. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar burada keçi boynuzu özünü ekliyoruz. Şimdi keçi boynuzunu hünnap olarak diyoruz ama keçi boynuzu pekmezinden birazcık bir farkı var. Nasıl bir farkı var? Şimdi keçi boynuzu, ah koyabilirsin, keçi boynuzu pekmezinde ısıl işlem oluyor. Bunda ise biraz daha soğuk sıkım, yani bir presleme yapmış oluyoruz aslında. Dolayısıyla buradaki önemli olan şey de şu, enerji için çok güzel bir desteklemiş oluyor bu anlamda. Ela'cığım sen dökmek ister misin bu arada?
1: Hepsini mi?
0: Hepsini dökebilirsin. Tam 2 yemek kaşığı ölçümüz vardı. Onu da koymuş olduk. Şimdi isterseniz direkt böyle blender'da yapabilirsiniz. Fakat biz burada ne istiyoruz biliyor musunuz? Biz burada birazcık böyle çikolata tadı istiyoruz değil mi? O yüzden de burada kakao kullanacağız. Ela sen kakaonun neyden yapıldığını biliyor musun?
1: Evet, kakao ağacından. O kakao ağacında tohumdan var.
0: Evet, kakao ne kadar güzel biliyor musun? Kakao ağacımızın çok güzel böyle şey çekirdekleri oluyor gerçekten. Onların böyle yine preslenmesiyle elde edilen bir üründü ve çikolatanın neyi bu? Ham maddesi değil mi Ela? Ekleyelim mi? Hadi bakalım.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini ekleyebiliriz. İçerisinde tamam. Bir yemek kaşığı kadar da kakaomuz var. Teşekkür ediyorum bir tanem. Şimdi ne yaptık? Artık blender zamanına geçeceğiz. Bunların hepsini blenderdan geçiriyor olacağız. Şimdi buradaki önemli şey dediğim gibi iyi blender olsun ki biraz daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyoruz aslında. Ay burada kalabalık şunu. Evet şimdi yerleştirdik. Üzerine blenderdan geçirelim. İstiyorsanız bunu hani evde normal bir blenderle de olur ama biraz daha yüksek enerji gerektiği için robot kullanmanız daha rahat olacaktır. Takalım. Ela'cığım hazır mısın? Ha? Hadi bakalım evet. Blender'a geçiyoruz. Tamam. Çok güzel bir kıvam aldı. Göstereyim mi sana?
1: Evet.
0: Nasıl bakalım güzel beğenecek misin? Bakar mısın şuna? Harika görünüyor. Şu sana yardım şunu alayım buradan. Birazcık keskin bir şey çünkü. Şimdi, ay çok güzel olmuş bu ya. Güzelce karıştıralım. Bak harika oldu. Üzerine süslemek için sana birazcık muz vereyim mi o sırada? Muzları sen benim için dilimlemeye devam et. En azından süslemek için üzerine muz ekleyebiliriz. Sen muzlu seviyordun sanki değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Sen bunun üzerine muz süslemesi seviyorsun. Ben de Antep fıstığına bayılıyorum. Böylece sen bunu bana doğrarsan küçük küçük, ben bunu kaba koyarken şahane olur.
1: Hani sen muz seviyordun?
0: Evet, muzu da çok seviyorum. Sevmiyor değilim, çok seviyorum. İçine koyduğumuz için ben süslemede biraz daha dedim bu sefer Antep fıstığı da kullanayım, olmaz mı?
1: Olur.
0: Olur. Senin en sevdiğin meyve üzüm müydü ya? Hep unutuyorum ben
1: evet,
0: bunu.
1: Evet, üzüm.
0: Üzüm seninkisi ama bu mevsimi de değil üzümün.
1: Evet. O yüzden muz seviyorum.
0: O yüzden muz seviyorsun, kış meyvelerinden. Mandalina nasıl aran? Sever misin
1: güzel.
0: Mandalina? Ben de çok seviyorum ya. Bu kış meyveleri başladı. Ay çok güzel oldu. Bunu da
1: bitti.
0: Ekleyeyim. Bitti mi? O zaman süslemeye geçebiliriz yavaş yavaş. Ne dersin?
1: Tamam.
0: Şimdi sana hemen veriyorum. Sen üzerine birazcık muz ekle. Ben de sana bir sürpriz yapayım. Ne ekleyeyim biliyor musun üzerine?
1: İkisini de mi?
0: İkisini de koy bence. Ne dersin? Güzel olmaz mı? Oo çok güzel görünüyor.
1: Ve ben de göz biraz... olarak koyalım mı?
0: Göz mü? Aa güzel fikir bence. Seninkini göz olarak yapabiliriz. Onu koy bak, bu tam göz olmadı. Buraya onu koy. Bu

0: olsun bak. Buraya da göz yap.
1: Çok güzel oldu.
0: Üzerine ben de kar yağdırayım ama bu çikolata karı olsun. Ne dersin? Bak bak, çok güzel oldu değil mi? Biraz Antep fıstığı dökmek ister misin? Ne dersin?
2: Anne, çok dökülüyor elime.
0: Evet, buna da koyar mısın birazcık? Onu da muz ekleyelim. Oo, yes. Çok güzel oldu. Şimdi yes. Antep fıstığının da enerjisi gerçekten çok yüksek. Vallahi. Dolayısıyla bu da yine şimdi tam böyle kilo alma sıkıntısı yaşıyorsa, ya çocuğum enerjisi çok düşük, çok zayıf diyorsanız eğer ve ama ona şekerle değil de sağlıklı bir şekilde kilo alacağım istiyorsak da böyle çok güzel size tarifler anlatmaya başlıyoruz Ela ile, değil mi Ela? Oo, bu da çok güzel oldu.
2: Ben de birazcık doldurmak istiyorum.
0: Sen dök bakalım. Ben yine buna çikolata karları yağdırayım.
2: Anne.
0: Burada bir tane çikolata kullandık.
2: Anne, Antep fıstığı ben de seviyorum.
0: Seviyor musun? Evet, ben de seviyorum ya. Sen bir de badem seviyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Evet, yağ bu Antep fıstığı, badem, fındık gerçekten kaliteli yağlardan zengin olduğu için de çok faydalı oluyor. O yüzden kullanıyoruz bol bol. Ay Ela şahane görünüyor.
2: Ben
0: ne dersin?
2: Ben böyle kar yağdıracağım.
0: Kar
2: ben büyük kar yağdıracağım, sen de küçük.
0: Öyle mi?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi artık kekimize geçiyoruz. Hazır
2: Anne
0: mıyız?
2: Bekle.
0: Aa, sen dök, ben şöyle temizlemiş olayım.
2: Da şöyle evet, birazcık koyacağım da.
0: Güzel oldu mu? Seninkisi baya güzel süslendi ya.
2: Şöyle birazcık daha ve şöyle birazcık daha.
0: Tamamdır. Harika görünüyor. Şimdi sonra bu pudingleri bu arada dolaba koyacağız. Dolapta birazcık bekleyecek. Aslında biz bunu Ela ile ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu hani dondurma kapları oluyor ya. Aynı karışımı dondurma kaplarına koyuyoruz. Onları bir güzel donduruyoruz. Ve çok güzel evde sağlıklı dondurmalar yapıyoruz. Tavsiye ederim. Buradaki meyveleri tabii ki değiştirebilirsiniz. Çilekle, frambuazla, yaban versiyle de yapabilirler değil mi Ela'cığım? Şimdi tamam. Neye geçelim? Keke geçelim mi artık? Kek evet. Zamanı. Şimdi bu keki biz çok seviyoruz çünkü çok sağlıklı bir kek. Bu kekin ben tarifini verirken size ölçü olarak aslında biraz daha küçük bir ölçü tarifi veriyor olacağım. O hani büyük kek kalıplarını yapmak istersek tabii ki ölçüyü burada arttırabilirsiniz. Ama biz buradan şimdi göstereceğim şöyle bir ölçü kabını kullanıyor olacağız. Buradan böyle küçük işte günlük iki kişilik yiyebileceğiniz bir kek ortaya çıkıyor olacak değil mi Ela?
2: Evet.
0: Başlayalım mı?
2: Evet başlayalım.
0: Çırpıcın hazır. Benim çırpıcım da hazır.
2: Tamam.
0: Yumurtayı eklemek ister misin sen? Bir tane de yumurtayla tamam. Başlıyoruz. Yumurta sever misin?
2: Çok severim.
0: Hangi formunu?
2: Sade formunu sevmiyorum. Ha.
0: Hangisini seviyorsun sen? Çırpılmış mı seviyorsun? Ha? Hangi formunu seviyorsun? Bunu ekleyebilirsin bu arada.
2: Çırpılmış istiyorum ama...
0: O zaman sen çırp bunu bir yandan.
2: Çırpılmış seviyorum ama çırpılmışın sadesini seviyorum.
0: Sen haşlanmışı sevmiyorsun çok sanki değil mi? Ben de öyle biliyorum. Çok haşlanmış formunu sevmiyorsun.
2: Ama ben çırpılmışının başka bir türünü seviyorum.
0: Evet biliyorum ya. Bu tarifte bu arada hep süt kullanır ama ben yoğurt kullanmayı tercih ediyorum. Yoğurt daha güzel bir kıvam vermiş oluyor. Evde yaptığınız bir yoğurt da olur. Normal çok böyle şey bir süzme yoğurt kadar da koyu olması gerekmiyor. Böyle bir yoğurt koyduk. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyoruz.
2: Hepsini mi?
0: Hepsini koyabiliriz. Bir yemek kaşığı. Evet. Çırpmaya devam edelim. Hadi bakalım. Çırp bakalım. Evet. Çırpıyoruz. Ay çok güzel görünüyor. Biraz daha çırp çırp çırp çırp. Sen genelde hangi şarkıyı söylüyorsun bunu çırparken?
2: Çırptım çırptım.
0: Hangisi o? Söylemek ister misin biraz? Hı. Söyle bakalım.
2: Çırptım çırptım karıştırdım. Kendimi onlar yarıştırdım.
0: Evet çok güzel söyledin ya. Harika. O zaman çırp çırp karıştır bakalım. Karıştır, karıştır, karıştır. Çok güzel oldu. Ben bir tane şöyle yapacağım. Bir hemen bakayım. Şuradan bir kaşıkla bu da olur gerçi gel. Bunun içerisine bu arada iki yemek kaşığı kadar da burada yine keçi boynuzu öz dediğimiz o şeyden kullanacağız. Tatlı veren tatlandırıcımızdan kullanıyor olacağız. Tatlı kaşığım olduğu için ben bunu dört gibi koyacağım şimdi size. Devam et Ela'cığım sen çırpabilirsin. Güzel görünüyor değil mi? Oo çok güzel göründü. Çırpalım, çırpalım. Evet. Kakao da ekleyeyim mi? Ne dersin? Yine kakaolu yapalım.

0: bir tatlı kaşığı kadar da kakao yani ekliyoruz.
1: Hepsini mi? Yok, ben ekleyeceğim. Çünkü buna tamam, biraz tatlı kaşığı gibi almam gerekecek. İyi mi? Sen koy istersen.
2: İyi bence.
1: İyi mi sence? Koyduk.
2: Bence iyi.
1: Bence de güzel. Kakaomuzu da ekleyecek. Zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı oleik asitten çok zengin bir şey, yağ gerçekten. Oleik asitten zengin olduğu için bu bağışıklığımızı destekliyor. Cilt sağlığımıza çok iyi geliyor. İyi bir enerji verici kaynak da zaten. Zeytinyağı kullanmaktan hiç korkmayın. Hani böyle yağsız salata yapacağım, yağsız yemek yapacağım diye bir derdiniz olmasın. Tam tersine zeytinyağı şahane bir şey. Burada bazen Hindistan cevizi yağı da kullandığım oluyor ama benim önceliğim her zaman tabii ki zeytinyağı. Bir yemek kaşığı olarak yine ekliyor olacağız içerisine. Evet.
2: Anne, ben kakaonun şu kenarlarını sıkıştım.
1: Karıştır karıştır, güzel olmuş.
2: Sıkıştırdım. Ben
1: yaptın mı?
2: Sokuyorum.
1: Bunu da ya karbonat ya da kabartma tozu da olur. Bir çay kaşığı kadar ekleyeceğiz. Ben senin için ekliyorum. Devam Ekle. Edelim. Evet. Çok güzel olmuş, çok. Tam buğday unu kullanacağız. Buradaki un seçimi tamamen size kalmış. Nasıl un seviyorsak, bu tam buğday olur, kara buğday olabilir, siyez olabilir, çavdar olur. Normal un da kullanabilirsiniz elbette. Hani keki biraz daha böyle sağlıklı forma getirmek istediğimiz zaman kullandığımız un bu sonuçta. Bunu ekleyeceğiz. Bu da yine 3 yemek kaşığı kadar düşünebiliriz ama şunu ben şöyle ekleyeyim. Göz kararı. Sen biraz çırpmaya başla. Unu çünkü çok koyup da şey yapmayalım keki. İyice unlu olmasın. O sırada ben de kek kalıbımızı yağlayayım. Ne dersin Ela?
2: Yağla, ben de şu kenardakilerini sıkıştırayım.
1: Olur. İstersen sen bunu yağla, ben onu biraz daha çırpayım. Ne dersin?
2: Ben çırpayım.
1: Sen mi çırpacaksın? Peki o zaman ya.
2: Bak, ben daha hızlı çırpıyorum.
1: Öyle mi? Tamam peki.
2: Sen birazcık yavaş yapıyorsun.
1: Pekala.
2: Sen çok yavaş çırpıyorsun anne.
1: Öyle mi yapıyorum?
2: Ben şöyle hızlı
1: çırptım. Ooo, çırp çok güzel oldu. Çok az bir kıvamına bakabilir miyim sadece bir tane? Hem izleyenlerimize de gösterelim kıvamı düzgünü. Biraz daha un ekleyeceğiz buna. Tam kıvamı sağlamak için.
2: Ben birazcık karıştıracağım. Tabii. Ben daha hızlı karıştırıyorum. Hani
1: karıştır bakalım. Karıştır. Güzel olsun. Harika görünüyor ya. Şimdi kekimizi kalıbımıza dökeceğiz. Kekimizi kalıba döktükten sonra da fırına gönderiyor olacağız değil tamam. mi Ela? Ne diyorsun? Bir de sonra piştikten sonraki halini görseniz inşallah çok güzel olacak. Ne diyorsun?
2: Olur.
1: Ekleyelim.
2: Ekle.
1: Gerçekten çok lezzetli, çok harika bir kek yapıyoruz size. Tamam. Çok güzel oldu. Kıvamı böyle. İçerisine istiyorsanız üzümler ekleyebilirsiniz, damla çikolata ekleyebilirsiniz.
2: Damla çikolata eklemek
1: istiyorum. Ela daha çok damla çikolata sever.
2: Birazcık damla çikolata eklemek istiyorum.
1: Tamam.
2: Ben.
1: Sen öyle seviyorsun. Piştikten sonra olmadı senin için üzerine damla çikolata ekleriz. Ay çok güzel oldu. Burası harika oldu. Kekimizin son hali de hazır. Nasıl görünüyor Ela sence?
2: Güzel.
1: Keki bu şekilde, bakın bu tam kalıp oluyor. Daha önce biz denemesini de yapıyoruz zaten evde sık sık. Bu tam kalıp oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi biz bunu 180 derece fan ayarı olan fırında 10 veya 15 dakika arasında pişirmeniz yeterli oluyor. Ben şimdi bunu fırına göndereyim. Sonrasında tekrardan burada buluşalım. İçerisi mis gibi kakaolu kek kokuyor, gerçekten de harika görünüyor. Sunumlarımız hazır. Şimdi Ela ile tatlarına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Bakalım mı Ela'cığım?
2: Evet.
1: Evet evet, ben de çok heyecanlıyım. Önce keki bir keselim bakalım içi nasıl olmuş. Şöyle minik minik dilimler yapabiliriz. Ay çok güzel görünüyor.
2: Çok sevindim anne.
1: Evet, sana vereyim mi?
2: Evet ver.
1: Çatalını ver bakalım. Aa, şahane görünüyor gerçekten. Al bakalım. Tadına bak bir, nasıl olmuş bir örelim bir.
2: Tam keke benzemiş.
1: Tam keke benzemiş değil mi? Ben de çok beğendim. Hmm, şahane olmuş. İçini böyle görebilirsiniz hakikaten. Çok güzel pişiyor. Ve çok az bir kabartma tozuyla bile bu kadar güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. O yüzden de şahane. Şimdi geldi pudinglerimizin tadına bakalım mı?
2: Olur.
1: Hadi bakalım. Ben şöyle ucundan birazcık bakayım.
2: Şöyle birazcık ucundan bakayım.
1: Hmm. Çok güzel olmuş. Ne diyorsun?
2: Evet.
1: Hangisi daha güzel?
2: İkisi.
1: İkisi karar veremedin mi? Ben de karar veremedim doğrusu. Gerçekten çok lezzetli olmuşlar. Bu şekilde daha çok lezzetli, sağlıklı tarifler görmek istiyorsanız eğer bence Ela ile bizi izlemeye devam edin. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve Ela ne diyelim? Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Elin Merve Gül. 11 yaşındayım, 7. sınıfta geçtim. Mental Fers Ortaokulu'nda okuyorum. Bir tane abim var, hobilerim voleybol oynamak, paten sürmek ve şiir yazmak. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum ve davetlilikleri için çok teşekkürler.
2: Merhabalar, benim adım Yağmur. Ortaokul öğrencisiyim, 7. sınıfa geçtim. Boyum 1.53, kilom 40. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Herkese merhabalar. Adım Ali Kerem Fırat. 11 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 7. sınıfa geçeceğim. Hobilerim futbol oynamak, müzik dinlemek. En sevdiğim ders fen bilimleri. Yarışmayı ilgiyle izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yarışmada görüşürüz.
4: Herkese merhabalar. Ben Osman Mert Erdem. 11 yaşındayım, konservatuarda trompet çalıyorum. Ekstradan piyano çalıyorum, bir de basket oynuyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeliz ablayla buluşmak için can atıyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir numaralı masada Mert var, iki numaralı masada Yağmur, üç numaralı masada Kerem ve dört numaralı masada Elvin var. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Heyecan yok gibi, herkes çok sakin gözüküyor. Ne durumdayız?
5: Küçük bir heyecan var.
0: Birazcık. Öncesinde evet böyle ufak tefek bir heyecanlar var dediniz ama böyle sanki yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Isınma turu da zaten bunun için var değil mi? Şimdi ısınma turunda bütün heyecan gidecek, ben inanıyorum. Mert'cim seninle başlayalım.
5: Adım Osman Mert, soyadım Erdem. 11 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim. Konservatuvarda trompet çalıyorum, ekstradan piyano çalıyorum ve de basketbol oynuyorum.
0: Sen konservatuvarda trompet çalıyorsun
5: evet.
0: Ve galiba artık kariyerini böyle devam ettireceksin.
5: Evet, tabii.
0: Nasıl peki karar verdin konservatuvara gitmeye?
5: Şöyle aslında ben zaten orada seçmelere girdim. Daha böyle piyano çıkmasını bekliyordum. Sonra trompet deyince tabii trompet ne falan filan. Çalmaya başlayınca da çok sevmeye başladım ve de dedim trompeti devam ettireyim en iyisi.
0: Ne kadar güzel. Peki bugün bizim için de acaba böyle...
5: Çalarım.
0: Çalar mısın? Şahane. Nerede trompet?
5: Ailemin yanına.
0: Geldi trompet. O zaman isteyelim mi ailemizden?
5: Olur.
0: Ailemiz de hoş geldi bu arada. Bütün ailelerimiz bizi destekliyor. İyi ki geldiniz. O zaman bize hemen Duygu ablamız aldı. Ailelerden getiriyor. İstersen sen al Mert'ciğim. O zaman Mert'e büyük bir alkış, performans sergiliyor bizim için. Şöyle durabilirsin, şurada.
5: Şurada şöyle.
0: Evet.

0: Çok teşekkür ederiz. Belki ilerleyen zamanlarda biraz daha çalarsın bizim için. Ha?
1: Olur.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrar büyük bir alkış Mert için. Bravo Mert'ciğim. Seni yerine alalım. Çok teşekkürler tekrar. Heyecanlı mıydın biraz?
1: Evet.
0: Ama çok profesyonelce gözüküyordun. Seni kutluyorum. Yağmur'cum hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Yağmur, soy ismim Kılıç. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim resim yapmak, daha çok müzik dinlemek ve arada sırada arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi de.
0: Ne güzel, gezmeyi ben de çok seviyorum Yağmur'cum. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
2: Ben ileride savcı olmak istiyorum.
0: Savcı olmak istiyorsun, nasıl karar verdin?
2: Hem bizim bir tane aile büyüğümüz var hem de çok ilgimi çekiyor savcılık.
0: İlham oldu o zaman aile
2: evet.
0: büyüğünüz. Savcılık ilgini çekiyor.
2: Evet.
0: İnşallah sen de hayallerine kavuşursun Yağmur'cum.
2: İnşallah.
0: Kerem'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Adım Ali Kerem Fırat. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, müzik dinlemek. En sevdiğim ders fen bilimleri. Yarışmacı arkadaşlara başarılar.
0: Peki sen ileride ne olmak istiyorsun?
3: İleride bilim adamı olmak istiyorum.
0: Bilim adamı olmak istiyorsun. Nasıl karar verdin bilim adamı olmaya?
3: Hem fen dersimin iyi olmasıyla hem de bilim adamlarına karşı küçüklükten beri bir ilhamım var.
0: Ne güzel. Oradan. Araştırırsın.
3: Evet.
0: Kerem'cim çok sakinsin. Hep böyle sakin misin?
3: Evet.
0: Böyle bir dinginlik, bir sakinlik var sende. Gerçekten seninle konuşurken ben de bir sakinleşiyorum. Acaba şimdi ben de seni yükseltebilir miyim? Benim de enerjim biraz yüksek ya. Bir dengeler miyiz sence?
3: Olur.
0: Tamam, hadi bakalım. Elvin'cim sen de hoş geldin.
4: Hoş buldum. Benim adım Elvin Merve Gün. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, paten kaymak ve şiir yazmak.
0: Şiir yazmak.
4: Büyüyünce de avukat olmak istiyorum.
0: Aa, avukat. Burada meslektaşlar var. Belki ileride bir gün değil mi karşılaşırsınız adliye koridorlarında diye düşünüyorum. Ama şu şiir kısmı ilgimi çekti Elvin'cim. Nasıl şiirler yazarsın? Var mı aklında bir şey?
4: Yok ama...
0: Kendi yazdığın değil mi şiirler var?
4: Evet. Hı-hı. Mesela annem ve babamın doğum günlerinde onlara şiir yazarım.
0: Çok tatlısın. Ne kadar tatlı, ne kadar romantik. Onlara yazarsın. Arkadaşlarına da yazar mısın böyle?
4: Evet.
0: Çok şekersin. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum ve arkadaşlar artık hazırsak başlayalım mı?
5: Evet.
0: Efendim? Evet. Duyamadım.
4: Evet.
0: O zaman Mert için geliyor harf tablomuz.
5: Ben annem Nazlı'nın N'si demek istiyorum.
0: Nazlı Hanım'ın N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Küçük ve sevimli anlamında kullanılan kelimedir. Süremiz başladı. Küçük. Nasıl derler küçük? Hadi ekip çalışması. Yağmur.
2: Minik.
0: Doğru cevabımız minik mi görelim? Harikasınız. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar.
5: Evet.
0: Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Ben Bursa'nın B'si demek istiyorum.
0: Bursa'nın B'si 40 puan değerinde ve belgelerden geliyor sorumuz. TC kimlik numarasında bulunan rakam sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 11.
0: Hızlı cevap. Bu cevapla Yağmur kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Yağmur. Kerem'cim, tüm sakinliğinle senin için geliyor harf tablomuz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Düşündürürken güldüren sözdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mert?
5: Espri.
0: Espri mi doğru cevabımız? Bravo Mert. Elvin için geliyor harf tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve doğru yazımdan gelecek. Bir yolun kıvrıldığı, yön değiştirdiği yerin doğru yazımıdır. Viraj, viraj, viraj.

0: Raj. Süremiz başladı.
1: Viraj.
0: Hangisi Elvin'cim? 1, 2, 3.
1: Üçüncü.
0: Üçüncü mü? Doğru cevabımız üçüncüyse eğer Elvin kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar 4 soru geride kaldı bile. Heyecanlar gitti değil mi? Nasılmış? Atıyoruz heyecanı değil mi başladıktan sonra? Şimdi ben kumbarada kaç puan biriktim merak ediyorum. Mert'cim bir tahmin alalım.
2: 250.
0: 250. 200. Yağmur?
1: 160-200.
0: 160-200 arası. Kerem?
1: 220.
0: 220. Elvin?
3: 180.
0: 180. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 160 puan birikmiş ve kalan puanımızsa 2340. Kim 160 dedi? Yağmurcuğum, kutluyorum. Doğru tahmin. Mert için geliyor tablomuz. Geldik 5. sorumuza.
4: Osman'ın oğlu.
0: Osman'ın oğlu 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Çekme helvası ve taş köprü sarımsağı ile meşhur olan Karadeniz bölgesindeki ilimizdir. Süremiz başladı.
4: Kastamonu.
0: Bir elin gitti acaba basacak evet. mıyız diye.
4: Kastamonu.
0: Çok emin söyledin.
4: Evet.
0: Cevabımız doğruysa eğer Mert kumbaramıza 80 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok da lezzetli gözüküyor orada helva değil mi? Gittin mi Mert'cim Kastamonu'na?
4: Zaten baba tarafından Kastamonu'yum ben.
0: Aa ne şanslısın. Sana bu soru geldi. Bak evet. Oradan şanslısın ama gezme fırsatı buldun.
4: Tabii.
0: Değil mi? Ben Kastamonu'na hiç gitmedim ama orada da böyle çok güzel evler var. Yani sarımsak ve helvanın tabii. dışında evlerin de çok meşhur olduğunu biliyorum.
4: Evet böyle
0: biliyorum.
4: Çok güzel tahta evler falan filan var.
0: Değil mi? Ahşap evet. evler. Peki başka neler nesi meşhur? Bir Kastamonu'dan dinleyelim. Hani en çok neden keyif alırsın oraya gittiğinde? Tabii ki aile ziyaretleri, ailelerle olmak.
4: Tabii aile ziyaretlerinden
0: olmak.
4: Sonra mesela böyle ormanda gezmeyi çok severim.
0: Ay çok
4: ne
0: güzel.
4: Ne bileyim babamla falan böyle çıkarız bir yerlere. Orada manzaralar mesela.
0: Ne kadar güzel. Var mı sonra? Büyükler orada?
4: Var. Dedem zaten.
0: Deden yaşıyor.
4: Babaannem.
0: Deden ve babaannen. O zaman ellerinden öpüyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve tüm Kastamonulara, hemşerilerine buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Yağmurcuğum hazırsan senin için geliyor harf tablosu.
1: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 50 puan değerinde ve yemekler kategorisinden geliyor. Üzerinde yiyecek pişirmek ya da ısıtmak için kullanılan ayaklı ocaktır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir ekip? Hadi bir düşünelim bunu. Üzerinde yiyecek pişirmek ya da ısıtmak için kullanılan ayaklı ocak. Sen az önce demiştin ki biz böyle yeşillik yerlere gideriz. Sanki pikniğe. Piknikte böyle bir şeyler yapılır. Ne olur?
1: Tüp gaz.
0: Tüp gaz mı görelim? Olmadı. Bir düşünelim. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ah, Kerem'le Yağmur'un eller butonu aynı anda gitti.
2: Mangal.
0: Yağmurcuğum.
3: Mangal diyecek.
0: O zaman Elvin, sende de var mıydı cevap? Yok muydu? Kerem, Yağmur ve Mert'in ortak çalışması. Kumbaramıza 30 puan ekler mi? Bravo. Şimdi sen böyle yeşillik orman deyince ben bir anda mangal dedim ama tabii ki arkadaşlar çok da dikkat etmeliyiz değil mi? Ormanlarımız için, özellikle yeşil alanlarımız için çok çok dikkatli olmalıyız. Aslında bir ateş bile yakmamalıyız yeşilliğin yanında diyerek Kerem'e sözü bırakıyorum. Buyurunuz, harf tablosu sizin için geliyor.
2: Tokat'ın T'si.
0: Tokat'ın T'si 50 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek. Sen de Tokatlı mısın?
2: Yok.
0: Yok. Sorumuzu görelim. Bir kol saati sayesinde uzaylılara dönüşebilen kahramanın maceralarını anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı.
2: En sevdiğim çizgi film Ben 10.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: En sevdiğin mi? Arkadaşlar çok şanslısınız. Hep sevdiğiniz yerden geliyor ama cevap doğru mu? Görelim. Sen zaten çok emindim. O zaman ben senin en sevdiğin çizgi filmi, görselimiz de geldi, senden dinlemek istiyorum. Ne anlatıyor?
2: Yani 10 yaşında bir çocuk var. Hı hı. Bir gün ormana tatile gidiyor büyük babasıyla. Hı hı. Ve kayan bir yıldız sanıyor. Düşen bir meteoru kayan yıldız sanıyor. Hı hı. Üzerine doğru gelmeye başlayınca kaçıyor. Meteor düştüğü zaman onun yanına gittiğinde koluna bir saat yapışıyor. Aa. Bu saatin adı Omnitrix. 10 farklı uzaylıya dönüşmesini sağlıyor.
0: 10 farklı?
2: Evet.
0: Hem de böyle süper güçleri mi olmuş oluyor?
2: Evet, uzaylıların.
0: Peki, uzaylıların. Peki sonrasında?
2: Sonrasında Vilgax diye bir düşman var. Hı hı. Robotlar falan göndererek Omnitrix'i elde etmeye çalışıyor.
0: Peki dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar mı?
2: Tabii.
0: Dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar yani.
2: Evet.
0: O zaman bravo kahramanlara. Teşekkür ederiz Kerem'cim bu bilgi için ve Elvin'le devam ediyoruz.
3: Çimenin Ç'si.
0: Çimenin Ç'si 80 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden geliyor sorumuz. Bir metinde konuşma cümlesinden önce kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
3: Kısa çizgi.
0: Kısa çizgi mi doğru cevap? Görelim. Ekip bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Elvin yaklaştı. Yağmur.
3: Uzun çizgi.
0: Uzun çizgi mi görelim? Bravo Elvin ve Yağmur. Kumbaramız doluyor. Şimdi ben kumbaramız doluyor demişken hemen bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 400 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2100. Kutluyorum. Son 4. Hazır mıyız? Mert için gelsin harf tablomuz.
1: Haktan'ın H'si.
0: Haktan'ın H'si 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Yuvarlak yanaklı küçük bir kemirgendir. Süremiz başladı.
1: Hamster.
0: Yine elim bir butona gitti.
1: Hamster.
0: Çok inanarak söyledi Mert. Doğruysa kumbaramıza 60 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Evcil hayvanı olan var mı arkadaşlar? Ne var Mert?
1: Kedi.
0: Ay kedi. İsmi ne?
1: Leo.
0: Çok güzel. Yağmurcuğum?
3: Ben de kedi var.
0: Senin de kedi. Seninkinin ismi?
3: Alex.
0: Alex. Başka var mı arkadaşlar? Benim de bir kedim var. O zaman bütün kedilerimize buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
3: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Genellikle çiğ tüketilen, cacık malzemesi olarak da kullanılan bitkidir. Süremiz başladı.
3: Salatalık.
0: Yapar mısın hiç çocuk? Bildiğin ya, yapmazsın ama biliyorsun. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu bitiyor. Kaldı kaç soru?
3: İki.
0: İki soru ve iki harf tabii ki. O zaman Kerem için gelsin harf tablomuz.
2: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 40 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Genellikle boyna bağlanan bir tür ince kumaştır. Süremiz başladı.
2: Muska.
0: Muska mı doğru cevabımız? 40 puanı ekler miyiz? Görelim. Olmadı.
1: Flör.
0: Flör mü görelim? Bravo. Değil mi? O da böyle bazen değil mi dualar olup anladım seni. Sen böyle biraz kolye gibi düşündün. Evet. O yüzden. Ama Mert ve Kerem'in ortak cevabı kabul ediyoruz. Elvin'cim hazırsan ısınma turumuzun son sorusu ve son harfi senin için geliyor.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Göze doğrudan uygulanan görmeyi düzeltici mercektir. Süremiz başladı.
3: Lens.
0: Hızlı bir cevap Elvin'den. Elvin kumbaramıza 30 puan ekler mi? Ekler misin Elvin? Eminsin. Ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar şahane geçti bence bu tur. İyice ısındık diye düşünüyorum artık. Evet. Mert'cim kaç puan birikmiştir kumbarada? Bir düşünelim.

0: Şimdi en son 400'dü.
1: Çok burada matematik yapıyorsun şu an.
0: 600-650 diyorum ben.
1: 600-650 Yağmur.
2: Ben de 550 diyorum.
1: 550 Kerem.
3: 580.
1: 580 Elvin.
4: 700.
1: 700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 610 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 1890. Çok yaklaştınız. Kutluyorum. Ne güzel, yüzleriniz hep gülüyor arkadaşlar. Hep böyle gülün. Mert'cim nasıldı bu ısınma turu senin için?
0: Yani iyiydi. Bir heyecanımı attım yani.
1: Senin performansınla zaten hepimiz heyecanımızı attık. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yağmurcuğum.
2: Benim de heyecanım gitti. Çok iyiydi bu tur.
1: Gitti, artık ikinci tura geçebiliriz diyorsun. Keremcim.
3: Güzel bir turdu. Bayağı puan topladık. Heyecanımızı da attık üzerimizden.
1: Sen İyiydi. Zaten hiç heyecanlı değildin Keremcim. Ben seni hiç heyecanlı anlamıyorum yani. Hiç heyecanlıyım deme. Elvin'cim.
4: Ben biraz heyecanlıydım başta ama şu an heyecanım gitti.
1: Gitti gitti arkadaşlar. Ben onu gözlerinizde görüyorum. O zaman böyle bir yüksek sesle cevap bekliyorum sizden yine. İkinci tura gidelim mi arkadaşlar?
4: Evet.
1: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
4: Evet.
1: Yine sesler çok az ama tamam artık ne yapayım, bugün böyle olsun. Hazırsak Mert için gelsin harf tablomuz.
0: Ben o zaman Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Nefes aldığımız organımızın iki boşluğundan her biridir. Süremiz başladı. El yine bir butona gitti.
0: Burun deliği.
1: Eğer bu cevap doğruysa Mert ikinci turumuzda ilk 90 puanımızı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasın. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
2: Şanlıurfa'nın Ş'si.
1: Şanlıurfa'nın Ş'si 140 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Antalya'da yaklaşık 4 metre yükseklikten suyunun döküldüğü doğal güzelliktir. Süremiz başladı.

0: Mert. Manavgat şelalesi.
1: Manavgat şelalesi mi görelim? Harikasın. Mert'in gezmeyi seviyorsun galiba.
0: Şöyle aslında yani...
1: Görselimiz de geldi hemen.
0: Kız istemek için oraya gitmiştik.
1: Aa, kimi istediniz?
0: Şey, dayıma.
1: O zaman sevgilerimizi iletelim. Yeni mi istediniz?
0: Bir sene oldu sanırım.
1: Gelin aldınız yani.
0: Evet,
1: Antalya'da.
0: Gelin aldık.
1: Bu arada benim de baba tarafım Antalyalı Mert'im. O yüzden benim de çok sevdiğim yerlerden biridir. Hemen bir bilgi vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Manavgat ilçesinin 3 kilometre kuzeyinde bulunan şelale, ilçeyle aynı adı taşır, şaşırtıcı bir yükseklikten dökülmesine karşın geniş bir alan üzerinde gürül gürül akışıyla görülmeye değer bir manzara oluşturur. Manzara da burada çok şahane değil mi? Ülkemiz çok güzel değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Her yeri ayrı güzel. Buradan o zaman hemşerilerimize de sevgilerimizi iletelim. Sizin de... Kimdi? Dayının eşine sevgilerimizi iletelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Kerem'ciğim seninle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım Kerem için.
2: Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Bir durumun şu andan önce gerçekleştiğinin ifadesidir. Süremiz başladı.
2: Geçmiş zaman.
1: Bu cevap doğruysa Kerem kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo Kerem. Çok hızlı gidiyoruz. 4. soruya geldik. Elvin'cim hazırsan senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ceylan'ın C'si.
1: Ceylan'ın C'si 120 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Besinlerin bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlayan içi soğuk dolaptır.

0: süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Yağmur.
1: Derin dondurucu.
0: Derin dondurucu mu doğru cevabımız? Elvin ve Yağmur. Bravo. Şimdi ben yine çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya bakacağım ama önce hızlıca tahminler Mert. Sen bir topluyorsun kafanda, bir tahmin et bakalım.
2: 650.
0: 850 Yağmur.
1: 880.
0: 880 Kerem.
3: 900.
0: 900 Elvin.
4: 840.
0: 840 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, tahminlerin de üzerinde 1050 puan biriktirmişiz ve kalan puansa 1450. 8 sorumuz daha var, daha sadece bu turda arkadaşlar. Mert için gelsin harf tablomuz.
2: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 90 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Saraybosna olan Osmanlı döneminden kalan eserleriyle ünlü ülkedir. Süremiz başladı.
2: Bosna Hersek.
0: Hep de böyle gezmeli yerlerde. Bugün şansa. Ama doğru mu bakalım? Doğru mu cevabımız? Bravo. Dedim acaba buradan da der misin bir düğün dernek vardı gittim diye.
2: Yok yok.
0: Gitmedin
2: yok.
0: Mi? Belki bir festivale falan katılırsın ileride. Ben sanki öyle hissettim.
2: İsterim. Yani,
0: değil mi? Çok güzel olmaz
2: evet.
0: mı? Yakında başlayacaksın öyle şeylere katılmaya tabii. da. Tabii sanatçısın sen. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
1: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir elektrik devresinin açık olduğunu içindeki küçük ışıkla gösteren tornavidadır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması ne olabilir? Kerem?
1: Kontrol kalemi.
0: Kontrol kalemi mi doğru cevabımız? Bravo. Görselimizi de gördük. Tabii hiç kullanmayalım arkadaşlar. Şu anda bizim yaşımıza uygun değil ama evde mutlaka değil mi? Büyüklerimiz bir şekilde onu denemişlerdir. O elektrik var mı yok mu, ışık yanıyor mu yanmıyor mu görmek için. Keremcim, nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyisin. Böyle öyle bir cevap verdin ki kendinden emin. Yine böyle güzel, sakin bir şekilde sıra sana geldi. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hep hazır Kerem. Görelim harf tablosunu.
1: Yeliz'in Y'si.
0: Ah, teşekkür ederim Kerem'cim. Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve animasyondan geliyor. Göçebe yaşam tarzının yansıtıldığı küçük bir kız çocuğuyla çoban arkadaşının yer aldığı çizgi filmdir. Süremiz başladı. Bugün bu sorular da sana geldi Kerem'cim. Haydi ekip, bence bulabiliriz. Ne olabilir? Göçebe yaşam tarzının yansıtıldığı küçük bir kız çocuğuyla çoban arkadaşı. Açalım mı bir kutu? Pek bir tahmin yok şu anda ama bence bulacağız. Ekip bulur bunu arkadaşlar. Açalım bir kutu. Bir kutu daha derken Yağmur'dan cevap geliyor mu?
2: Maysa ve Bulut. Maysa ve Bulut.
0: Maysa ve Bulut mu cevabımız? Bravo. Yağmurcuğum, izlemiş miydin?
2: Çok nadir.
0: Çok mu nadir?
2: Evet.
0: Böyle peki konusunu hatırlıyor musun? Böyle gördüm herhalde televizyonda.
2: Aynen.
0: İzlerken geçtim diyorsun. Teşekkür ediyoruz Yağmurcuğum. Elvin'cim, hazırsan harf tablomuz senin için geliyor. Gelsin görelim.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 100 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Yurdumuzda yetişen, fındığa benzeyen bir kabuk içinde bulunan sert ve pürüzlü meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Ben bir kutu açmak istiyorum arkadaşlar. Açılsın bir kutu, harfimizi görelim. Bir kutu daha açılsın mı? Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Daha süremiz var, düşünelim. Fındığa

0: cevabımız 70 puan kumbarada. Bravo. Biraz düşündük değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl aklına geldi Keremciğim?
2: Palamudu biliyordum. İlk harfinin ne olduğunu unutmuştum. M gelince de anladım.
0: Teşekkür ederiz. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 1400 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1100. Bravo. Kaldı 4 soru, 4 harf. Mert için alalım harf tablomuzu.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve halk ozanlarımızdan geliyor. Uzun ince bir yoldayım adlı eseri meşhur olan halk ozanımızdır. Nokta nokta nokta nokta Şatıroğlu. Süremiz başladı. Derken çok eminsin Mert'ciğim.
1: Aşık Veysel.
0: Mert çok emin bu cevaptan. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekliyor muyuz? Bravo. Bir konservatuarlı olarak ve değil mi? müzikle ilgilenen biri olarak zaten hepimizin kendisini tanıması gerekiyor arkadaşlar. Bizim kıymetlimiz. O yüzden çok değerli. Ben bir bilgi vermek istiyorum Aşık Veysel ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. 7 yaşındayken çiçek hastalığı nedeniyle sol gözünü kaybetmiş. Daha sonra sağ gözüne de perde inmiştir. Veysel'in babası da şiire meraklı biri olduğundan Veysel de küçük yaşlarda sazla tanışmıştır. Köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapan Aşık Veysel, aşıklık geleneğinin önemli temsilcisidir. 1973 yılında vefat etmiştir. Eserleri Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplanmıştır. Buradan kendisini saygı ve rahmetle bir kez daha analım. Yağmurcuğum, kaldı kaç harf? 3 harf ve 3 soru. Gelsin harf tablomuz Yağmur için.
3: Onur'un O'su.
0: Onur'un O'su 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Sık sık iş, konu veya düşünce değiştirmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Sanki böyle bakıyorum da şimdi size. Var bir şeyler de gelecek de nasıl gelecek diye düşünüyorsunuz. Hı? Sık sık iş, konu veya düşünce değiştirme. Ne derler? Ay sen de. Hadi bir kutu açalım. Mert'in eli gidiyor butona geliyor. Gidiyor geliyor. Tamam bir kutu daha açalım. Yok mu? Bir kutu daha açacağım ben. Arkadaşlar yardım edeyim mi? İster misiniz? Hı? Yoksa kutu mu açayım? Hadi bir kutu daha açalım. Mert'le Kerem'in aynı anda elleri butona gitti. Kerem?
2: Olmuyormuş ya.
0: Bir söyle, bir tahmin et. Şimdi ekip çalışması yaparız belki.
2: Daldan
0: söyle
2: bakalım. Koymak diyecektim de.
0: Daldan?
2: Bir şey koymak diyecektim de şey olmadı.
0: Ne olabilir? Daldan'ı bulduk. Daldan nereye olur? Ne olur? Tamam olmadı. Olmadı bir düşünelim Mert.
1: Daldan dala konmak.
0: Daldan dala konmak mı cevabımız? Bravo Kerem ve Mert'in ortak çalışması arkadaşlar kumbaramıza 100 puan daha ekledi. Kerem'le devam ediyoruz.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir işi planlı ve düzenli bir şekilde yürütmek için kurulan sistemdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yağmur elin bir butona gitti derken cevap gelir mi?
3: Organizasyon.
0: Organizasyon mu doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Elvin'cim senin için geliyor harf tablomuz.
4: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 120 puan değerinde ve atasözü

0: sözlerinden geliyor. Sen atasözlerini seviyordun Elvin'cim diye hatırlıyorum. Hı? Yok mu? Sevmiyor muydun? Görelim sorumuzu. Gerçek arkadaş zor zamanlarda yalnız bırakmaz anlamındaki atasözüdür. Dost kara nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Dost kara günde ve evet. Kara günde belli olur.
0: Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 120 puan daha ekleyip finale gider miyiz? Bravo! Bak korktuğun gibi olmadı değil mi? Korktuğun gibi olmadı. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Önce kumbaraya mı gidelim? Bir gidelim mi? Merak gidelim. Ediyor muyuz? Bir gidelim bakalım. Kumbaramıza kaç puan birikmiş ama önce bir tahmin. Mert?
2: 1720.
0: 1720. Yağmur?
3: 2000.
0: 2000. Kerem?
4: 1900.
0: 1900. Elvin?
5: 1800.
0: 1800. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Elvin'cim bravo. 1800 puan birikmiş. Hedefimize kalan puan 700. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
4: 4.
0: 700.
2: 700.
0: 200. 200. 200.
2: 200.
0: Evet. Doğru bildin Kerem'cim. 4 soru. O zaman arkadaşlar nereye gidiyoruz?
4: Finale.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
6: Evet.
0: Hazırız, çok hazırız hem de değil mi?
6: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler?
6: Evet. Gelsin.
0: Mert için gelsin kategorilerimiz. Genel kültür, bitkiler, matematik, eş anlamlılar. Nasıl aramız? Başlıklar nasıl arkadaşlar? İyi mi?
2: İyi.
0: Mert'cim hangisini?
2: Genel kültüre gideyim.
0: Hı hı. Hangi harf?
2: E.
0: Genel kültür, Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Işık kaynağının önüne bir cismin gelmesiyle oluşan karanlıktır. Süremiz başladı.
2: Gölge.
0: Bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasın. Kumbaramızda ne kadar puan birikti? Hemen bir görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 2000 puan birikmiş. Sadece 500 puana ihtiyacımız var. Haydi ekip siz bunu yaparsınız. Yağmur için gelsin kategorilerimiz.
4: Bitkiler selenin S'si.
0: Bitkiler selenin S'si. Sorumuzu görelim. İğne yapraklı bir ağaçtan çıkarılan reçinedir. Süremiz başladı.
4: Çam sakızı.
0: Yağmur düşündü. Düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kaç soru kaldı?
4: Eğer,
0: tabii daha sorularımız var ama iki soruyu da bilebilirsek arkadaşlar baskı oluşturmasın üzerinizde tabii ki. Ödül bizim çünkü daha sorularımız var. Sorun yok. Kerem'cim senin için gelsin kategorilerimiz.
4: Eş anlamlılar Denizli'nin D'si.
0: Eş anlamlılar Denizli'nin D'si. Sorumuzu görelim. Olması arzu edilen şey temenni manasındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Olması arzu edilen şey. Mert.
2: Dilek, istek.
0: Mert'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Elvin için geliyor kategorilerimiz.
4: Matematik marketin M'si.
0: Matematik marketin M'si sorumuzu görelim. Matematikte toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi hesaplamalara topluca verilen isimdir. Süremiz başladı.
4: 4 işlem.
0: Emin misin Elvin?
4: Evet.
0: Eğer bu cevap doğruysa bizi ödüle götürüyor musun? Gidiyor muyuz ödüle görelim?
3: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Tüm market ihtiyacı.

0: bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama. Harcadıkça artı para veren uygulama. Tek uygulama. İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
0: Sen de sadece durula.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya, gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
9: Daha daha ne var?
10: Eğer bu cevap doğruysa bizi ödüle götürüyor musun? Gidiyor muyuz ödüle görelim? Harikasınız.
11: Süper kumbara!
10: Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Sakin Kerem. Bravo Kerem! Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Elvin. Bravo Elvin. Arkadaşlar yüzler gülüyor. Ödül bizim. Heyecan da gitti artık. Hadi bakalım nasıldı? Sizin için nasıl bir deneyimdi? İyi ki geldiniz. Ben çok mutluyum. Sizi burada ağırladığım için Mert'ciğim.
12: Yani ilk bir heyecanım vardı tabii ki de.
10: Evet.
12: Sonuçta nasıl bir şey falan filan. Ama sonra soruları gördükçe tabii ortama da alıştıkça o heyecanım gitti ve de çok eğlenceli geçti benim adıma.
10: Hep böyle şey değil mi, seninle konuşmuştuk da öncesinde. Böyle bilmediğimiz şeyler aslında bize başta zor geliyor.
12: Tabii.
10: Bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz, çekiniyoruz. Nasıl yapacağım, yapabilecek miyim? Ama o yola girdikten sonra, o cesareti, o adımı attıktan sonra gerisi geliyor. İşte gördük arkadaşlarımızı Yağmurcuğum.
13: Çok hızlı ve çok eğlenceli geçti ve takım ruhuyla her şey de çok daha iyiydi.
10: Takım ruhu. Yağmurcuğum o kadar güzel söyledin ki geçen sefer de bu takım ruhunu vurguladın. Gerçekten arkadaşlar burada biz ekibiz. Ekip olarak buradayız. Birimiz biliyor, öbürümüz bilemiyor. O ona yardım ediyor, o ona yardım ediyor derken aslında az önce bunu yine yaşadık. Birimiz ilk kısmı bildi, birimiz ikinci kısmı bildi değil mi? Bu sefer de çok keyifli oluyor. Bu bulmacayı çözme kısmı da çok keyifli oluyor arkadaşlar. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum bu ekip ruhunuz için size. Keremciğim, nasılsın? Keremciğim ne kadar heyecanlıydın bütün program boyunca.
13: Sıfır.
10: Senin heyecanın bana geçti. Çok heyecanlıydın canım. Senin için nasıldı Kerem?
13: Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi, çok güzel.

0: beraber başardık, ödüle de ulaştık.
1: Beraber başardık, aynen öyle. Elvin'cim?
2: Benim için kısa ve heyecanlı bir deneyim
1: oldu. Kısa ve heyecanlıydı. Kısa mı geldi?
2: Ya çok hızlı geçti.
1: Peki şey, bazen arkadaşlarımız şey diyor böyle, biz kılık değiştirip tekrar gelsek olur mu diye.
3: Aa.
1: İster misiniz öyle bir şey yapmak?
3: Öyle bir şey yapabiliyorsak olur.
1: Öyle değil, mantıklı. Nasıl bir kılık değiştirebiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz acaba?
3: Ben peruk. Bazen...
1: Peruk değil mi? Gözlük falan. Bence olabilir. Bunu bir düşünün. Şimdi ya ben işte her programda bunu soruyorum ama... bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz birini? Elinde böyle ödüller var. Bir bakın etrafınıza. Ben yerini bir türlü öğrenemedim. Kaç program oldu? Bir var mı? Elinde ödül olan biri var mı?
2: Evet.
1: Nerede?
2: Tam
1: nerede?
2: Karşıda.
1: Kim buldu? Kerem buldu mu?
2: Tam karşıda.
1: Mert bulamadın mı? Nerede bir bak? Hah, buldunuz mu? O zaman ben ödül ablaya doğru gidiyorum. Ödül ablacığım, Duygu ablamız. Teşekkürler Duygucuğum. Yine ağır ödüller elimizde. Arkadaşlar.

Ben diyetisyen Merve Bilgi Atalay. Bugün çok lezzetli bir bölüm çekeceğiz. Hepimizin en sevdiği şey waffle. Waffle yemeye bayılıyoruz ama yemeğin üstüne yiyoruz. Waffle düşününce aslında baya yemek. Yani kocaman bir hamuru var, üstüne meyveleri var, çikolata sosu var, fındığı var, fıstığı var, değil mi? Düşününce ne kadar kalorili, baya bomba. Ve biz bunu böyle gayet yürürken, hiçbir şey ifade etmezken arada öyle laf olsun diye yiyoruz. Ve bunun sonunda kaçınılmaz olarak bel bölgesi çevresindeki yan etlerimizin artması, göbeğimizin artması, işte yağlarımızın artması, burada herkes şimdi göbeğine falan dokunuyor, Allah'ım benim de mi waffle'dan diye, kaçınılmaz son. Niye? İşte kalori hesabı ve zaten hani karbonhidrat, protein, yağ hesabı bu. Eğer siz fazla karbonhidrat alırsanız, fazla yağ alırsanız her şey vücutta yağ dönüşür. Yağ olarak depolanır. Vücudumuzda da yağ depolanma bölgeleri var. Bu bir gerçek işte. Kollar yağlanır. Biz hiç fark etmeyiz ama sırt çok yağlanır mesela. Lütfen bu programdan sonra aynaya kalkıp bir bakmanızı istiyorum. Bir sırtınıza bakmanızı istiyorum. Çünkü biz sırtımızı genelde çalıştırmayız. Hatta dik de durmayız. Dik durmadığımız için iyice böyle yağlanan bir sırtımız olur. Omurga sağlığımız bozulur falan derken konu nerelere geldi waffle'dan. Ama sağlıklı olmak için daha sağlıklı bir waffle tarifi yapacağız bugün. Fakat Merve, ben normal waffle'da yemek istiyorum diyenleriniz olabilir. Ben bu konuda çok açık bir diyetisyenim. Neden? Çünkü ortamlara gidiyoruz, önümüze çıkıyor, mecbur kalıyoruz. Böyle durumlarda ne kadar yiyeceğiz, ne yiyeceğiz ve neler yapabiliriz? Yani normal bir waffle için bir hamur oluşturdum ben. Bir tane bir normal waffle yapacağız, bir tane de daha sağlıklı bir waffle yapacağız. Yani iyi waffle, kötü waffle gibi. Ama bu iyi waffle'ımızın da içeriğini tek tek size göstererek ben yeni yapacağım. Bu kötü waffle olduğu için size örnek olmasın diye hazırladık, koyduk. İkisinin arasındaki farkları anlatacağım bugün. O yüzden hemen kötü waffle'ımızı buraya bir kepçe yardımıyla, Allah elimde waffle hamuru oldu. Bir kepçe yardımıyla döküp hemen o waffle'ımız pişerken ben de iyi waffle'ımın içeriğini hazırlamaya başlayayım. Şimdi hemen hazır waffle makinem de varken şuraya güzelce şöyle bir kepçe kadar waffle'ımı döküyorum. Kötü waffle oldu. Bunu kapağını kapatalım. Bunu olmaya bırakalım. Şimdi ben iyi waffle'ımı yapıyorum. İyi waffle'ımın içinde neler var? İçinde ilk olarak hemen her şeyde ilk olarak biz ne yapıyorduk?

yumurtamızı kırıyorduk. Yumurtamızı hemen kıralım. Yumurtamızı kıralım. Yumurtamızın üstüne normalde şeker kullanılması gerekiyor. Çünkü waffle hamuru az da olsa tatlı tabii ki. Ben burada normalde çok tatlandırıcı sevmiyorum ama biliyorsunuz stevia tatlandırıcı kategorisinde değil. O bir yaprak. O bir gerçek doğal tatlandırıcı. Bu yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabiliyorum. Bir yemek kaşığı kadar stevia'm var. Ve buradan gelen inanılmaz kokuyu size duymalısınız. Gerçekten. Waffle bence tadından daha çok kokusu güzel olan bir şey. Yani tadı güzel ama kokusu daha fena bir şey. Stevia ile beraber ben yumurtamı hemen çırpacağım. Hemen hızlıca bir çırpayım onu. Tamam, bu yeterli oldu. Bir yemek kaşığı stevyamla bir tane yumurtamı çırptım. Aynı şeker gibi davrandım. Bir tatlı kaşığı kadar burada limon suyu eklemesi yapıyorum. Hemen şöyle şu kadar sıksam yeterli olacaktır zaten. Bu bana yetti. Bunun içine şimdi bir yemek kaşığı kadar yulaf kepeği koyuyorum. Yulaf kepeğim de ne yapacak? Biraz daha kan şekerimin dengelenmesini, biraz daha zor sindirilmesini sağlayacak. Bir yemek kaşığı kadar chia tohumum var. Hemen onu ekledim. Bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağım var. Bunu zaten biraz fazla beklettiğinizde oda sıcaklığında şöyle görüyorsunuz hemen eriyen bir yağ. Şu anda zaten bu erimeye bayağı yüz tuttu. Hafif şöyle bir karıştırıp bunu da bunun içine atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Bir paketten birazcık az kabartma tozu kullanacağım. Ve bir çay kaşığı kadar da, burada daha fazlası var, tuz ekliyorum bunun içine. Şimdi esas malzemelerim süt ve bu tam buğday unum var ama onlardan önce şöyle hafifçe bir karıştırmak istiyorum. Sağlıklı waffle hamurumu. Şimdi şunu şöyle koyalım. Diğer malzemelerimizi de hemen ekleyelim. Tam buğday unun bir su bardağı kadar. Benim su bardağım biraz büyük olduğu için biraz yavaş yavaş ekleme yapacağım. Bir göreyim kıvamını. Sütümü de koyayım. Gerçi süt bardağım da büyük. Hemen şimdi waffle'ımıza bakalım. Bu arada bunu yakmayalım tabii. Yayında yaktı demesinler. Spatulam. Şurada bir küçük spatulam var. Hemen ona bakayım. Buradan çıkıyor mu? Çok da güzel olmuş. Nar gibi de kızarmış. Harika. Hemen onu tabağıma alacağım şimdi. Şöyle çıkartayım ve evet, tabağıma aldım. Kötü waffle'ım hazır. Kötü dediğim içerik olarak kötü. Çok şekerli, çok beyaz unlu, her şeyi beyaz olan, tamam, lezzeti güzel olan bir waffle bu. Bunu hemen kenara alıyorum. Şimdi ben onun muadilini yapmaya geçiyorum. Onun öncesinde ben şu krep waffle hamurumu hemen bir oluşturayım. Şimdi tekrar üzerine ekleme yapacağım. Biraz daha unumu, un ihtiyacımız var ve süt ihtiyacımız var. Şimdi onu hemen bir blenderdan geçirelim.

Bunu bir tık daha kıvamlandırmak için 2 yemek kaşığı kadar, 2-3 yemek kaşığı kadar tam buğday unu ekledim. Ve iyi waffle'ım hazır. İyi waffle hamurum hazır. Şimdi bir kepçe bunun içine koyuyorum. Tamam, buna 1,5 kepçe bütün hepsine yetti resmen. Şimdi hemen kapatıyorum ve iyi waffle'ımın olmasını bekliyorum. Şimdi tat karşılaştırması yapacağız. Bakalım hangisi daha güzel, daha lezzetli ve hangisi daha sağlıklı. Ben bir an önce meyvelerimi doğramaya başlayayım. Çünkü waffle'ım, bizim ülkemizdeki waffle'ım, belki Belçika'daki, Hollanda'daki pek böyle değil, evet biliyoruz, ama bizim ülkemizdeki waffle'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi bol meyveli olması. Bu bizi sevindiriyor tabii ki. Niye? Çünkü meyveden, tabii ki fazlasından değil ama en azından böyle çok hamur olmasındansa, hamurunu daha az yiyip meyvesini daha bol yemek çok daha mantıklı. Şöyle yapalım, birazcık daha böyle küçük küçük doğrayalım meyvelerimizi ki daha çok gözüksün. Burada bir hilemiz de ortaya çıksın. Yani tabaklarınızı ne kadar çok küçültürseniz, porsiyonlarınızı ne kadar çok keserseniz, bölerseniz o kadar daha az yersiniz. Bizim amacımız, maksadımız daha az yemek, daha dozunda yemek. Çünkü gözümüze o şekilde olursa daha fazla gözükür. Şöyle yapacağım ben. Şuraya waffle hamurlarını koyacağım. Buraya da kestiğim meyveleri koyacağım ve sonrasında süslemeyi tamamen size bırakacağım. Ama burada tabii ki kalorileri de size söyleyeceğim. Ona göre vicdanınızla baş başa bırakacağım sizi. Şimdi bir de iyi waffle kötü waffle dedik ya. Burada benim eklemek istediğim bir şeyler daha var. Bazen insanlar şöyle düşünüyor. İşte kötü waffle'dan hiç yiyemem ama iyi waffle'dan ben çok fazla yiyebilirim. Yani kötü waffle'dan ben bir tane bile yiyemem ama iyi waffle'dan 4 tane yiyebilirim. Asla böyle bir durum yok. Siz bundan 4 tane yerseniz, 6 tane yerseniz, belki 3 tane yerseniz aynı şeye gelmiş olacaksınız. Bu yüzden lütfen hani fazla yemeyin. Siz kendinize sağlıklı bir waffle yaptıysanız bundan da bir tane yiyin. Amacımız daha fazla yemek için sağlıklı beslenmek olmasın. Amacımız doymak, sağlıklı yaptığımız ürünlerden zevk almak olsun ve mesela tam buğday da olsa un undur. Yani sonuçta glisemik indeksim çok da düşük değil. Un sonuçta. Bu yüzden bunlar da her zaman için miktarı minimum dozda tutmak gerekiyor. Bunun haricinde eklemek istediğim şu nokta var. Light bisküvi, işte light ürün diye herkes fazla fazla yiyebileceğine inanıyor. Yani normalde bir bisküviden 3 tane yerken light olunca 6 tane yiyecekmişiz gibi davranıyoruz. Bu arada muhabbete daldık. Waffle'ı unuttuk. Çok güzel gözüküyor, görüyor musunuz? Arada küçük chia tohumları falan da var. Bayıldım. Şu an daha tam olmamış. Tekrar kapatıyoruz. Birazdan tam olacak. Light olunca işler sarpa sarıyor. Sanıyorlar ki light olduğu için çok fazla yiyeceğim. Ya da tam buğday ekmeğiyle alakalı da öyle. Tam buğday ekmeği ya, ben işte paketi bitireyim. Asla böyle bir durum yok. Yani ya da yapılan sağlıklı tarifler içinde, benim yaptığım sağlıklı tarifler içinde fazlasını, hiçbir şeyin çok çok fazlasını yemeyiz. Ama nedir? Siz kötü waffle'dan bir tane yediğinizde, işte doymadığınızda ya da bir tane yediğinizde sonraki öğüne çok daha fazla acıkacaksınız. Çok daha kendinizi kötü hissedeceksiniz. Çok daha fazla yemek yemek isteyeceksiniz. Ama iyi waffle'ı yediğinizde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha çok doymuş hissedeceksiniz ve sonraki gün ve sonraki öğünde daha rahat hissedeceksiniz. Şimdi hemen tekrar bir waffle'ımıza bakalım yakmadan. Şöyle bir spatula ile bakalım. Evet, güzel çıkıyor. Kıvamı da çok güzel olmuş. Hemen bunu şuraya alıyorum. Çok güzel koktu bu da yine. İkiye bölüyorum ve şuraya da hemen yanına koyuyorum. Bayağı da benziyorlar birbirlerine, fark ettiniz mi? Çok güzel oldu bence. Şunu kapatalım. Waffle'ımızın malzemelerinin bir kısmı hazır. Tabii ki demin dediğim noktalara dikkat ederek rahatlıkla waffle tüketebilirsiniz ama
Merve, waffle'ı ne zaman tüketeceğiz sorusu da var. İşte hani yemekten bu kivi de biraz olmamış. Kiviler olmayınca birazcık daha sert olabiliyorlar. O yüzden yumuşak kiviler çok daha lezzetli oluyor ama aslında böyle sert kivilerin de şu iyiliği var. Kan şekerinizi daha yavaş yükseltiyor. Bir de böyle daha ekşi bir tat kattığı için işte bir ekşi bir tatlı çift taraftan sizin daha kolay doymanızı sağlayabiliyor. Şimdi hemen kivimizi de keserken ne zaman yiyeceğiz biz bu waffle'ı? Ne zaman yiyeceğiz biliyor musunuz? Kesinlikle yemek sonrası değil. Yemek sonrası yerseniz direkt size artı yarım kilo, artı bir kilo dönebilir. Ara öğün olarak tüketeceğiz. Yani biraz hafif karnımız acıkmaya başlamışken,

ve yanında mutlaka sütlü, az sütlü bir kahveyle beraber olabilir ve bunun akşamında mutlaka sebze, yoğurt, salata, yoğurt şeklinde bir ara yapacağız. Waffle'ımızı neredeyse bitirdik. Şimdi süsleme vakti geldi. Peki, bu kadar güzel iki tane waffle yaptık. Bu waffle'ları hemen elimi bir sileyim. Bu waffle'ları nasıl süsleriz? Bir de temel sorumuz bu. Çikolata erittik. Çikolata çok kötü bir şey değildir. Dozunda ve yerinde yendiğinde ve miktarı iyi olduğunda. Bir yemek kaşığı kadar çikolatayla süsleyebilirsiniz. Zaten burada kötü waffle'ı bayağı yemek kaşığı süreceğiz. Ama iyi waffle'ı şöyle süsleyebilirsiniz. Ev yapımı fıstık ezmemiz var bizim. Bir yemek kaşığı kadar ev yapımı fıstık ezmesi sürersiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da sağlıklı bir çikolata kreması sürersiniz. Bolca da meyve koyarsanız harika, lezzetli bir waffle elde etmiş olursunuz. Bugün waffle yaparak bu programı bitirdik. İnşallah siz de iyi waffle'ı tercih edersiniz. Kötü waffle'ı çok tercih etmezsiniz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim de bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde Vefa'dayız. Muhteşem, vefalı bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında Vefa'da başlasın mı? Başla.

0: Vefa semtinde olduğumuzu söylemiştik. Bütün vefalılar, vefasızlar ekran karşısına geçti mi? Kimse kimseye vefasızlık yapmasın. Bakın vefa gerçekten çok önemli bir şey. Vefa sadece bir semt adı olarak kalmasın sevgili seyirciler. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Evet dedi. Geçen bizim programın internette yayınlanan görüntülerin altında şöyle bir yorum okudum. Mithat senin enerjine nasıl yetişiyor dediler. Mithat senin enerjine yetişebiliyor mu dediler. Mithat her yere yetişir. Mithat'ın adı Mithat, soyadı. Niye gülüyorsun Mithat? Mithat bilir, yetişir değil mi? Mithat bilir, yetişir. Daha devamı da var. İlerleyen zamanlarda Mithat'ın değişik soy isimlerini de sizlerle paylaşacağım. Şaka bir tarafa, gerçekten vefa bir semt adı olarak kalmasın. Herkes vefasını göstersin bence. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şu anda Vefa semtinde İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Şehzade Camii sokağındayız. Hemen arka tarafımda da Bozdoğan kemerleri var. Şu an görünmüyor. Onu belirteyim sizlere. Sağ tarafımda da Şehzade Camii sokağının sağ tarafında Vefa Caddesi'nin hemen karşı tarafında köşede Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden Vefa Spor Kulübü var. Buraya geldiğiniz zaman Vefa Spor Kulübü'ne uğramadan gitmek olmaz. Neden olmaz? Milli takımımıza geçmişte Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu

İkinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra İstanbul'da 3 büyük kulüp kurulmuş. Bunlardan biri de Vefa'ymış. Vefa Spor Kulübü çok çok eski bir spor kulübü sevgili seyirciler. Geçmişte birçok başarılara imza atmış bir spor kulübü. Vefa semtine geldiğiniz zaman mutlaka Vefa Spor Kulübü'ne uğramanızı ben kendi adıma tavsiye ediyorum. Özellikle futbol severler. Yeşil beyaz renkleriyle varlık gösteren bir spor kulübü. Takma adları keçiler. İşte nasıl Galatasaray'ın aslanlar, Beşiktaş'ın kartallar, Fenerbahçe'nin kanaryalar, Trabzon'un hamsilerse Vefa Spor Kulübü'nün de takma adı keçiler. Yeşil beyaz renkleriyle varlık gösterdiğini söyledik. Geçmişte birçok başarılara imza attığını da söyledik Vefa Spor Kulübü'nün. Vefa futbolun yanı sıra sevgili seyirciler, izcilik, atletizm, çim hokeyi, kürek, basketbol, voleybol, handbol, boks, güreş gibi sporun farklı alanlarında da faaliyet gösteren bir spor kulübü. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Bir yere gittikleri zaman deplasmana, mesela Bursa'ya gidiyorlarmış. Buradaki vefalı vatandaşlarla konuştum. Aa, bu vefa, o vefa mı diyorlarmış ve karşılamaları bile daha bir coşkulu oluyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Milli takıma geçmişte Beşiktaş'tan sonra en çok futbolcu gönderen spor kulübüymüş Vefa Spor Kulübü. Birçok tanınmış futbolcunun da Vefa Spor Kulübü'nden çıktığını belirtmek istiyorum ve Vefa Spor Kulübü'nden çıkıyorum. Hemen Vefa Caddesi'nin köşesinde burası, benden söylemesi. Vefa'ya gelmişken burayı es geçmek kesinlikle olmazdı. Gittiğimiz semt ya da ilçelerde genellikle aslında es geçmiyoruz bazı yerleri. Onu da belirtmek istiyorum. Programımızın süresi kısa olduğu, semtler, ilçeler çok büyük olduğu için süre yetmeyeceğinden dolayı bir sonraki seferde ziyaret etmediğimiz yerleri tekrar ziyaret edelim diye bir açık kapı bırakıyoruz.

0: Şimdi Vefa Spor Kulübü'nden çıktık. Burası Cemal Yener Tosyalı Caddesi sevgili seyirciler. Bozdoğan Kemeri de hemen Mithat'ın arka tarafında kalıyor. Şehzade Camii Sokağı'nda Vefa Spor Kulübü. Hemen karşısında Vefa Caddesi. Biz bugün Vefa Caddesi'ni çekeceğiz. Sizi burada geçmişe götüreceğiz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi boza içeceğiz, leblebi alacağız, leblebi tozu alacağız. Burada gerçekten geçmişe yolculuk yapacağız Vefa Caddesi'nde ve ben Vefa Caddesi'ne giriş yapıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum Mithat sana. Boza mı, Salep mi? Evet Mithat.
1: Biri soğuk, biri sıcak.
0: Evet, biri soğuk, biri sıcak. Ben eskiden bozayı da sıcak diyebiliyordum eskiden.
1: Ben bozayı tercih ederim çünkü salep.
0: Aa, bozayı tercih ediyormuş Mithat. Neden?
1: Salep'in çünkü taklidi çok.
0: Salep'in taklidi çok. Boza'nın taklidi yok. Ben bozayı tercih ederim dedi Mithat. Valla ben de şöyle bir düşünüyorum. Boza soğuk. Ben fazla boza içen bir insan değilim. Bakacağım şimdi tekrar. Her buraya geldiğimde bir içerim. Bozanın da salebin de aslında faydası saymakla bitmez. Bir caddeye girelim, yiyelim, içelim. Haydi Vefa Caddesi'nde buluşalım.

Vefa Caddesi'ne girdiğiniz zaman 1800'lü yıllara yolculuk yapabiliyorsunuz. Boza, salep, gazoz, leblebi, leblebi tozu ne ararsanız var sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel bir semt. Bunu belirtmek istiyorum. Kışın akşam saatlerinde geldiğiniz zaman burada öyle bir hareketlilik oluyor ki insan trafiği de araç trafiği de fazlasıyla yoğun oluyor. Hareket edemiyorsunuz burada, o kadarını söyleyeyim size. Evet, kışın hava soğuk oluyor ama o soğuk havada insanlar burada boza kuyruğuna giriyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Ve önce Vefa Caddesi'ne girdiğimiz zaman arkamdaki gazozcuyu anlatmak istedim sizlere. Şimdi bina geri dönüşümden dolayı yıkılacağı için gazozcunun siz bu programı izlediğiniz zaman yeni yerinde hizmet vereceğini belirtmek isterim. Yeni yeri gazozcunun nerede Yıldızcığım diye sorabilirsiniz. Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde cami var. Caminin karşı tarafında. Vefa Spor Kulübü'nün olduğu caddede gazozcu. Burası Türkiye'nin ilk gazozcularından biriymiş. Vallahi sahibi öyle söyledi. Ben de dedim ki herkes ben ilk gazozcuyum diyor dedim. Hayır, kesinlikle olamaz dedi. Biz açtık ilk burayı dedi. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman şerbetlerden tutun, Osmanlı, Soma'da diyabetik şerbetlerden ya da karadut şerbetlerinden derler ya, bin bir çeşit şerbetlerden tutun, gazozun her çeşidine kadar burada bulup içebilirsiniz. Şöyle bakıyorum, portakallı gazoz, yani neli gazoz istiyorsanız ve şerbet istiyorsanız burada var. Aynı zamanda, şimdi şunu boyum yeter diye düşünüyorum umarım. Şunu eskiden hatırlar mısınız? Şöyle şişeleri. Bunlar da böyle şeftali nektarı, işte vişne nektarı, kayısı nektarı içilirdi. Bunları da buraya geldiğinizde satın alıp içebiliyorsunuz. Meyve suyu aynen öyle. Benim ilkokul zamanımda vardı bu. Görüyor musun? Yaşlanmışız Mithat. Önemli olan ruhumuz yaşlanmasın, değil mi? Ruhumuzun gençliği zaten enerjimiz ekran karşısına en güzel şekilde yansıyor diye düşünüyorum. Evet dedi Mithat. Şimdi şöyle bakıyorum. Kuşburnu gazozu, gül gazozu. Yani aklınıza gelebilecek bütün gazoz çeşitleri, meyve suyu çeşitleri ve şerbet çeşitleri var. Aynı zamanda limonata da var. Saray limonatasını buraya geldiğiniz zaman şöyle hop. Saray limonatasını buraya geldiğiniz zaman içebilirsiniz. Peki bu dükkan haftanın kaç günü açık? Şöyle Mithat uzaktan bir göstersin. Tam bir tarihe yolculuk. Haftanın 7 günü sabah 10'dan gece 12'ye kadar açık bu gazozcu. Tekrar belirtiyorum. Vefa Caddesi'nde şu an bu gazozcu. Şöyle Mithat birazcık uzaktan da size göstersin. Gazozcu bina geri dönüşüme gireceği için yeni yerinde sizleri karşılayacak. Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde hemen caminin karşı tarafındaki dükkanda. Siz bu programı izlediğiniz zaman bu gazozcu orada hizmet veriyor olacak. Benden söylemesi, Vefa'ya yolunuz düşerse lütfen bu gazozcuya uğramadan Vefa'dan çıkmayın.

Şimdi 1800'lü yıllara yolculuk yaptık Vefa Caddesi'nde. Ben sizi hep geçmişe götürüyorum şu an burada. Ben kendim de eski İstanbul'u görüyorum ve gerçekten geçmişe yolculuk yapıyorum sevgili seyirciler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burası gerçekten tarih kokuyor. İçeriye girer girmez tarih kokuyor. Murtaza abi, abi diyorum çünkü mahallemizin esnafı. Değil mi Murtaza abi? Murtaza abi senelerdir burada. Bu dükkan senelerdir burada. 1922 yılından beri tarihi bir dükkan. Burası eski bakkallar olur ya sevgili seyirciler. Hani özlediğiniz lezzetleri almak istediğiniz eski bakkallar. Burası

0: o eskiye götürüyor sizi, o geçmişe götürüyor. Buraya geldiğiniz zaman günümüzdeki aburları, cuburları fazla bulamazsınız. Benden söylemesi. Buraya geldiğiniz zaman bu dükkanda geçmişe yolculuk yaparsınız. İşte bu yiyeceğiniz çikolatayla, şöyle bakın göstereyim. Şöyle buradan böyle alacağınız taze çekirdekle. Bunlar ne ki? Bunlar hikaye. Bir dakika. Bakın şununla. Bu ne ki? Hikaye. Yavaş yavaş içeriye girmek istiyorum. Hop. Leblebi helvası. Hop. Leblebili kurabiye. İlk kez duydum hayatımda bu arada. Evet. Yemin ederim. Ben çekimden önce Murtaza abiye geldim. Ona şeye bakıyorum. Buranın içine bakıyorum. Böyle bunlar ne diyorum? Leblebi. Biliyor musun Murtaz abi? Ben dedim ilk kez leblebi tozunu daha yenidir yediğim. Hiç yemedim. Bakın leblebi tozu. Gelenek. 1922'den beri sürdürülen bir gelenek leblebi tozu. Şöyle de alabilirsiniz. Buraya geldiğinizde böyle fıstıklarınızı alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman böyle çerezlerinizi alabilirsiniz taze taze. Bu arada leblebilerin böyle olduğuna bakmayın. Bu leblebiler aslında Mithatçığım geri git. Burada taze taze her zaman pişiyor. Ve sıcak sıcak sizlere veriyorlar. Karşıdan bozanızı alıyorsunuz. Bozacıda leblebi satılmıyor. İşte esnaf. Yemin ederim bak. Konuşun tabii. Niye konuş? Konuşayım mı diyor. Konuş.
1: Bozacı'da leblebi satılmıyor. Bu eskiye dayalı bir...
0: Bir dakika ben oraya geleyim şöyle. Mithat bizi uzaktan çeksin. Sizin de sesiniz duyulsun. Evet.
1: Bozacı'da leblebi satılmıyor. Bu eskiden dedelerimizden kalma bir görenek, gelenek. Oradan bozayı alırlar. Biz buradan leblebisini veririz. Sıcak sıcak taze taze kapıda kavururuz. Biraz önce makineyi de gösterdiğiniz gibi. O şekilde devam ederiz. Ben burada dördüncü kuşağım. Bu 1922 ama bu 1922 resmiyet tarihe geçtiği, resmiyete geçtiği tarih. Tabii bunun öncesi de var. 1922'den beri ben dördüncü kuşak olarak bundan sonra da inşallah devam ettirmeyi düşünüyoruz.
0: Yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Size helal olsun. Ben burada gerçekten geçmişe yolculuk yaptım. Şimdi bunları birçok kişi bilmez. Şunu şöyle göstereyim mesela. Hani bakın şöyle bir çikolata var. Hani bilenler bilir. Sonra eskiye dair burada birçok var. Evet. Ben fazla göstermek istemiyorum. Neden? Marka olduğu için sevgili seyirciler. Bakın şöyle bunlar da geçmişten günümüze çikolatalar. Bu arada buraya geldiğiniz zaman her şeyi lollipop, şeker, jelibon, bu yüzümüzü ekşiten sakız her şeyi burada bulabilirsiniz. Size şunu ifade etmek istiyorum sevgili seyirciler. Turistler, yabancı turistler biraz önce böyle izledim. Buraları boş bırakmazken biz neden buraları boş bırakalım? Onun yanı sıra eski esnaflığın güzelliğini burada neden görmeyelim? Şimdi İstanbul'un bazı ilçelerinde ve semtlerinde böyle şeyler kalmadı. Saygıya bakar mısınız güzelliğe? Karşısı boza satıyor. Burası leblebi satıyor ve bozacı aslında herkes bozayı leblebiyle içiyor ve bozacı hiçbir şekilde leblebi satmıyor. Bu eskiden gelen bir gelenek. Normalde ne olur? Burada bozacı, orada bozacı, şurada bozacı. Ha, yok bilmem ne hakiki bozacı, orada bilmem ne hakiki leblebi, yok o, yok bu. Hiç gerek yok bence böyle şeylere. Saygı insanlar arasında olması gereken çok güçlü bir bağdır. Saygı arkasından her iletişim yolunu beraberinde getirir. Her duyguyu beraberinde getirir. Keşke geçmişten büyüklerimizin birbirlerine gösterdiği saygıyı günümüzde de bizler birbirlerimize göstersek. O zaman belki şikayet ettiğimiz yerler, şikayet ettiğimiz dünya daha yaşanılabilir, nefes alınabilir hale gelir diye düşünüyorum ben. Ve buraları boş bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Haftanın kaç günü açık? Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Sabah 8'den gece

12'ye kadar haftanın 7 günü buraya gelip Bozacı'dan bozayı alıp buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle leblebi helvası, kurabiyesi, tozu ne ararsanız var. Şimdi ben buraya birazdan yine geleceğim. Siz buraya şöyle kısaca bir dışarıdan içeriden göz atın. Bozacı'da buluşalım. Murtaza abi görüşürüz. Bozayı alıp geri geleceğim zaten.

1876'dan günümüze kadar halen hizmet vermekte olan tarihi Bozacı'ya geldik. Vefa Caddesi'nde bulunan bu Bozacı çok çok çok eski bir Bozacı. Zaten tarihi sizlerle paylaştım. Buraya geldiğiniz zaman Boza'nın yanı sıra şöyle hemen nar ekşisi, üzüm sirkesi, balzamik sirke, onun dışında şöyle bakıyorum elma sirkesi ve limon sosu alabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Fiyatları girdiğiniz zaman zaten direkt olarak şurada yazıyor tarife olarak. Bardak alabiliyorsunuz Boza'yı, şişe olarak alabiliyorsunuz, kavanoz olarak alabiliyorsunuz ya da bu şekilde alabiliyorsunuz. Bakın Boza'yı böyle alıyorsunuz. Karşıdan 20 liralık, 10 liralık leblebinizi alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Turistlerin bolluğuna bakar mısınız? Bu caddede gerçekten 1800'lü yıllara ve daha eskilere yolculuk yapabiliyorsunuz. Burası ilk kurulduğu yer Bozacı'nın. Onu da belirtmek istiyorum. Boza soğuk bir içecek bilmeyenler için. Çünkü ben soğuk olduğunu ilk denediğimde bilmiyordum. Bozayı da salep gibi zannediyordum. Boza soğuk, hafif böyle ekşimtırak, böyle değil mi? Mayalı gibi bir içecek. Uzun süredir içmiyorum. Ben de şimdi içeceğim sizlerle birlikte. Onu da belirtmek istiyorum. Bu dükkanda bile geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Çünkü hiçbir şey değişmemiş. Şu yerleri gösterir misin Mithat? Hiçbir şey değişmemiş bu binada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yabancı turistler burayı fazlasıyla doldururken bizler neden buraları boş bırakalım? Bırakmayalım. Bozamızı alalım. Şimdi ben de bir boza alacağım. Sonrasında da leblebimi almaya karşıya geçeceğim.

Bozayı aldım. İstanbul'un havası belli olmuyor. Kışta yazı, yazda kışı yaşayabiliyorsunuz. Bir tatlı da tişört var şu an. Ben üşüyorken çıkarttım üstümü. Güneş fazla yakmaya başladı. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gazozcu da belirttim. Geri gider misin bir Mithat? Şimdi Murtaza abi şu an burada. Bu binanın kentsel dönüşüme gireceğini söyledik. Murtaza abi yeni yerine geçecek bu arada. Hemen çaprazda. Helvacı var. Şimdi cami var orada. Mehmet Ağa Camii var. Hemen o caminin yanında hizmet verecek. Ya Murtaza abi oluyor ya da Mehmet abi oluyor. Amcası oluyormuş. Yani ikisinden biri gerçek leblebi ve gerçek nostalji bakkal burası. Onu belirteyim size. Şimdi bozayı aldık. Ben bu arada bozayı sevmezdim. Kaşıkla şöyle bir tadına baktım. Boza gerçekten çok güzelmiş. İster 10 liralık al, ister 20 liralık leblebini alıyorsun. Şöyle. Aa, teşekkürler. Evet. Murtaza abi. Bakın leblebiyi koydu. Bu arada akşam saatlerinde buraya geldiğinizde buradan sıcak leblebi de koyuyorlar. Şu anda tek başına olduğu için biraz yoğun çalışıyor. Orada leblebi tozu da hazırlıyor. Şöyle gel bir dakika. Murtaza abi geliyorum. Bakın yeni yeri hemen şurada ileride. Mimar Mehmet Ağa Camii'nin yanında. Onu belirteyim size. Sonrasında buranın kentsel dönüşümü bittiği zaman

hemen bozacının yanına geri geliyor. Herkes leblebiyi sadece Murtaza abiden alıyor. Onu belirteyim size. Şimdi ben afiyetle mahalledeyiz yani, kimse kusura bakmasın. Nereye oturayım? Oturayım şöyle, ne olacak ki? Vefa'da oturuyorum. Bozamı içiyorum.

Muhteşem. İnsanın zamanla huyları değişiyor galiba, değil mi? Vallahi çok güzelmiş. Mahalle çocuğuyuz. Semt bizim, ev kira. Boza deyince de vefa. Boza çok güzel bir içecekmiş ya, Mithat. Benkine çok çok soğuk olmadığı için güzel. Yani normalde dolapta mesela koyduğumuzda, çıkarttığımızda böyle tadına ucundan baktığımda gerçekten hiç beğenmemişim. Çok enteresan. Şu an ben kendime çok şaşırıyorum. Şu kadar içtim. Daha birazdan devam edeceğim. Boza'yı Bulgar göçmenleri çok tüketiyormuş bu arada. Onu da belirteyim. Ay bayıldım. Ben boza mı içeyim? Sonrasında sadece bir semt ismi olmayan Vefa Caddesi'nde Vefa'da buluşalım. Bozacı'dan çıkamadım çünkü tam çıkarken beyefendiler bana dediler ki onu çektiniz mi? Şimdi birazdan neyi çektiniz mi diye sorduklarını söyleyeceğim. Burası haftanın 7 günü sabah 8'den gece 12'ye kadar hizmet veriyor. Ben hafta içi geldik boş olur diye düşünüyordum. Kesinlikle hayır. Hafta içi gündüz de böyle. Onu belirteyim. Akşamları gerçekten çok kalabalık oluyor. Şimdi şu bardağı arkamda birazdan kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere gösterecek sevgili seyirciler. O bardak Atatürk'ün buraya gelip boza içtiği bardak. 1937 yılında pazartesi günü gelmiş Ocak ayında. İkinci kanun eski takvime göre Ocak ayı demekmiş. Pazartesi günü Ocak ayında saat 18'de gelip burada boza içmiş Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Buraya geldiğiniz zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de boza içtiği bardağı görebilirsiniz diyelim ve artık Bozacı'dan, tarihi Bozacı'dan çıkalım.

Tam bir eski İstanbul'da geziyorum. Vefa gerçekten eski İstanbul'u en güzel yansıtan semtlerden biri. Tam bir mahalle kültürü var değil mi Mithat? Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hemen sol tarafımda Mimar Mehmet Ağa Camii var. İstanbul Valiliği tarafından restore edilmiş. Buraya geldiğiniz zaman camiyi ziyaret edebilirsiniz. Çünkü tarihi bir cami. 15. yüzyılın ikinci yarısında yapılan bir cami. Hem camiyi ziyaret edebilirsiniz hem de ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz camide. Burada sadece Mimar Mehmet Ağa Camii yok. Türbeler var sevgili seyirciler. Onun dışında hemen sol tarafa çıktığınız zaman Süleymaniye Camii var. Tam eski İstanbul'u geziyorsunuz. Bu arada Leblebici taşınacak, bina kentsel dönüşüme girecek demiştim. Leblebici Murtaza abi buraya taşınacak. O yoksa Mehmet abi gelecek, onu da belirteyim. Ve burada bir de fırınlanmış peynir helvası varmış. Fiyatlar yazıyor hemen burada sevgili seyirciler. Şöyle fiyatlara göz attığımda fiyatların bayağı makul olduğunu görüyorum. Onu belirtmek istiyorum. Burada bu arada sadece peynir helvası yok. Ha şunu da belirteyim. Binada helvacı da hizmet veriyormuş. Bina, vay be, bir geri dönüşüme girecek bina. Bütün dükkanlar bu tarafa gelmiş. İyi ki gelmiş ama. Şimdi şunu belirtmek istiyorum bize. Burada peynir helvasının yanı sıra hop dondurmalı sıcak irmik helvası da var. Mahallede fiyatlar, semtte, caddede fiyatlar bence makul. Ne

0: düşünüyorsun? Makul dedi. O zaman peynir helvası mı alalım, irmik helvası mı? Siz hangisini tavsiye edersiniz? Ben her gittiğim yerde bunu soruyorum. Dürüst esnafsa zaten tavsiye ediyor. Neyi tavsiye etmesi gerektiğini biliyor.
1: Elde yiyeceksin ya, irmik helvası.
0: Elde yiyeceksin ya, irmik dedi. Mithat bilir. Mithat bilir, evet. Ne yiyeyim, hoş bulduk. Bir dakika, sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksınız?
1: Yani sabah 11'de açıyoruz.
0: Evet.
1: Akşam 12, ama hafta sonları...
0: Sabah 11'den gece 12'ye kadar açıkmış burası, ama hafta sonları tabii ki buralar çok kalabalık olduğu için gece 1'e 2'ye kadar hizmet verilebiliyormuş. Hangisini tavsiye edersiniz?
1: Hocam irmik bizim kendi imalatımız.
0: İrmik bizim günlük yapılan kendi imalatımız dedi. Peynir helvası.
1: Peynir helvası da Tekirdağ Markaz'dan günlük olarak geliyor.
0: Tekirdağ'dan günlük olarak geliyormuş. Peynir helvası da. Ben içeriye geçip oturuyorum. Yürümeyeceğim. Hadi içeride ikisinin de tadına bakalım. Gelin.

Peynir helvasını iki türlü yiyebiliyorsunuz burada. Biri üstü yanık böyle kazan dibi gibi, sütlaç gibi. Biri de şöyle hop sade. Mithat Bey sade yememi uygun gördü sevgili seyirciler. Mis gibi şey kokuyor, irmik helvası kokuyor burası. Şu irmiğimi de ister soslu alabilirsiniz bu arada damak zevkinize göre. Ben içi dondurmalı tercih ettim. Hop. Ay irmik ne güzelmiş. Çok şekerli değil, baymıyor. Aa. İrmik gerçekten çok şekerli değil, hiç baymadı. Hani böyle bayar ya bazı tatlılar böyle hemen arkasından kahve içmek istersin.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
0: Sen de sadece durula.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
5: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
6: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
5: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
5: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
7: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her türlü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gel.

0: bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: We Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
8: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da

Nostaljik bir bakkala geldik. Şimdi Murtaza abiyle buranın farkı, orada kuru yemiş leblebi, leblebi tozu satılıyor. Tabii ki geçmişe dönük ürünler de var. Burası da tam bir çocukluğumuzun bakkalı. Ya şunları hatırlıyor musunuz? O kadar mutlu oluyordum ki şunları görürken. Hani sanki böyle paralar, altınlar elimdeymiş gibi. Şunları hatırlayan var mı? Şöyle, marka veremediğimiz için çok Mithat yakınıma gelemiyor. Peki. Şu kırılmasın. Peki siz bu kolonyayı hatırlıyor musunuz? Şuradan böyle açıyorduk. Ha, açıldı. Bakın, böyle kolonya sürüyorduk. Şimdi aslında burası 50 senedir hizmet veren bir bakkal. Karşıda hizmet veriyormuş. 4. nesil tarafından devam ediliyor. Neden? Burada. Orada Nihat amca varmış, kapanmış. Şu anda oğlu devam ettiriyor bu geleneği. Senelerce Vefa Caddesi'nde bakkal olarak, mahallenin bakkal amcası olarak Nihat amca hizmet vermiş. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Şunları kaç kişi biliyor? Ben biliyorum. Ben bu kadar eski miyim Mithat ya? Sen de biliyorsun. Biz bu kadar eski miyiz? Şunları kim biliyor? Kaç kişi biliyor? Bakın, buraya geldiğiniz zaman koleksiyon yapabilirsiniz evinizde. Buradan alıp evinize götürebilirsiniz. Onun yanı sıra burada her köşede fotoğraf çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Şimdi ben biraz buraları dağıttım. Akide şekeri. Sonra şunu şöyle kaldırmak istiyorum. Şu toplarla kim top oynamadı? Yemin ederim ben erkek çocuğu gibi oynadım. Sonra şu. Bak şöyle göstereyim. Şimdi ekran karşısında yeni nesil bilmez bunu. Şöyle bırakıyorsun. Evet Mithat, ama ben bunu hayatım boyunca beceremem. Bir dakika dur. Çevirip kuruyormuşsun. Sonra bırakıyormuşsun. Ama ben bunu kırdım galiba. Kırılmaz o diyor. Mithat benden eski sevgili seyirciler. Saniye. Görüyor musunuz? Bakın. Hop, siz ona bakarken şunu göstereyim. Ay benim vardı bundan evde. Şöyle bakın. Sonra şunu göstereyim. Şimdiki çocuklar bunları pek bilmezler bak. Şöyle. Sonra eski masa tenisi raketlerini göstereyim. Ya az oynamadık şunlarla. Tabii şimdi daha havalıları falan çıktı. Burası eğer evinizde nostalji ürünleri, koleksiyon yapıyorsanız tam size göre. Fiyatlara bakıyorum şöyle dışarıdan.

Eski deterjanlar var oradan. Kolonya doldurabilirsiniz. Eski külotlu çoraplar var. Eski kibritler var. Ateşe yaklaşmayınız. Gereksiz yerlerde de kullanmayınız. Onu da belirtmek istiyorum. Yani buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda alışverişinizi en güzel şekilde yapabilirsiniz. Fiyatlar ne kadardan başlıyor biliyor musunuz? 5 liradan. Ne 5 lirası? Bir dakika. 3 liradan başlıyor sevgili seyirciler. 3 liradan 35 liraya, 40 liraya kadar geçmişinize dair yolculuk yapıp buradan bu ürünleri alıp evinize götürüp gerçekten bir koleksiyon yapabilirsiniz. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi sizi buradaki güzel ürünlerle çocukluğunuza gönderiyorum. Sonrasında Vefa Caddesi'nden tekrar karşılıyorum.

Vefa Caddesi'nde programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten İstanbul'un tarihine yolculuk yaptık bu programda. Şimdi Vefa semtinin ismi nereden geliyor? Ebul Vefa Hazretlerinden geliyor sevgili seyirciler. Padişahların aşık olduğu veli Ebul Vefa Hazretleri. Bilgileri buraya geldiğiniz zaman hem Türkçe hem İngilizce okumanın yanı sıra şöyle İstanbul Valiliği'nin koymuş olduğu QR koddan telefonunuzun kamera bölümünü açarak o kutupta yine bilgileri okuyabilirsiniz diyelim. Geldiğiniz zaman Şeyh Ebul Vefa Camii'ni dilerseniz ziyaret edebilirsiniz, dilerseniz ibadetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türbe, cuma günleri özellikle cuma namazından sonra fazlasıyla yoğun olan ve ziyaret edilen bir türbe. Onun yanı sıra cuma, cumartesi, pazar günleri fazlasıyla kalabalık oluyormuş Şeyh Ebul Vefa Hazretlerinin türbesi. Haftanın 6 günü pazartesi günleri kapalı türbe. Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar açık ama tabii ki cami günün her saatinde hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan aylarında da türbe fazlasıyla ziyaretçi alıyormuş. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmak istedim ve Vefa Caddesi'nden ilerlemeye devam etmek istedim.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Vefa semtinde Vefa Caddesi'nde gerçekten tarihi bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Geçmişten günümüze birçok tarihi binayı görüyorsunuz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat arkamdaki binayı anlattıktan sonra da gösterir sizlere. Süleymaniye Camisi var Mithat'ın arka tarafında da. Şu anda Mithat'ın göstermiş olduğu bina Atıf Efendi Kütüphanesi sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç binayı gösteriyor. Baş defterdar ve divan sahibi bir şair olan Atıf Mustafa Efendi'nin 1741 yılında yaptırmış olduğu bağımsız binası olan bir kütüphaneymiş. Şu anda Mithat'ın gösterdiği kütüphane. Osmanlı Devleti'nde de bağımsız bir binaya sahip olan ikinci kütüphaneymiş sevgili seyirciler. Onu da belirteyim sizlere. Birinci kütüphane de 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü Kütüphanesiymiş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Kütüphaneden aşağı doğru yani sol tarafa doğru indiğiniz zaman yani şöyle yokuş aşağı doğru indiğiniz zaman muhteşem manzarayı da görüyorsunuz ve yürüyerek Eminönü sahil tarafına gidiyorsunuz.

Sarı Beyazıt Caddesi diye geçiyor. Böyle devam ettiğinizde de şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi korumalar var. Hem kentsel dönüşüm için yenileniyor hem de bazı tarihi binaların restorasyon ve inovasyon çalışmalarının yapıldığını da belirtmek istiyorum sizlere. Bu şekilde düz devam ettiğiniz zaman Eminönü'nün arka tarafına çıkmış oluyorsunuz. Onu da eklemek istiyorum. Biraz önce Süleymaniye Camii'de Mithat'ın arkasında kalıyor diye eklemiştim. Kameraman arkadaşımız Mithat da Süleymaniye Camii'yi gösteriyor. Yani buradan 100 metre yürüyerek Süleymaniye'ye de gidebilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum sizlere.

0: Altıf Efendi Kütüphanesi'nin hemen çaprazında bir otopark var. Zaten Süleymaniye Camisi'ni de Mithat biraz önce oradan gösterdi. Köşede de Nilgün abla var. Burada el emeği, göz nuru ürünler örüyor ve aynı zamanda satıyor. Şurada yaptığı ürünler var. Burada da kendisi halen örüyor. Çok tatlı. Bana baştan tembih etti. Dedi ki beni öyle kameraya çekip de dedi yanlış bir şey çekmeyeceksin, yapmayacaksın değil mi dedi. Yapmayacağım, yaptırtmam.
1: Ben 70 yaşındayım.
0: 70 mi? Allah sağlık versin. Gerçekten. Hayır, olur mu öyle şey? Ben seni hiçbir şeyle uğraştırmam.
1: Aynı zamanda evet emekliyim. Hani en azından da olsa 16.900 lira bir maaşım var. Bunları da yaptım. Geçinip gideceğim kızmışlar.
0: Süper. Boş durmuyorsun. Vaktin çok güzel geçiyor. Kafanı meşgul ediyorsun. Yaşlılığının önüne geçiyorsun. Yaş almanın. Ha, onu söyleyecektim ya. Yaşlılık ve yaş almanın.
1: Bilmece bulmaca çözüyorum gazetelerde.
0: Ne yapıyorsun?
1: Gazetelerin bilmece bulmacalarını da çözüyorum.
0: Sana helal olsun. Şimdi yaşlanmanın önüne geçiyorsun dedim de sana yaşlısın demek istemedim. Sakın yanlış anlama.
1: Her yaşın aslında güzelliği var, kusura bakmayın.
0: Her tamam, yaşın bir güzelliği var, en güzel çağındayım.
1: Aynen.
0: Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır diyor Nilgün abla. Şimdi her yaşın bir güzelliği var ama bence sayılar önemli değil. İnsan hissettiği yaştadır. Hemen Vefa Caddesi'nden yürürken Altıf Efendi Kütüphanesi'nin çaprazında Nilgün ablayı görürseniz selam vermeden geçmeyin. Yaşlanmanın dedim ama aslında ben Alzheimer olmanın ve bir çeşit hani beyin hastalıklarının önüne geçmenin daha iyi geldiğini söyleyecektim. Ekran karşısında da bunu alınanlar varsa gerçekten çok özür diliyorum. Şunu söyleyeyim. Böyle şeylerle meşgul olmak beyni çok iyi çalıştırıyormuş. Ay bu arada bir şey söyleyeyim mi? Beyni dedikodu da çok iyi çalıştırıyor.
1: Evet de günahı bol oluyor. Bu yaştan sonra olmaz. Gençken yapıyordum, artık olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben dedikodu yaptığım insanın yüzüne de söylüyorum.
1: Öyle.
0: Tutamıyorum. Ay ben şu dilimi hiç tutamıyorum. Az önce de dedim ya tatlıcıda. Nilgün abla hiç durmuyor dilim. Sen nerede oturuyorsun? Vefa'da mı?
1: Tabii. Bu yolun bitimine doğru tahta bina var, orada oturuyorum.
0: Çok güzel evler var orada. Vefa Caddesi böyle devam ediyor sevgili seyirciler. Çok güzel evler var. Şimdi bazı tarihi binalar biraz önce de dediğim gibi restorasyon, renovasyon çalışması yapılıyor. Ama onun dışında kentsel dönüşüme giren binalar da var. Ama burası böyle bitince tarihi binalarla da çok güzel bir yer burası. Ve fazlasıyla yerli halkımız, bizim İstanbul içinden gelen insanlar açısından kalabalık olan bir yer. İstanbul'un içindeyseniz ve halen buralara uğramadıysanız mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. İşin gücün rast gitsin. Allah sana bol müşteri versin. Enerjin hep böyle olsun. Sen hala gençsin, dedikodu yapabilirsin. Sen de benim gibi zaten yüzüne söylüyormuşsun.
1: Aynen.
0: Değil mi? Aynen. O yüzden işin gücün rast gitsin. Allah sana sağlık versin.
1: Sağ ol yavrucuğum.
0: Rica ederim.
1: Amin. Amin. Amin. Cuma.
0: Ay amin amin. Evet biz şu an hafta içi cuma günü çekimi yapıyoruz. Onu da belirtmiş oldu Nilgün abla diyelim ve her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağımdayım.

Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerime de bugünün keyfi yansımıştır. İstanbul Avrupa Yakası Fatih ilçesinde Vefa semtindeydik. Vefa Caddesi'ni gezdik. Çok keyifli bir yer. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Ve Vefa'nın sadece bir semt ismi olmamasını gönülden dilerim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Vefalı insanlarla karşılaşmanız dileğimle. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
0: Herkes gitti, ben de yardıma geldim. Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor. O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları,

0: İşte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tezini yasırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aksel sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkçeli misin? Türkçel! Türkçel! Türkçel! Muazzam! Gol olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sadece durulardım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Edirne'deyiz. Yolculuğumuz Hıdırlık Tepesi'nden başlayacak. Selimiye Camisi, Üç Şerefeli Camii, Eski Camii ve Semiz Ali Paşa Çarşısı'yla yolculuğumuz devam edecek. Tabii her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler...

Burası Hıdırlık Tepesi. Anadolu'nun pek çok kentinde bu tip tepeler karşımıza çıkar. Ve Anadolu halkı bu tip yüksek tepelere bir önem atfederler. Çünkü bu tepelerin Hızır Aleyhisselam'a ait olduğu ve halkın sıkışıp sıkışmadığını ya da başının dertli olup olmadığını buradan izlediği rivayet edilir. Ve eğer öyle bir durum söz konusuysa Hızır Aleyhisselam hızlıca yetişir ve o kişinin yardımına koşar. İşte bu nedenle Anadolu'nun pek çok yerinde bu tip tepelere Hıdırlık Tepesi adı verilir ve bir veliye, bir evliyaya ait bir mezar oraya bir türbe olarak muhakkak konur. Ancak bu Hıdırlık Tepesi Edirne'deki daha sonra Balkan Savaşları'nda tabyaların, top bataryalarının olduğu bir yer hale getirilmiş. Ve bugün de bir müze olarak işlevlendirilmiş. Burada o günlere ait pek çok fotoğraf, malzeme sergileniyor. Arkamda gördüğünüz savunma topu gibi.

Anadolu coğrafyası tarih boyunca bir köprü görevi görmüş. Doğu ile batıyı karayoluyla, kuzey ile güneyi ise su yoluyla birbirine bağlamış. Tabii ki bu kadar geniş ve bereketli topraklar pek çok kavmi, imparatorluğu ve halkı ağırlamış. İşte onlardan biri de Trakya bölgesini kendilerine yurt edinen Traklar olmuş. Balkanlara kadar yayılan Trak halkları işte şu anda bulunduğumuz Edirne'de bir kent kurmuşlar. Milattan önce binlerde. Ve o kent uzun süre küçük bir yerleşim olarak hayatına devam etmiş. Ta ki Roma İmparatoru Adrianus milattan sonra 123 yılında bu bölgeye gelene kadar. Buraya geldiğinde o küçük Trak kentini yenilemiş, imar etmiş ve büyük bir kent haline getirip kendi adını vermiş o kente. Adrianopoli demiş. Yani Adrianus'un şehri. Ve uzun yıllar bu şekilde gitmiş. Ve 1361 yılına geldiğimizde artık şehir el değiştirmiş. Artık Osmanlı dönemidir ve 1361 itibariyle şehir artık Edirne olur. Kısacası bütün bu bölgeye verdiğimiz Trakya ismi Trak kabilesinden gelmekte, Edirne ismi ise İmparator Adrianus'tan gelmektedir. İşte böylesi önemli bir şehir 1361'de alındıktan sonra 1365'te başkent olur. Bursa'dan başkent buraya taşınır ve taşındıktan sonra da Osmanlı bu şehri imar etmeye başlar ve anıtsal yapılarla süsler. Ancak var olan bütün anıtsal yapılar içinde bir tanesi öne çıkar. O da 16. yüzyıl Mimar Sinan yapısı olan Selimiye'dir. Biz de Edirne gezimize Selimiye ile başlayacağız.

Edirne'de olsun, Anadolu'nun pek çok yerinde olsun ve İstanbul'da olsun bir rüya motifi bütün rivayetlerde karşımıza çıkar. İşte o rüya motifi genellikle camilerin, külliyelerin yapımı ile ilgilidir. Edirne'de bundan hazade değil. Buradaki pek çok yapı, pek çok cami yine bir rüya motifiyle işlenen rivayetlerle karşımıza çıkıyor. İşte Selimiye Külliyesi ile ilgili anlatılan da böyle bir rivayet. Rivayete göre burayı yaptıran 2. Selim rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Peygamber Efendimiz ona Kıbrıs'ın fethinden sonra bir cami yaptırmak niyetindeydin. Böyle bir sözün vardı. Ne oldu diye sorar. 2. Selim yer bulamadığından şikayet

Eder İstanbul'da ve Hazreti Muhammed rüya aleminde onu alır ve buraya kadar getirip caminin yerini gösterir. Ve işte bu referansla birlikte 2. Selim caminin inşaatına başlatır. Ve yapan da büyük usta Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan burası için ustalık eserim der. Ve nitekim Şehzade ile başlayan, Süleymaniye Camisi ile devam eden ve Selimiye ile zirveye ulaşan ustalık serüveni artık ayan beyan karşımızdadır. Gerçekten de bütün yapıları içinde o piramit etkisiyle bir ustalık eseri olduğunu çok uzaklardan bize gösterir. Ve bu ustalık eseri bütün ustalık eserlerinde ya da ihtişamlı yapılarda olduğu gibi rivayetler ve söylenceler eşliğinde yoluna devam eder. O rivayetlerden biri de 999 penceresiyle ilgilidir. Ve işte rivayete göre Mimar Sinan 999 pencereyi tamamlamış, 1000. pencereyi açmak üzeredir. Ancak o sırada tam çekici vuracakken Hızır Aleyhisselam bir güvercin kılığında elindeki çekice kanat vurur ve çekicin düşmesini sağlar. O sırada bir ses duyulur ve o ses der ki, ey Sinan, 999 pencerede kal, 1000 pencere açtığında Kabe ile yarışmış olursun ve Kabe'ye eş koşmuş olursun. Onun için burada bırak ve 999 pencerede kalsın der. Ve Sinan bu sese kulak verir, 1000. pencereyi açmaz. Rivayet odur ki Kabe'nin 999 değil 1000 penceresi vardır ve o 1000 pencere başka hiçbir yapıda karşımıza çıkmamalıdır. Yine bununla ilgili bir başka rivayet de şudur ki bir gün Sinan'a sorarlar, neden 1000 değil de 999 pencere? Sinan'ın cevabı manidardır. 1000 deyip geçivermek kolay, 999 demeli ki işin mahiyeti ve büyüklüğü anlaşılsın.

Selimiye Camisi'nin içindeyiz ama gelin görün ki uzun sürecek bir restorasyona denk düştük. Yaklaşık 3 yıl boyunca caminin içinde ve dışında çalışma olacak. Biz de olabildiğince geriye kalmış, şu anda açık olan bölümleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Ama bunun haricinde yine tabii ki arşivimizde olan görüntülerle bu bölümümüzü destekleyeceğiz. Geldik caminin şu anda açık olan bölümlerinden mihrap bölümüne. Burada 16. yüzyılın muhteşem Çinlerini görmeniz mümkün ki 16. yüzyıl Çinli sanatının zirve dönemidir. Ve Sinan'ın temel özelliklerinden biri olabildiğince az ama çok uygun yerlerde süsleme, çini ya da hat kullanmasıdır. İşte burada da onun en iyi örneklerinden birini görüyoruz. Tabii ki daha önce bahsetmiştim bu tip fenomen ve etkileyici yapılar hakkında pek çok rivayet ve söylence ortaya çıkar. İşte onlardan en meşhur olanı, en bilineni ters lale hikayesidir. Bugün caminin tam ortasında olan müezzin mahfilinin bir ayağında mermere kazınmış ters bir lale motifi vardır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. Onlardan biri derler ki burası eskiden bir lale bahçesiydi ve buranın da inatçı bir kadın sahibiydi. Ve bu araziyi vermemek için inat etti uzun zaman. Daha sonra Sinan ve Selim belki de ikinci Selim'le birlikte araya girip kadını ikna ettiler. Ama kadının bir şartı vardı. Caminin bir yerine bahçesini simgeleyen bir lale motifi yapmak, yaptırmak. Ve bu söyleneni yaptı Sinan. Ancak kadının inatçı ve ters kişiliğini yansıtabilmek için laleyi ters yaptığı rivayet edilir. Yine bir başka söylence çok daha başka bir yere götürür bizi. Kabe'ye kadar götürür. O da şudur. 1800'lü yılların başındayız. Ve o dönemde Şeyhülislam Atullah Efendi. İşte o buraya bir müezzin mahfili yaptırıyor. Caminin tam ortasına. Ve işin ilginç yanı bu müezzin mahfilinin ölçüleri Kabe'nin yarı ölçüsü kadar. Bunun bir sebebi var. Çünkü işte 1800'lerin başında hacca gitmekte olan bir Türk kafile Araplar tarafından katledilir. Ve oradan kurtulanlar Edirne'ye geri döndüklerinde 11 yıl boyunca artık Kabe'nin yolu kapanmıştır. Ve işte bu Kabe hasretini giderebilmek için Ataullah Efendi böyle bir çözüm bulur ve müezzin mahfilini

Kabe'nin yarı ölçüsünde buraya yaptırır. Ve müminler bunun etrafında dönsün, en azından Kabe hasretleri giderilsin diye. Peki lale nedir? Laleyi daha sonra ekletir. Onun da sebebi 3. Selim lale devrine özenmektedir. Ancak Ataullah Efendi bilir ki lale devri Osmanlı'nın başına dert olan bir dönemdir. İşte onu bu isteğinden vazgeçirebilmek için müezzin mahfilinin bir ayağına ters lale motifini işlettiği yine rivayetler arasındadır.

Edirne'de bir deyim vardır. Eski caminin yazısı, üç şerefelinin kapısı, Selimiye'nin yapısı derler. Eski caminin içindeyim şu anda, önündeyim. Buraya Ulu Cami de deniyor. Peki neden eski caminin yazısı? Çünkü hem içeride hem dış duvarlarında devasa hat yazıları var. Özellikle girerken Allah ve Muhammed yazıları dikkat çekiyor. Burada Aragüler'in ikonik de bir fotoğrafı vardır. Ama bütün bunların ötesinde bu cami Edirne'nin en eski anıtsal camisidir. 1414 yılında yapılmıştır ve Fetret Devri'nin sonunda Çelebi Mehmet tarafından tamamlanmıştır. Pek çok özelliği var. Birkaç padişah burada kılıç kuşanmışlar mesela. Onun haricinde Hacı Bayram Veli burada vaazlar vermiş. Biraz sonra onun vaaz kürsüsünü göstereceğim ve hikayesini anlatacağım. Ayrıca içeride çok ilginç bir şey daha var. O da Acerül Esvet parçaları. İstanbul'da birkaç camide karşımıza çıkan, Kabe'den gelmiş olan bu karataş parçalarını burada da görmemiz mümkün. İşte bu camiyle ilgili Evliya Çelebi, bakın seyahatnamesinde neler yazmış.

Fatih Mehmet Han Edirne'de padişah iken İstanbul'da büyük bir deprem olur. Ayasofya Kilisesi kuzey tarafa doğru eğilip yıkılır diye bütün kafirler korkuya düşerler. O sırada Edirne'de eski camiyi yapan Mimar Ali Neccar hayatta olduğundan Fatih, Konstantin'e muhabbetine binaen Ayasofya'nın tamiri için Mimar Ali'yi Tekfur'a gönderir. Ayasofya'nın dört tarafına büyük ayaklar yapar. Her biri de birer Yecüc Seddi gibi sütunsuz sedlerdir. Ama Ayasofya'nın sağ tarafındaki ayağın içine Mimar Ali minare yolu gibi yol eylediğinde kral bu merdiven nedir diye sorar. Mimar Ali ihtiyaç zamanında çatının üzerine çıkmak için yaptım der. Tamam olduktan sonra Mimar Ali Sultan Mehmet'in yanına döner ve ona der ki padişahım sağlamlık üzere öyle ayaklar yaptım ki Ayasofya kubbesi yuvarlanıp yok olmaya, tamir etmek benden, fethetmek senden ola ve sana bir minare yeri inşa edip onda dua ettim der. Ve fethi daha sonra gerçekleşir ve işte Mimar Ali'nin yaptığı bu minareye çıkan yolların üstüne Fatih Sultan Mehmet bir minare ekler. Eski camiyi önemli kılan en önemli hususların başında tabii ki Acerül Esved parçalarının burada olması. Ama onun haricinde az önce de söyledim, Acı Bayram Veli'nin burada vaaz vermiş olması da yine önemli olaylardan biri. Acı Bayram Veli 2. Murat döneminde buraya gelir ve 2. Murat'la bir takım görüşmeler de yapar o vaaz verme olayının dışında. 2. Murat'la sohbet ettiği sırada sarayda bulundukları yerde bir beşik vardır. Ve o beşikte Fatih Sultan Mehmet bebek olarak uyumaktadır. İşte o sırada Acı Bayram Veli'nin fethin ilk müjdesini verdiği rivayet edilir. Ve 2. Murat'a şunu söylemiştir. Siz ve babanız, dedeniz İstanbul'u almak için çok uğraştı ama başaramadınız. İşte bunu başaracak ve fethi gerçekleştirecek olan beşikteki bebek ve bizim kösedir der. Beşikteki bebek Fatih Sultan Mehmet'tir. Bizim köse dediği ise Akşemseddin'dir. Yani İstanbul'un manevi Fatih'i. İşte bu müjdeyi veren Acı Bayram Veli'dir. İşte burada da vaazlar vermiştir ve onun vaaz verdiği kürsü artık burada durmasına rağmen

kullanılmamaktadır. İkinci bir kürsü konmuştur ve bugün vaazlar o kürsüden verilir. Peki neden? Çünkü bu kürsüye bir kutsallık atfedilir. Ve bununla ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde bir hikaye anlatır. Der ki Sultanahmet Edirne'yi ziyaret ettiği esnada bir şeyh ona kendini göstermek için bu kürsüye çıkıp

Edirne bir Serhat şehri olmasının yanında önemli bir başkentti. Ve işte o başkentliğine yakışır bir çarşı pazar kentiydi. Çünkü burası uluslararası ticaretin yapıldığı bir yerdi. Evliya Çelebi şehirleri ikiye ayırır. Bedestenli şehirler, bedestensiz şehirler. Bedesten dediğimiz aslında Bezistan'dan gelir ve değerli kumaşların saklandığı yerdir. Eğer şehrinizde bedesten varsa o şehir geçmişte uluslararası ticaret yapan bir şehirdir. İşte Edirne de onlardan biri. 3 tane çarşısı ve bedesteni var. Onların içinde de en göze alıcı olanı Semiz Ali Paşa Çarşısı. Çünkü burayı yapan Mimar Sinan. Ve Evliya Çelebi burada 360 dükkan olduğunu ve her gece 100 bekçinin burayı beklediğini, çünkü içinde çok zengin hazinelerin ve malların saklı olduğunu söylüyor. Tabii ki alışveriş geleneği dediğimizde Edirne'de iki şey geçmişte, bugün de turistik anlamda öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi meyve sabunları, bir diğeri ise aynalı süpürgeler. İşte onlardan bir tane elimde. Ayna üstünde bununla ilgili tabii ki rivayetler çeşitli. Ama önce şunu söyleyeyim, dikkat ederseniz sabun da süpürge de temizlik kültürüyle alakalı. Ama bununla ilgili anlatılan bir takım rivayetler var. Onlardan biri, bir eve çok güzel bir kız gelin gidiyor ve kendi güzelliğini seyrederken aynalara dalıyor ve evde temizlik işini aksatıyor. Bu nedenle de kaynanası bir çözüm buluyor ve süpürgenin üstüne bir ayna koyuyor. Hem temizlik yap hem kendini izle diye. Bir başka söylence de şudur, işte bu işlerin aksaması nedeniyle gelin kaynanasından azar işitmemek için, onun gelip gelmediğini kontrol edebilmek için arkasını gösterecek biçimde bu aynaları kendisinin koyduğu yönündedir. Ama her ne olursa olsun bütün bunlar geçmişin geleneğinin bugüne taşınmış halidir.

Edirne bir payitaht olarak her zaman farklı halklara açık bir şehir ola gelmiş. Tabii ki bu gelenek çok daha gerilere gidiyor. Adrianus şehri kurduktan sonra Adrianopolis adını veriyor ve buradan Orta Doğu'ya doğru yoluna devam ediyor. Filistin'i aldıktan sonra da buradaki ticareti canlandırabilmek için oradaki Musevileri getirip Edirne'ye bir kısmını yerleştiriyor. Ve Osmanlı buraya geldiğinde burada zaten bir Musevi nüfusu vardı. Ve daha sonra 1492 yılına geliriz. Ve işte Avrupa'nın kovduğu pek çok seferat Yahudisine Osmanlı kollarını açar ve pek çoğunu İstanbul başta olmak üzere Edirne'ye de yerleştirir. Ve sonrasında buradaki Musevi nüfusunun 7000'i bulduğu dönemler yaşanır. İşte o dönemde 13 tane sinagog yapılır. Bunların en büyüğü şu anda içinde bulunduğumuz sinagogtu. Ancak 1905 yılında Edirne büyük bir yangın geçirir ve o sırada bu sinagogların tamamı yanar. Ve uzun yıllar burası metruk haldeyken geçtiğimiz yıllarda restore edildi ve bu şekilde ziyarete açıldı. İşte Edirne'nin o ticari merkez olma geleneğine en büyük desteği veren halklardan biri de Musevilerdi. Ve işte onlardan geriye kalan büyük sinagog bugün bu şekilde karşımızda duruyor.

Edirne'de külliyeler içinde diğerlerine göre bir adım daha öne çıkan ikinci Beyazıt Külliyesi'dir. Çünkü burada külliyenin bütün parçaları sapasağlam ayaktadır. Caminin yanında imaret, şifahane, medrese gibi bölümler hala sapasağlam ayaktalar ve bunlara birer müze işlevi yüklenmiş. Ve işte bütün bu ikinci Beyazıt Külliyesi ile ve medrese ve şifahane ile ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesine çok ilginç şeyler yazmış. Beyazıt Han Camii'nin büyük dış avlusunun sağında İran Bağı içinde bir hastane vardır. Ayrıca medrese ve odalarında öyle talebeler vardır ki her biri Eflatun, Sokrat, Filikos, Aristoteles, Kalinos, Fisigaros'un tevhidinden bahseden mütehassıs ve usta doktorlardır. Her biri bir ilim yönetip tıp ilminde muteber kitaplara dayanarak insanların derdine deva ve ilaç yetiştirmeye çabalarlar. Orada bir hastane var ki dil ve kalemle anlatılması imkansızdır.

İkinci Beyazıt Külliyesi'nin şifahanesi ile ilgili, geçmişte neler yapıldığı ile ilgili en detaylı bilgileri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden öğreniyoruz. Evliya Çelebi burayı ziyaret etmiş, biraz vakit de geçirmiş anlaşılan ki pek çok kıymetli detay veriyor. Ve burada görev yapan cerrahların, doktorların nabız ilminde usta olduklarını ve burada iyi bir tedavi yaptıklarından bahsediyor. Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde burayı anlatırken onu çok şaşırtan bazı şeyler gördüğünden bahsediyor. Ve o gördüğü şeylerin sonunda da o gördüğü tedavi yönteminin başka hiçbir hastanede uygulanmadığından bahsediyor. Ve işte Evliya Çelebi seyahatnamesinde bakın bu şifahane ile ilgili neler yazmış. Amma bu hakir evliya garip şey gördü. Beyazıt Veli Vakıfnamesinde hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve defi sevdalarını gidermek üzere 10 adet şarkıcı ve sazcı görevlendirilmiştir. Haftada 3 kere gelerek hastalara ve delilere konser verirler. Allah'ın emriyle nicesi saz sesinden hoşlanır ve sükunet bulurlar. Doğrusu musiki ilminde neva, düğgah, rast, segah, çargah makamları onlara mahsustur. Ama zengule makamı ile buselik makamında rasta karar kılsa adama hayat verir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Edirne'deydik. Yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler ve söylenceler her zaman olduğu gibi yine bize eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

Semra Çetinkaya, geçirdiği kaza sonrası hayat ona bambaşka bir yol çizdi. Ama o bu yolda durmayı değil, mücadele etmeyi seçti. Tam 30 yıldır yalnızca kendi engellerini değil, toplumun görmezden geldiği duvarları da aşmak için çalışıyor. Bugün kendi hikayesini binlerce insanın umuduna dönüştüren Semra Çetinkaya'nın etkileyici yaşam yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Semra Çetinkaya. İstanbul doğumluyum. Ancak çok erken dünyaya gelmişim, 7 aylık. O zamandan beri mücadele içindeyim. Anneannem beni büyüttü. Çünkü annem babam Almanya'ya gitmek durumunda kaldılar. Bizim geleceğimizi daha iyi hazırlamak için. Anneannemden çok şey öğrendim. Anneannemden çok dua aldım. Daha sonra bu yaşıma kadar bize çok güzel öğretiler öğrettiler. Ancak anneannem hastalandı ve biz Almanya'ya gitmek durumunda kaldık annem babamın yanına. 17 yaşımıza girdiğimizde babam orada bir Hans'la evlenmeyelim diye bizi İstanbul'a gönderdi. Babam Hans'la evlenecek diye korkarken yanlış bir evlilik yaptım. Ama iki çocuğum oldu. İyi ki de onlar oldu çünkü onlar benim hayatımda en büyük mucizem. Çocuklarımı büyütürken ev kadınıydım. Ancak boşanma süresinde iş kadını olmaya karar verdim. Sigorta acenteliğim vardı. İstanbul'un en iyi acentelerden bir tanesiydim. Ve müşterime çok özenirdim. Ayağına hizmet götürürdüm. Onlar da çalışma sisteminden çok memnunlardı.

arkadaşımla beraber yola çıktık. Araba bakımdan geçti. İlk defa gideceğimiz bir yoldu. O zaman tabii böyle 94 senesinde geçirdiğim kazaydı. Navigasyon falan yoktu. Cep telefonları bile yoktu. Hatta aracı telefonundan konuştuk yol boyunca. Yolda çok güzel sohbet ederek giderken bir kafamı kaldırdım. Otobandı. Adana Mersin Evhası'nı gördüm. Hala gözümün önündedir 30 sene sonra bile. Ve hemen şirketimi aradım araç telefonundan. Arkadaşlar biz geldik merak etmeyin dedim. Onlar da çok mutlu oldu. Kapattık telefonu. Bağdaş kurdum. Kuruyemiş vardı yanımda. Kitabımı okurken bir baktım araba durdu. Kafamı şöyle bir kaldım. İki tane memur, polis memuru. Biz arabayı durdurdular. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yedik. Biz bunu şakaya aldık. Hava da çok sıcaktı. Sarhoş camını açtık. Klimayı kapattım bana dokunduğu için. Biz bunu şakalaşırken yola devam ettik. Kemer takılı değildi tekrar. Cezayı yedikten sanırım 3-4 dakika sonra alamadığımız bir viraj, ölüm virajı. Buradan 40 metre aşağı uçmuşuz. Şimdi eğer emniyet kemeri takılı olmuş olsaydı ne ben bu durumda sandalyede otururdum ne de arkadaşım vefat ederdi. Emniyet kemeri çünkü hayatımıza bağlayan bir kemer. Arkadaşım sunroof camından dışarı fırlamış. Ben de arabanın içinde, araba takla attıkça göğüs kafesinden, başımdan, iç organlarımdan, akciğerlerimden ama en önemlisi sırtındaki omurga yapım kırılmış. Omurga kırıkları dışarıdan belli olmuyor. Yani ayağınız kırılır, kolunuz kırıldı, şişen morarır ya. Omurgada böyle bir şey belli olmuyor. Ancak bilincim de kapalıymış ki bana dokunmayın, ben hissetmiyorum da diyememişim. İlk yardıma koşan iyi niyetli fakat bilinçsiz jandarma benim boynumu sabitlemeden, sırtımı sabitlemeden kapıdan çıkartacağı yerine sunroof'tan çekerek çıkarmış. İşte bu çekme benim maalesef son şansım olan yanlış ilk yardımdan dolayı ben bugün tekerlekli sandalye kullanıyorum. Paramız bitti. Taburcu oldum hastaneden. Ambulanstan kapıya kadar geldim. Sedye merdivenden dönmediği için babam sırtına aldı beni. İki kat çıkartmak zorunda kaldı. Babamın her adımı attıkça sanki basamaklar bana gülüyordu. Semra artık buradan koşamayacaksın, ayak izin olmayacak. Babam da bir taraftan ağlıyordu. Herhalde ki elime hep gözyaşları geliyordu. Gelen gidelim çok oldu. Herkes Semra bir şey lazım olursa beni ara dedi. Ben kimseyi aramadım. Çünkü benim her an bir şeye ihtiyacım vardı. Yatakta dönemiyorum, hissedemediğim bir beden, oturamıyorum. Ama en son annem de yanımda kaldığında o da pes etti. Dedi ki Semra eşyalarını sat, gel yanıma biz sana bakarız. Ben ilk defa düşündüm, taşındım gece boyunca. Ben şimdi iki tane çocuğumla annemin evine gitsem ya çocuklarım için bir şey söylerse ben çocuklarımı koruyamazsam. Ama annemi gördüğümde ilk bana bu teklif ettikten sonra anne dedim izin var. Ben bu hayatı tek başıma başaracağım dedim. İlk defa anneme karşı geldim.

Annem de gidince çok ağladı, çok kızdı. Sen nasıl böyle bir şey kabul etmiyorsun diye. Annem de gidince biz iki tane çocuğum, Tuğba ve Tolga'yla bir başımıza kaldık. Karnımız acıktı. Kim pişirecek yemeğimiz? Ben hala yatıyorum. Hadi kızım getir soğanı, getir rendeyi. Sofra bezini kur yatağıma, yan dönerekten soğanımı rendeledim. Hadi kızım şimdi bunu biraz kavur. Hadi öyledir böyle derken yapamadıkları zaman onları çok hakaret ettim. Çünkü ben de ne olduğumu bilmiyordum. Yani onun felci ne olduğunu bilmediğim bütün hırsımı çocuklarımdan almaya çalıştım.

0: Annem kaza geçirdiği zaman ben çok küçüktüm. 13 yaşındaydım. Kardeşim de öyle. Yani çok farklı bir hayattan birden bütün düzenimiz değişti. Çok zordu. Ya çok küçük olduğum için tabii hani orada roller değişti. Annemin yerine geçmiş oldum ama bir yandan hani ben de çocuğum, onun için de onu hep anlayış geliştirerek büyüdüm aslına bakarsanız.
1: Bir gün kızım karşıma dikildi. Anne dedi, sen bize çok hakaret ediyorsun. Ama dedi, sen hiç dedi anneni babanı yoğun bakım kapısına bekledin mi? Biz seni çok seviyoruz. Seni hastane kapılarına bekledik. Seni çok seviyoruz. Ama biz sadece çocuğuz. Anne ben avukat değilim, doktor değilim, tamirci değilim dediğinde işte benim hayatta ilk adımım bu karar oldu. Ben mükemmel olmasam da anne olmak durumundaydım. Ondan sonra hayat mücadelem gerçekten bir şekilde hayatı tutunaraktan devam etti.
0: Annem çok güçlü bir kadın. Bunu kabullenip, okey ben şu an ne yapabilirim? Bu çocuklarla nasıl hayatta kalabilirim? Bu şu anda da benim aslında daha güçlü bir Tuğba olmamı sağladı. Belki çok yıkılan bir anne olsaydı bambaşka bir gelecek yazılmış olurdu benim için. Şu an çoğu konuda güçlü olmamın sebebi hem yaşadığım o çocukluk hem de annemin zorluklar karşısında verdiği tavırdı aslında.
1: Gençliklerini belki yaşatamadım. Yani çocukluklarını belki yaşatamadım ama bunun çok acısını çektim. Lise bittiğinde onları üniversite sınavına gönderemedim. Dershaneye gönderemedim. Çünkü her şeyimden gerçekten tükenmiştim. Tekrar yapılanırken onlarla beraber yolculuğum daha kolay oldu ama çok zorluk da yaşadım.
2: Tabii ben daha küçüktüm. Yani 9 yaşındaydım diyebiliriz. 9 yaşındaki bir çocuğun ne kadar zorsa o kadar bir zor süreç yaşadık. Çünkü tam anneye ihtiyaç olduğu bir noktada bir anda istemsiz bir şekilde anne hayattan ayrılıyor. Bizim yani daha doğrusu yanımdan ayrılıyor. Burada da tabii zorlukları büyüyerek daha hızlı yaşadık. Ama zamanla işte tekrar birbirimizi bağlanarak o açığı bir şekilde geç de olsa kapattık diyebiliriz. Şöyle aslında annem benim tamamıyla bir motivasyon kaynağım. Özellikle birçok iş hayatında zorluklarla karşılaştığımız zaman annemin şu anki haliyle beraber 7/24 çalışması beni ayrı bir motivasyonu sağlıyor. Çünkü tam düştüğüm anda diyorum ki ben bu halimle düşüyorken yani annemi düşündüğüm anda tamamıyla hızlı bir şekilde ayağa kalktığımı söyleyebilirim. Tam bir motivasyon kaynağı benim için.
1: Ben aylarca sandalye almadım çünkü şuna inanıyordum. Bir sabah olacak ben ayağımı yere basıp hayata kaldığı yerden devam edeceğim.

Kabullenmek evet tabii ki artık yürümediğimi kabullendim ama sadece hayat yürümek değil. Tekerlek sandalyeyle bir yaşam var. Evden dışarı çıkmak benim için çok önemliydi. Evim içinde mutfağımı, banyomu ve diğer yerleri kullanmak benim için çok önemliydi. Ama ben hiçbir şey değiştirmedim. Ben hep evin şekline göre yaşamayı sevdim. Bugün ben kahvemi koltukta içmek istiyorum, oturarak. Lisa, can you make her? Ya. Lisa ile biz bir teknik geliştirdik, bakın. Tekerlek sandalyemi şöyle yanaştırıyorum. I will hear sit, Lisa. So. Şimdi benim boyum uzun ya, biraz daha zor oluyor tabii. İlk defa ben bu koltukta oturmuş oldum. Lisa, es gut so?

Yavaş yavaş anne olmayı öğrendim ve hayata tutunmak için de bir sebebim olmalıydı. Çocuklarım yeterliydi ancak bir şeyler daha yapmalıydım diye düşündüğümde bir gün evime telefon geldi. Biz Omik Ferşler Derneği'ni kurmak istiyoruz. Hoca sizin isminizi verdi. Sizi de ilk toplantıyı bekliyoruz dediklerinde. İkinci katta oturuyordum. Oğlum beni sırtında taşıdı. Bir taraftan kızım eşyalarımı indirdi aşağıya. O süreçlerim çok zor oluyordu ama yine buna katlanmak zorundalardı. İlk toplantıya girdiğimde Cerrahpaşa Fakültesi'nde yapıldı. Çünkü yerimiz falan yoktu. Benim gibi omik felsi olmuş birçok arkadaşımla tanıştım. 12 kişi falan vardı. Hatta derneği beraber kurduğumuz birçok arkadaşımın en çok önceliğinde sevgili Ramazan Baş derneğin başkanlığını yaptı. Ben de derneğin genel başkan yardımcısıydım. İlk Ramazan'ın tanındığımda boyundan aşağı felçliydi deniz kazasından dolayı. İlk parmaklarını kullanmayan omik felsi olarak onu gördüm, çok şaşırdım. Toplantıya girdiğimde benden daha uzun süreli omik felsi olmuş arkadaşlarımı duyunca 10 sene, 15 sene onu duyunca çok şaşırdım. Korktum da eyvah yani insanlar nasıl yaşamışlar 18 sene ve hala yaşama bağlılar. Oysa benim için hayat ya yürümekti ya da yürümemekti.

şöyle oturup düşündüğümde 63 yaşıma kadar doğdum, Almanya'ya gittim, anne babam büyüttü, evlendim, çocuk sahibi oldum, boşandım, iş kadını oldum, tekrar sandalye de yaşadım, daha sonra kanser de yaşadım. Bunlar hep benim için sınavdı, zorluydu ama hepsinden daha güçlü, daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.

Önyargıyı ben çok yaşadım. Öncelikle iş bulurken, daha sonra ev tutmak isterken. Dışarıda gördüğünüz gibi ben süslü bir kadın. Süslü olmayı seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum çünkü kendime saygılı davrandığım anda karşıma da o saygı geçiyor ve o özveri de geçiyor. Bir alanda iki kadın beni gördü. Böyle bir alışveriş merkezinde bir koridordu. Beni gören diğer kadın yanındakini dürttü. Aa dedi, kadına bak, hem sakat hem ruh sürmüş dedi. Şöyle bir beynimden dedim, pardon dedim, bana mı söylediniz dedim. Şimdi duyduğumu anlayınca tabii çok şey oldu, mahcup oldu. Hayır, aslında size söylemek istemedik. Siz bir kadınsınız, tekerlek sandalye, ne kadar özenmişsiniz. Ucunuzu falan sürmüyoruz. Oysa biz aynı alandayız, sadece toka takıp çıktık dediklerinde. Biraz kıvırdılar mı bilmiyorum ama böyle bir durum yaşandı. Ne işin var senin sokakta abla diyen oldu. İş yerime giderken taksiyle gidip geliyordum. Ekmek paranı getiririm eve diyen oldu. Oysa benim mücadelemi takdirden de çok fazla oldu ama bu anlamda şaşırdığım bazı cümleler de duydum tabii ki.

Benim bu dünyaya gelme sebebim, hiçbir şey olmasa emniyet kemerini tak, ilk yardım bilmiyorsan dokunmayı insanlara öğretmek. Bu kadar değerli bir şey ki. Çünkü hepimiz arabaya kullanıyoruz ya da denize atlıyoruz ya da yüksekten düşüyoruz. Bunlar hepsi önlenebilecek kazalar. Bunları fark etmediğimiz takdirde işte benim gibi şakayı alırsın ve daha sonra tekerlekli sandalye yaşamı sürersin. Bir eksikliğin, bir ihmalin seni ömür boyunca hayatını değiştirebiliyor. Bu da benim bu dünyaya gelme sebebim diye inanıyorum. Benim hikayem 94 senesinde geçirdim trafik kazasıyla başladı. Ve şu an sınırı tanımadan insanların hayatlarına dokunarak devam ediyor.

Kendimi bildim bileli ben doğanın içerisinde doğayla özdeşleşmiş bir kişiydim. Aslında çöp diye bir şey yoktur. Yani çöp dediğimiz şey, ben ve hani arkadaşlarımın yaptığı şey, bir şeylerin çöp olmadığını, atık olmadığını, bunun dönüşebildiğini ifade etmek. Ama burada kalıpları kırmak gerekiyor. Yani nesnelere, neye dönüşebilirle ilgili bir farklı bir gözle bakmaya çalışıyorum. Biz bir ileri dönüşüm müzik grubuyuz Fung İstanbul olarak. Biz atma, dönüştür diyoruz.

Adım Roni Aran. 6-7 yaşımdan beri enstrüman çalan bir insanım. Geçmişte Ege Üniversitesi Çalgı Yapım bölümünde okudum. Oradan mezun olmadım ama 4 yıl okudum. Sonrasında müzik öğretmenliği, Çanakkale Müzik Öğretmenliği'nden mezun oldum.

Kendimi bildim bileli ben doğanın içerisinde doğayla özdeşleşmiş bir kişiydim. Doğayla çok bütünleşik bir yaşamım oldu ve aynı zamanda müzisyendim, aranjörlük de yapmaktaydım. Bu iki veriyi birleştirmek istedim. Yani iki farklı şey aslında birbirinden uzak gibi görünse de bağdaştırabildiğimi düşündüm ve 2014 yılında birkaç arkadaşla konuştum. Doğa ve müzik üzerine bir çalışma yapmamız gerektiğini, yani bir projem olduğundan bahsettim. Ve ilk Fungistanbul'u bu şekilde kurduk. Fakat ilk kurduğumuzda normal kendi ahşap enstrümanlarımızla, normal enstrümanlarımızla müzik yapmaya başladık. Ben doğayla ilgili çeşitli besteler yaptım. Fenoloji isimli bir albüm yaptık. Bu birkaç yıl bu şekilde devam etti ve 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki gibisinden bir fikir doğdu ve ben ilk plastik mankenlerin kullanabileceğimizi söyledim. İşte o dönemki ritimci arkadaşımız onu kullandı. Ben bidondan bir saz yaptım. Basçı arkadaşımız da şişeyi üfleyerek bir performans yaptık. Bu performans çok ilgi çekti. İlgi çekince biz de neden bunlarla devam etmiyoruz ki dedik ve ben daha fazla enstrüman yapmaya başladım. Daha fazla klip derken albüm, konserler ve bu şekilde atıklardan ileri dönüşümle müzik yapmaya başlamış olduk.

Malzemeleri genellikle sokaktan buluyoruz. Geri dönüşüm depolarından buluyoruz. Kendi atıklarımız olabiliyor. Ya da bir arkadaşımız, ben bunu artık kullanmıyorum, bu senin kesinlikle işine yarar dediği durumlar oluyor. Hatta bazen istemeden istemediğimiz şeyleri de getiriyorlar. Yani bir dönem burası bir atık deposu gibiydi neredeyse. Artık biraz azaltmaya başladım çünkü çok fazla atıktan malzememiz oldu. Bunların hepsini tabii ki enstrümana dönüştüremiyoruz. Çünkü enstrümana dönüştürmenin belli kriterleri var. İşte akustik bir hazine olması gibi kriterleri var. Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir temizlik sopası, işte bir bidon ya da metal atıklar olabiliyor. Ama çoğunlukla plastikleri kullanıyoruz. Çünkü ben şahsen plastiklerin burada en önemli olduğunu düşünüyorum. En atık diyebileceğimiz malzemeler aslında plastikler. Bir fosil yakıtı olan plastikler. Yani mesela kendi sokağımda bir küvet buldum. Acaba bunu alsam mı, almasam mı? İşte ne işe yarar bunu? Bundan bir enstrüman yapabilir miyim diye düşündüm. Aldım ve getirdim buraya. Düşünmeye başladım. Hani bunun en güzel ne olabilir? İşte mesela telli bir enstrüman olabilir ama teller hani zayıf çıkabilir. İşte vurmalı olabilir ama vurmalı zaten kendisi işte arkasını çevirip vurup bir enstrüman gibi düşünebilirsiniz. Biraz basit olur. Sonra hep böyle çocukların çaldığı metalefon enstrümanı vardır. Daha çok çocukların çaldığı. Metalefon olabileceğini düşündüm. Büyük işte borularla güçlü bir metalefon olabilir ve akustik haznesi de var. Dolayısıyla bu küvet metalefon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela. Yani değişken biraz fikir. Bazen dediğim gibi malzemeye göre şekilleniyor. Bazen ise ben işte tencereden bir enstrüman yapacağım. Bir telli bir enstrüman olacak deyip bu şekilde ilerliyor. Yani sabit bir fikir yok orada. Zaten bu işin kendisi biraz deneysel bir alan. Yani normal enstrümanlarda mesela standart şeyler vardır. Gitar yaparken form bellidir. O kalıplara göre gidersiniz. Ama burada kalıpları kırmak gerekiyor. Yani o malzemeye göre şekil almak ya da ihtiyacına göre başka malzeme bulmak ve sürekli denemeler yapmak, bazen yanılmak gerekebiliyor.

Burası aynı zamanda benim stüdyom ve yani eskiden sürekli kayıt yaptığım alan. Şu anda stüdyom biraz evrim geçirerek stüdyo atölyeye dönüştü. Küçük bir atölye kurdum. Hemen hemen her gün bu atölyeme, yani daha doğrusu stüdyoma geliyorum ve bazen kendi aranje işlerim de oluyor. Yani iş olarak yaptığım aranjeler de var. Bunlarla uğraşıyorum ama son yıllarda büyük oranda Fungistanbul projesi için çalışıyorum. İşte enstrüman yapıyorum, bazen beste yapıyorum, işte düzenlemeler, mix, mastering falan. İlk yaptığım enstrüman bidon sazdı. Bir bidon buldum ve o bidona buzdolabının içinden çıkan bir ahşabı yerleştirerek telli bir enstrüman yaptım. Biraz ilkel görünüyordu ama etkili bir sesi vardı. Yani enstrümanı ortaya çıkarma sürem değişken biraz. Bazen günübirlik yapabildiğim enstrümanlar da oluyor ama bu bazen bir ay, iki ayı da alabiliyor. Özel olarak tasarlamam gereken şeyler olabiliyor.

Fungistanbul projemizde başka arkadaşlarım da var. Ve mesela üflemeli çalan bir arkadaşımız var. İşte bas çalan arkadaşımız var. Perküsyon aletlerini çalan bir arkadaşımız var. Prova alıyoruz arkadaşlarımızla ve sıkça konserlerimiz oluyor. İşte bazen klip çekimimiz oluyor. Yani biz bir ileri dönüşüm müzik grubuyuz Fungistanbul olarak. Ve yurt içi, yurt dışı çeşitli sahnelerde yer aldık. Yani Fungistanbul olarak biz atık malzemeleri kullanıyoruz ve atık malzemeleri kullanmamızdaki amaç fosil yakıtı olan plastik malzemeleri kullanarak bir çevre bilinci kazandırmaya çalışıyoruz. Atmayın, dönüştürün demek istiyoruz. Nihai olarak tabii ki benim şahsi görüşüm belki bu plastik malzemelerin hiç üretilmemiş olması ya da üretilmemesi. Ama şu anda mevcutta üretilen bir nesneler var ve atıklar var. Dolayısıyla bunların dönüşümü de çevre için önemli bir durum. Biz bu anlamda ileri dönüşüm yaparak bir nebze olsun katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Kostümlerimizi eşim Rüken tasarlıyor. Rüken adı belli tasarlıyor. Onlar da gene doğadan veya işte çeşitli atıklardan yapılan kostümler. Kendisi aynı zamanda bir kostüm tasarımcısı ve ressam. Bizim için çok sayıda kostüm tasarladı. Onlarca kostüm tasarladı ve hepsi bizim için birbirinden güzel kostümler. Zaman zaman tabii ki onun kostüm tasarımlarına malzeme bulmakta birbirimize destek oluyoruz tabii. Bu yaptığım enstrümanlarla ilgili olarak bir kişisel sergi de yaptım ben. Üsküdar'da. Daha öncesinden de grup olarak bir sergi yapmıştık. Üsküdar'daki sergide yaklaşık 25 tane atıktan enstrümanı kullanarak onları da bir heykel gibi, bir resim gibi sergiledik ve güzel geri dönüşler aldık. Bu önemliydi mesela. Yani bu enstrümanları yapıyoruz ama hani bunların 15 kadarını sahnede kullanıyoruz biz. Fazlasını bir şekilde göstermek gerekiyor. Yani sergilerle ya da işte belgeselle, kliple. Aynı zamanda ben küçük belgesellerini yapıyorum enstrümanların. Onları yayınlıyorum ve nasıl yapıldığına dair hani görseller de paylaşmış oluyorum. Bu enstrümanların sesleri mesela insanları şaşırtıyor. Yani uzaktan duyduklarında belki çok anlamıyorlar ama canlı olarak dinlediklerinde "Aa, gerçekten bu enstrümandan mı çıkıyormuş bu ses falan ya da nasıl çıkıyor bu ses" gibisinden düşünüyorlar. Bazıları profesyonel müzisyenler bile enstrümanı görmese onun atıktan olduğunu anlayamayabiliyor bazen. Bazen de enstrümanın kendine özgü bir sesi oluyor. Yani hiç olmayan bir ses olabiliyor. Tabii ki bir takım zorlukları da var. Yani bu atıktan olan enstrümanların kullanışlılık olarak profesyonel enstrümanlar kadar kullanışlı olmayabiliyor. Akor sorunları olabiliyor, işte sap sorunları olabiliyor. Yani tam tersi de olabiliyor. Yani mesela metalden yaptığım, tavadan yaptığım bir enstrüman, ahşaptan bir enstrümandan daha dayanıklı. Kaç defa düşmesine rağmen bir şey olmadı gibi durumlar da var hani. Ama sonuç olarak atıktan enstrümanlar diğer enstrümanlarla uğraşmaktan biraz daha meşakkatli olabiliyor.

0: abi? Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok. Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
12: Tam bir boş.
11: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
13: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
15: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
16: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
17: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
18: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
19: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
20: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
21: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
22: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Sadece durula.
25: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
26: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
27: Bravo vallahi.
28: Sen de sadece durula.
29: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
30: Ben.
31: Kral Şakir.
30: Armut piş ağzıma düş.
29: 4 arkadaşımızla birlikte.
30: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
21: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
22: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ya.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
0: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
0: Botanik.
15: Abacus. Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
2: Süper Kumbara hafta

0: içi her gün 8'de TV4'te.
1: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin. Yerine gelsin
2: Yemek Sepeti. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Vay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Kolay mı?
10: Nasıl kolay?
8: Aa!
9: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
8: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
11: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
12: Küçük yaramaz nasıl?
11: Yaramazlar devam ediyor.
13: Mal hazır dediniz. Nerede?
14: Mal kolay. Önce paraları görelim.
15: Öldürdüler adamı.
11: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
15: Gözlerimle gördüm.
16: Sen hayal görmüşsün oğlum.
11: Bu gene ne yaptı size?
17: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
18: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
11: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver. Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
15: Anneciğim canım.
0: Yumurcak Küçük Şahit. Birazdan TV4'te.
19: İş yerimden eve giderken ya da bazen evden iş yerime giderken yolda bir şeyler buluyorum atık olarak. Bazen onu eve götürmek zorunda kalıyorum. Tabii eşim diyor bunu gene mi atık? Yani ev ortamını da biraz şeye çevirdi. Kendisi de gerçi hani atıklardan resimler yapıyor ama bazen de tersi işte evden buraya gelirken yolda bir şey buluyorum işte buraya getiriyorum. Yani nesnelere neye dönüşebilirle ilgili bir farklı bir gözle bakmaya çalışıyorum. Aslında çöp diye bir şey yoktur. Yani çöp dediğimiz şey ben ve hani arkadaşlarımın yaptığı şey bir şeylerin çöp olmadığını, atık olmadığını, bunun dönüşebildiğini ifade etmek. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. Hedeflerimiz şu anda yaptığımız işi daha da büyütmek ve daha büyük kitlelere ulaşmak. İşte dünyanın birçok yerini gezerek farklı insan, özellikle çocuklara ulaşmak. Bunun için her ne kadar workshoplar yapsak da işte bunun sayısının artması, daha fazla insana ulaşmamız. Gerek dijital ortamda, gerekse işte konserlerde sesimizi, enstrümanların sesini duyurmamız önemli. Çünkü burada biz bir fikri anlatmaya çalışıyoruz. Doğayla ilgili bir fikri anlatmaya çalışıyoruz ve atıklar yani sıfır atık dediğimiz kavram gerçekten ortaya çıkınca, gerçekten sıfır atığa ulaşınca bizim de bunu yapmamız aslında gerek kalmayacak belki de.

Tahta Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sayenizde çok iyiyim. Bugün bomba gibi iki tarifle geldim. Bir tanesi mısır mücveri. O kadar lezzetli bir mücver ki inanamayacaksınız. Öbürü de ne biliyor musunuz? Şeftalili ve fıstık ezmeli tart yapacağız. İkisinin, şeftalinin ve fıstık ezmesinin uyumuna bayılacaksınız. Evet, başlayalım isterseniz. Önce şeftalili tartla başlayalım. Tereyağım var, pudra şekerim var, şeftalim var, fındık ezmem var. İki tane de çok güzel milföyüm var. Şimdi onlara güzel bir şekil vereceğim. Ve sonra fırına göndereceğim. Evet, bıçağımı hemen alayım. Bu gerçekten benim aslında hani böyle hep yemekle yatıp kalkıyorum ya. Burada şimdi size şeklini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekil vereceğiz milföye. Şöyle ortadan keseceğim. Fakat şu iki tarafının bağını koparmayacağım. Evet, şöyle yapacağım. Evet, ne yapıyorum? Hemen bir kaşık alıyorum. Evet, şuradan şöyle çıkartıyorum milföyümü. Yavaşça bu tarafa doğru, bu tarafa doğru yatırıyorum. Sonra da bu tarafa doğru yatıracağım. Ve tartın aslında şeklini öncelikle oluşturacağım. Evet, bir dahakinde birazcık donuk olduğu için açması zor oldu. Şimdi öbürü zaten çoktan yumuşamış olacak ve daha güzel açacağız. Evet, ne yapıyorum? Bu harika fındık ezmesini tartıma şöyle güzelce yediriyorum. Şöyle, zaten fındık ezmesi tek başına müthiş bir lezzet değil mi? Ama şeftaliyle ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız. Şöyle bol koyacağım. Hemen buraya yerleştireceğim. Sonra önce 4 tanesini ayarlayayım. En son şeftalilerini koyalım, daha güzel olur. Evet, şimdi ne yaptık? İkiye böldük. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan bir kesiyorum. Düzgün kesmeye çalışıyorum. Buradan bir kesiyorum. Buradan kesiyorum. Ve burayla buranın ilişkisini koparmıyorum ki rahat döndürebileyim. Evet, ne yapıyorum? Önce bu tarafa yatırıyorum. Sonra da şöyle bu tarafa da diğer kısmını getiriyorum. Böylece aslında bir kayık gibi, mini bir tart gibi çok güzel bir şekil alıyor milföy. Evet, şöyle yaptım. Sonra da zaten bana bir yer bırakıyor ve o yere fındık ezmesini rahatlıkla koyabiliyorum. Evet, süper. İkinciyi de hazırladık. Hadi diğerlerini de hazırlayalım. Bir buradan kestim. Buradan kestim. İki ucun ilişkisini koparmıyorum. Olay burada. Burayı kopartıyorum ve burayı bırakıyorum. Şimdi hemen bu tarafa alıyorum. Sonra öbür tarafa alıyorum. Ve tart şeklini zaten alıyor. Şöyle milföy çok çabuk yumuşuyor. Bak, deminki sertti, bu kendini bıraktı. O yüzden gerçekten milföyde zamanla yarışmak önemli. O yüzden çıkarma zamanını iyi ayarlamak gerekiyor her zaman. Evet, en sonunda ne yapacağım biliyor musunuz? Tereyağların üzerine, şeftalilerin üzerine tereyağı süreceğim. Ve asıl lezzeti o verecek. Hepsi birbirine karışacak, bir mucize yaratacak. Zaten yemek bir mucize değil mi? Bence öyle. Ve ne kadar gün geçtikçe mutfaklar çoğaldı. Eskiden aşçılığa belki bu kadar gözde bir meslek olarak bakılmıyordu. Ama şimdi benim oğlum lise 1'e geçti ve gastronomi ilerisi için parlayan yıldız gözüyle bakılıyor. Aslında belki de hayattan keyif almanın sırrı olarak yemek daha çok ön plana çıktı. Ben böyle görüyorum. O yüzden de şimdi mesela gastronomi okuyan ve daha sonra da bunu geliştirebilecek bir sürü çocuk tanıyorum şimdiden. Aslında bunu hep söylüyorum ben. Eğer keyif alıyorsa, yani bu hayatta insan keyif aldığı işi yaparsa hiç yorulur mu? Hiç bıkar mı?

çıkmaz. Keşke herkes okuduğunu değil de keyif aldığını okusa, sonra o mesleği de devam ettirebilse diye düşünüyorum. Eğer siz bu şanslı insanlardansanız ne mutlu. Mesela ben öyleyim. Gerçekten zaten mutfaktan çıkmıyordum. bir yandan da bu hobim de işime dönüşmüş oldu. O yüzden çok mutluyum. Belki burada olduğumu mutluluğu size de yansıyordur. Zaman zaman hissettirebiliyorumdur. Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. İnce ince kesiyorum şeftalileri. Bunu kayısıyla da deneyebilirsiniz. Şimdi kayısı der gibi oldum. Kayısıyla da denenebilir ama ben şeftaliyle gerçekten müthiş bir lezzet yakaladım. Yaklaşık bir tanesine 4 tane gibi denk geliyor. Şöyle 4 dilim gibi. Biraz daha iri de koyabilirsiniz şeftalileri. Şeftali fırında çok güzel oluyor. Daha önce hatırlar mısınız? Bir tarif yapmıştık. İçine şeftalinin acı badem kurabiyesi, tereyağı ve yumurta koymuştuk. O da çok güzel olmuştu. O tarif gibi şeftali fırına yakışıyor. Evet, şöyle güzelce koyalım. Fırınımız sıcacık bizi bekliyor 180 derecede. Onu da hemen belirteyim. Önden ısıttım. Bir 10-15 dakika ısınması için süre verdim. Şimdi ellerimi hemen sileyim ve tereyağımızı sürelim. Altın vuruşu burada yapacağız. Tereyağı sürelim. Çünkü tereyağı gerçekten çok lezzet veriyor. Sonra çıktıktan sonra da pudra şekerini koyacağız. Tepsimize yerleştiriyoruz milföylerimizi. Yeni açanlar için ne yaptık biliyor musunuz? Fındık ezmeli, şeftalili, üzerine de tereyağı sürdüğümüz güzel mini tart yaptık. Tam bir beş çayı menüsü değil mi? Çok beğeneceksiniz lezzetini. Deneyin, hiç pişman olmayacaksınız. Biz fırına gidiyoruz. Tatlı tuzu devam ediyor. Peki ne yapıyoruz şimdi? Mısırlı mücver yapacağız. Mısır mücveri. Mücver sever misiniz? Ben tam bir mücver aşığıyım. Her türlüsünü severim. İçine patateslisini, kabaklısını, bol böyle yeşil sebzelisini. Fakat bu değişik bir mücver. Önce şöyle yapalım. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Önce sayalım malzemelerimizi. Sonra karıştıralım. Ve sonra başıma bu mücveri yaparken ne geldi onu da size anlatacağım. Evet, başlıyorum. Bir yumurtam var. Sarısını önce içine koyacağım. Beyazını dışarıda karıştıracağım. Biraz köpük haline getireceğim. Sonra ekleyeceğim içine. Püf noktası burada. Tuzum var, şekerim var, karabiberim var, mısır unum var. En sevdiğim unlardan biri biliyorsunuz. Kabartma tozum var, bir tane de kırmızı biberim var, bir kutu da mısırım var. Malzemeler basit. Bu kadar evde bulacağımız malzemeler. Önce şöyle yapalım, biberimizi doğrayalım. Ondan sonra geçelim mücveri yapmaya. Ben çocuklar mısır çok seviyor. Ben de mısır çok severim. Haşlamasını severim. Patlatmasına bayılırız. Hatta böyle yani hep mısır patlatma deyince babaannemin beni tezgaha oturtup onun başında beklediğimi hatırlıyorum. Hani mısırı gerçekten biz ailece çok seviyoruz. Yani ben de mesela öyle. Benim kardeşim de oturduğu zaman 5 mısır falan hani böyle pazarlıkla annemle mısır yapıyordu. Kaç 5 tane yerim, 6 tane yerim. Çok fazla yiyince de tabii ki bazı yan etkileri olabiliyor. Ya da ne derler, mısırla dondurmayı karıştırmayın falan derler. O yüzden de böyle hep mısır bizim hayatımızda var. Mısır mücverini de çok beğendim. Bir tarifte gördüm ve çok hoşuma gitti. Onu da uygulamak istedim. Ama şöyle bir durum var. Bunu yaparken dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sizinle paylaşacağım bu hassas durumu. Çünkü ben birazcık yaktım kendimi. bu mücveri yaparken, evet, denediğimde yanık oldu. Hatta şurada kolumda da görebilirsiniz. Çünkü mısır patlıyor. Yani bu konserve mısır da patlıyormuş. Kızgın yağda patlama durumu var. O yüzden ne yapıyoruz? Tavada kızartırken üzerine hani bu kızartmada her zaman kullandığımız, üstünü kapattığımız teller var ya, o tellerden kullanırsak böyle bir riski de zaten ortadan kaldırmış oluyoruz.

Ama mutfak bazen güzel, bazen de kötü sürprizlerle dolu olabiliyor. Ben hiç mısırın yağda böyle patlayacağını düşünmemiştim. Bilmiyorum sizin aklınıza gelir mi? Ama şimdi ben çok tecrübelenmiş oldum. Zaten ben her şeyi deniyorum önce. Önce ben yanayım, siz yanmayın. Önce ben deneyeyim, kötüyse paylaşmayayım diye. Önden ben zaten gönüllü deneyeyim efendim her zaman için. Siz hiç mısır mücveri yaptınız mı bilmiyorum ama. Evet, şimdi koyalım. Çok lezzetli, hakikaten çok güzel oluyor. Mısır unu olması için de ayrı bir lezzet katıyor. Evet, şöyle yapalım. Önce bu malzemeleri karıştıralım. Sonra da akını koyacağız içine. Şöyle yapacağız. Sarısını içine koyacağız, akını dışarıda çırpacağız. Biraz tuz koydum. Şekerim var, toz şekerim. Mısır zaten şekerli. Toz şekerle iyice lezzetleniyor. Şöyle güzel karabiber koyalım. Hafif acı olsun. Biraz kabartma tozu koyuyorum. Bir paketten biraz daha az koyabilirsiniz. Evet, mısır unumu koydum. Şimdi yumurtamı kırıyorum. Ne yapıyoruz? Akını dışarı alıyoruz. Evet. Şimdi karıştıralım. Şuradan bir kaşık alayım hemen. Zaten bu şekilde hamur hazır oluyor. Şimdi ben buna bir de akını ilave edeceğim. O akı köpürteceğim. Bir de kabuk açtı içine. Hemen onu da alayım. Kabuğu kabukla yakalamak çok kolay oluyor biliyor musunuz? Bu da bir püf noktası. Kabuğu en iyi eğer yumurta kırdınız, kabuğu içinde kaldı. Hiç sıkıntı yok. Çünkü kabuğu kabukla çok rahat yakalıyorsunuz. Hemen kabuk kabuğa yapışıyor. Mıknatıs gibi bir durum var orada. Evet şöyle gerçekten hani bunu aslında şeyle çırpmak lazım. Mikserle çırpmak lazım. Ama elle de köpürüyor, hiç sıkıntı yok. Sadece biraz uzun vakit alıyor. Evet, çırptık. Bu beyaz şekliyle de mücverin içine, mücver karışımının içine katıyoruz. Evet, bakın. Çok da söndürmüyorum. Şimdi koyup güzelce yavaş yavaş kızartacağım. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Telim elimde. Hiçbir yere bırakmam bu teli. Önemli, söylemiştim. Evet, şimdi yavaş yavaş bunları kızartacağım. Sonra da tekrar buluşacağız.

çok lezzetli bir mısır mücveri yaptık. Ama dediğim gibi uyarıyorum, lütfen teli asla çıkartmayın. Patlayabilir, eliniz yanabilir benim gibi. O yüzden uyarıyorum. Ama lezzetine bayılacaksınız, o kesin. Bir de ne yaptık? Gerçekten çok lezzetli, fındık ezmeli, şeftalili, müthiş bir milföy yaptık. Şimdi ona birazcık pudra şekeri yakışır mı? Çok yakışır. Şöyle koyalım. Evet, hem hala çıtırdıyor biliyor musunuz? Ben buradan çıtırtıları duyabiliyorum. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Soğutmayın. Zaten bu lezzete siz de karşılıksız kalamayacaksınız. Evet, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir programdı. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatta ne olursa olsun, ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

Alo, ilk yardım hastanesi mi? Çok ağır bir hastamız var, hemen.

0: corazón.
1: Ne var yumurcak, bir şey mi olmuş?
2: Şey, bilmem, benim hiçbir şeyden haberim yok.
3: Kimdir bu apartmanın kapıcısı?
4: Buyurun beyim, kapıcı benim.
3: Burada bir cinayet işlenmiş.
4: Ne, cinayet mi?
3: Hangi katta yangın var?
4: Ne, yangın mı var beyim?
3: Yangın tabii.
4: Ceset nerede?
3: Hangi ceset?
4: İntihar eden kadının cesedi.
3: Aa, yanlışınız var beyim. Burada öyle bir vukuat yok.

0: Olsa ilk evvela benim haberim olur.
1: Kutlu Sokak, Mutlu Apartman burası değil mi?
0: Ha, evet, burası.
1: Buradan telefon ettiler, ihbarda bulundular.
0: Kim demişse halt etmiş. Hamdolsun bizim apartmanda asayiş Berkemal'dir.
1: Anlaşılan bize bir oyun oynandı.
2: Kim olabilir? Böyle oyun olur mu hiç?
0: Onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın, işte yukarıda.
1: Bu kaçıncı beyim? Bıktık, usandık artık.
2: Bacak kadar çocuğun oyuncağı oldum.
3: Özür dilerim komiser bey. Ben bu çocukla daha fazla baş edemeyeceğim artık. Her dakika yeni bir muzurluk düşünüyor. Bir odayken bile aklım hep onda. Babasız bir erkek çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz.
4: Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Yumurcak! Annene yazık değil mi oğlum? Neden üzüyorsun onu?
5: Bir gerçeği anlamak istemiştim.
4: Hangi gerçeği?
5: İşte bunu! Polis can kurtaran itfaiye, halkın en yakın dostlarıdır.
3: Bilemezsiniz ben bu çocuktan neler çekiyorum. Akşama kadar yapmadığı yaramazlık kalmıyor. Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
5: Korkunç.
3: Gemi batıyor diye liman idaresini telaşa veren bu. Uydurma ihbarlarla uçakları yollarından döndüren bu. Yapmadığı yok. Boru patladı diye mahallenin bütün suyunu kestiriyor. Bıktım usandım. Artık ne yapacağımı bilemez oldum.
6: Bir çocuğu şımartırsanız sonunda yüzsüz olur. Anlamıyorum efendim. Siz buna hiç ceza vermiyor musunuz?
3: Vermez olur muyum? Şu anda cezalı zaten. Sokak, oyun yasak artık ona. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar her gün benimle beraber gelecek, burada yanımda oturacak.
7: Selma Hanım, telefon!
3: Geliyorum, pardon.
6: Aman ne ayıp, ne ayıp, ne yaramaz çocuksun sen!
3: Ay! Olur, peki ben ararım.
6: Ben annenin yerinde olsam, her zaman aç bırakır, her gün döverdim seni.

0: Nihayet çalıştığım yerde de beni rezil ettin. Bu gidişle öldüreceksin anneni, hem de çok yakında. Kendimi sana adadım, karşılığında ne buldum? Sadece dert, üzüntü ve yalan. Bıktım artık, bıktım senden.
1: Artık beni sevmiyor musun?
0: Neyini sevecekmişim senin? Yalancılığını mı, yoksa yaramazlığını mı? Hayır, istemiyorum senin gibi evladı.
1: Keşke babam sağ olsaydı.
0: Baban sağ olsaydı, bugün bir arabada dayak yerdin ondan.
1: Şimdi hiç kimse sevmiyor beni, ben de yemek yemeyeceğim işte!
0: Ya öyle mi? Doğru yatağa öyleyse, gözüm görmesin seni!

0: Günaydın. Aha, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte. Hep öyle.
2: Küçük yaramaz nasıl?
1: Yaramazlığa devam ediyor. Okullar açılırsa rahat edeceğim ama tatil bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Üzülmeyin, o da geçer.
1: İşe giderken aklım hep evde kalıyor. Mümkünse ben yokken ona göz kulak oluverin.
2: Siz hiç merak etmeyin. Ben onu sık sık yoklarım.
3: Hadi çabuk
1: olandan
3: geç kalıyorum.
1: Geliyorum!
2: İyi günler.
1: Güle güle, size de.
4: Uçağın inmesine tam bir saat var, sen hala sallanıyorsun.
2: 2 dakikaya kadar hazırım. Kenan, ama daha vaktimiz var. Hakikaten kararlı mısın bu işi yapmaya?
4: Sen telaşlanma, ben yapacağımı bilirim. Her şey yolunda gidecek.
2: Nasıl bir adam bu Marcel?
4: Karaktersizin biri. Para babası. Tam bizim istediğimiz gibi. Rahat yaşayabilmemiz için de bol paraya ihtiyacımız var.
2: O halde daha temkinli olalım.
4: Marcel uçaktan inip de bizi karşısında bulamazsa pekala başka biriyle anlaşabilir.
5: Anneciğim, oğlunuzu öpmeden mi gidiyorsunuz?
1: Senin gibi bir oğlum yok artık benim.
5: Sanki siz doğurmadınız mı beni?
1: Doğurdum ama bin pişman oldum.
5: Ne olur anneciğim, affedin beni.
1: Asla! Affettikçe daha beter oluyor, tepeme çıkıyorsun.
5: Ama... Anne! Anne!
2: Lütfen bekle! Paris, Marsilya, Roma, Atina üzerinde...

0: sen de çok azıtıyorsun. Haksız mıyım be Çitlenbik? Annem beni her gün çalıştığı daireye götürecekmiş. Sabahtan akşama kadar onunla kalacakmışım. Yılan hikayesiyle bu işkenceden kurtuldum.
1: Ama koca dairenin altını üstüne getirmişsin.
0: Bir de dairedeki koca karıya kafam bozuldu. Anneme akıl veriyor. Yok şöyle yapsınmış, yok böyle yapsınmış.
2: İstanbul'da mümkün olduğu kadar az kalmak istiyorum. Bu işi ne zaman hallederiz?
3: Ben hazırım.
2: Güzel. İşi çabuk halletmesini severim.
3: O halde bu akşam Galata Kulesi'nde buluşuruz.
2: Gece kulübünde mi?
4: Evet, benim çalıştığım yer.
3: Güzel bir programı var.
4: Şık giyinmiş bir yabancı, gece kulübünde dikkati çekmez. Soyunma odamda bu işi hallederiz.
3: Bu sıralarda polisler son derece kuşkulu. Ben de Mal'la beraber soyunma odasında olacağım.
2: Tamam, anlaştık.
5: Hop hop hop hop hop! At bir gibicik evladım! Göster bakalım kendini! Kaynanan sana niye diyordu, anlat bakalım!
0: Çitlenbik, annemle barışmak için bir şeyler düşünmeliyiz!
1: Gidelim af dileyelim, bir daha yapmayacağız diye söz verelim!
0: Kaçıncı af dileme, kaçıncı söz verme!
1: Evi terk edeceğim, sokaklarda yatacağım diye korkut!
0: Onu çok sevdiğimi, evi terk edemeyeceğimi bilir!
1: Öyleyse halin fena senin!
0: Hah! Aklıma bir şey geldi, gel benimle!
4: Anlamadım. İlker mi dediniz? Ne? Hastaneden mi? Hemen geliyorum!
1: Tamam! Annen hemen hastaneye gidiyor. Ama yaptığımız doğru mu? İyi düşündün mü?
0: Tabii, böylece annemin

0: Affedersiniz efendim.
1: Buyurun.
0: Biraz evvel buraya ağır yaralı bir çocuk getirdiler.
1: Yukarıda olacak.
0: Yukarıda mı?
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim. Affedersiniz doktor bey, ağır yaralı bir çocuk gelmiş buraya. Acaba hangi koğuşta? Ben
2: annesiyim. Yukarıda dövüşü doktoruna sorun.

0: Boyacı gel boya bakalım.
1: Geldim abi.
0: Bu zengin şımarık çocuklar yüzünden bu zavallılar da para kazanıyorlar.

0: nazaran iyi. 5 ayakkabı boyadım. Halbuki dün 2 ayakkabı boyayabilmiştim.
1: İnşallah yarın daha iyi olacak.
0: İnşallah.

0: çok zengin olacağım, şu gördüğün hisarı satın alıp annemle orada oturacağım.
1: Bana da bir oda verecek misin?
0: Belki, çok oda olursa veririm. Ama sakın kimseye bir şey söyleme.
1: Söylemem. Aa, şu eşeğe bak! Neşir'in değil mi? Hadi!

0: bulduk yavrucuğum.
1: Anneciğim, seni bir kere öpebilir miyim?
0: Tabii canım evladım.
1: Anneciğim, bugün her günkünden güzelsin.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama senin dilinin altında bir şeyler var. Yoksa gene bir yaramazlık mı yaptın ha?
1: Yok, hayır anneciğim. Yalnız müsaadenle eve bir misafir getirdim.
0: Misafir mi? Kim o? Nerede?
1: Kızmayacağına söz verirsen misafirimle seni tanıştırırım.
0: Misafire herhalde kızmam. Yeter ki sen yaramazlık yapma. Her zaman misafirdir.
1: Canım anneciğim, gel göstereyim.
2: Merhaba efendim.

0: Pes ettim doğrusu oğlum. Sen deli misin? Eve eşek sokulur mu hiç?
1: Anne, okulda hayvanları sevin demiyorlar mı?
0: Hayvanları sevin diyorlarsa eve getirip baş köşeye oturtun demiyorlar herhalde.
1: Evlerde kedi köpek besliyorlar. Ben de değişiklik olsun diye eşek getirdim.
0: Oldu olacak, bari hayvanat bahçesinden bir fil getirip eve soksaydın.
1: İstesen verirler mi anne?
0: Münasebetsizliğin lüzumu yok. Şimdi uyku saati.
1: Çişim var.
0: Allah'ım bana kuvvet ver. Ben bu çocukla nasıl uğraşacağım?
2: Çok nefis bir danstı. Çok heyecanlandırdınız beni. Çok güzelsiniz. Kenan Bey yok mu acaba? Burada randevuleşmiştik.
3: Maalesef yeri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü önemli bir işi çıktı. Bizi evde bekliyor.
2: Ya, sinirlerim çok bozuk. O halde biz de arabada kalan zamanı değerlendirip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışalım.
4: Hey! Kesin lan! Kesin be! Kardeşim ya, nedir bu rezalet ya? Babamız dinleyemeyecekmiş be ya! Sabahtan beri yorulmuşuz, gelmişiz. İki tek atalım, sükunetle kafamızı

0: Peki Kenan bey, mal hazır dediniz. Nerede?
1: Mal kolay, önce paraları görelim. Hı
0: hı. Pekala. Oh.

0: Bir içki almaz mısınız Monsieur Marcel?
1: Memnuniyetle.
0: Bu program değişikliği için özür dilerim. Ama dedi. Çünkü üzerinizde hakikaten çok para varmış.
1: Sizi gayet iyi anlıyorum. Bu işleri yürütmek kolay değil.
2: Buz ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Buyurun, sayın isterseniz.
0: Lüzum yok.
1: Merci. Şerefe.
2: Şerefe.
0: Sıhhatinize Monsieur Marcel. Ben gidip malı getireyim. Hemen gelirim.
1: Buyurun.

0: Anne, anneciğim kalkın, uyanın anne!
1: Ne var, ne istiyorsun?
0: Cinayet anneciğim, cinayet! Öldürdüler adamı!
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından!
0: Yalan değil anne, vallahi değil!
1: Git başımdan, beni rahat bırak!
0: Doğruyu söylüyorum anneciğim, gözlerimle gördüm, yemin ederim! Vallahi doğruyu söylüyorum, ne olur kalk anne, kalk!
1: Git dedim sana, anlamıyor musun? Hadi durma git!
0: Nereye giderim anneciğim, katiller yanı başımızda!
1: Hastayım oğlum, yorgunum, uykusuzum! Sabah erkenden işe gideceğim, git odana yat, uyu artık!
0: Fakat anneciğim!
1: Git dedim sana, git! Yoksa karışmam!

0: içinde kalmışsın, ateşin mi var?
1: Cinayet anneciğim, rüyamda cinayeti gördüm, çok korktum.
0: Sen artık gerçekle rüyaları iyice birbirine karıştırmaya başladın. Kötü bir rüya görmüşsün oğlum. Ama artık çok geç oldu, kendine gel, güzel güzel uyu.
1: Ama cinayet bir gerçek anneciğim, öldürdüler onu. Adam iple boğdu, kadın da kalbine kocaman bir bıçak soktu.
0: Kimden bahsediyorsun?
1: Yanımızdaki dairede oturanlardan.
0: Yeter artık, benim çalışmaya gitmem lazım. Sen de yalan söylemekten vazgeç, uslu uslu otur, benim dönüşümü bekle. Tamam mı?
1: Peki anneciğim.

0: Sen sakın rüya görmüş olmuyorsun.
1: Evet doğru, o korkunç cinayet rüyama da girdi.
0: Seni gidi.
1: Ama daha önce gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Hayal değil komiser amca, yemin ederim gerçekti.
0: Yo yumurcak, bir daha beni Tonga'ya bastıramazsın.
1: Yalvarırım komiser amca, isterseniz dövün, hapse atın, cezalandırın beni. Ama ne olursunuz, bir kerecik daha inanın bana.
0: Ne dersin?
2: Yalan söylediğine bahse girerim.
0: Bir git bak bakalım, her ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki efendim.
1: Yaşa komiser amcam!
3: Deli olacağım, deli olacağım, deli olacağım! Çok korkuyorum, bir an evvel şu cesetten kurtulmalıyız.
4: Gündüz çıkaramayız onu buradan, gece olmasını beklemeliyiz.
3: Öldürdükten sonra hemen başımızdan atmalıydık onu.
4: Sakin ol yavrucuğum, her şey yolunda gidecek. Bu gece motorla denize açılıp onu atacağız. Ondan sonra zenginiz, sen şimdi paraları düşün.
3: Kim olabilir?
4: Kim olursa olsun, sakın renk verme, sonra her şeyi mahvedersin. Hadi şimdi git kapıyı aç.

0: Elektrik memuruyum. Apartmanın elektriğinde kısa devre varmış. Acaba sizin katta mı? Evinizi görebilir miyim?
1: Elbette, buyurun. Elektrik memuru, kaçak varmış, kontrola gelmiş.
2: Buyursun, buyurun.
0: Burada bir şey yok. Bir de banyoya bakabilir miyim?
2: Tabii tabii, buyurun. Buyurun.
1: Ortalık dağınık, kusura bakmayın. Henüz toplayamadım.
0: Estağfurullah.
1: Prizler şurada olacak.
0: Burası da tamam efendim.
1: Şurada.
0: Orada ne var?
1: Çamaşır makinesi.
0: Görebilir miyim?

0: Ayasma.
1: Güle güle.
0: Şüpheli bir şeye rastlamadım komiserim. Karı koca gayet nazik ve kibar insanlar.
2: Gene bize yalan söyledin. Bak gayet nazik insanlarmış.
3: Siz onların kibarlığını dün gece görmeliydiniz. Zavallı adamcağıza hiç de nazik davranmadılar. Acımadan öldürdüler onu.
2: Bana bak yumurcak. Bakman gözünün yaşına, alırım elime sopayı, bir güzel döverim seni.
4: Nöbeti teslim ettim. Başka bir emriniz var mı?
2: Ne tarafa gidiyorsun?
4: Etilere.
2: Şu çocuğu da geçerken evine bırakıver.
4: Emredersiniz. Gel bakalım yumurcak.
3: Komiser amca, bana inanmıyorsunuz ama sonra çok pişman olacaksınız.
2: Artık senin Allah bir dediğinden gayrısına inanmam yumurcak.
3: Kimse bana inanmıyor. Hatta annem bile. Ne olur polis abi, yakala şu katilleri.
4: Sen şimdi sıkı otur bakalım, o işi hallederiz.
3: Çok hızlı gidelim polis abi.
4: Tabii hızlı gideceğiz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kız kardeşiniz nasıl? Rahatsızlığı geçti mi?
1: Biraz daha iyi. Fakat bir müddet daha tedavi altında kalması gerekiyor.
0: Neyse, geçmiş olsun. Ucuz atlattı.
1: Teşekkür ederim.
0: Selam söyleyin.
1: Size.
2: Bize çok önemli bir ihbarda bulundu. Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.

0: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Dün gece terastan bizi görmüş olmalı.
0: Terasta mı? Terasta ne işi varmış o saatte?
1: Bilir miyim ben? Çocuk değil ki, şeytanın ta kendisi.
0: Evet, galiba tehlikenin tam içindeyiz. Belki de gelen adam elektrikçi değil, polisti.
1: Ben zaten tehlikeli olduğunu biliyordum. Sana da kaç defa söyledim.
0: Başlama gene, zaten moralim bozuk.
1: Bu işin şakası olmaz. Eğer işlediğimiz cinayet meydana çıkarsa asarlar bizi. Hemen kaçalım buradan.
0: Kabaca uğursuz seneni!
1: Beni susturacağına git o... Sustur!
0: Sakin ol. Bu kadar kritik bir anda kendimizi kaybetmemeli, toparlanmalıyız. Şayet elektrikçi polis olsaydı bile bir şey anlamadı. Onun için herkes bunu da yumurcağın her zamanki yalanlarından biri sanacak.
1: Şu anda inanmıyorlar ama konuşmaya devam ederse ve elinde bir delil varsa ne yaparız?
0: Ne güzel, her şey yolundaydı, Allah kahretsin! Nereden çıktı bu velet başımıza?
1: Derhal bir karar vermeliyiz.
0: Onu da öldürmeliyiz.
1: Yumurcağı öldürmek mi? Ama iyi düşündün mü?
0: Bu işe girdik bir kere, artık geri dönemeyiz. Bu gece ondan kurtulacağız.
1: İyi ama annesinin yanında öldüremeyiz ki onu.
0: Kolayı var. Önce annesini uzaklaştırırız.
1: Nasıl?
0: Bir fikrim var.

0: Alo. Evet benim. Kardeşim mi? Yoksa bir şey mi oldu? Teşekkür ederim, hemen geliyorum. İlker'cim, teyzen ağır hastaymış, komşusu telefon etti. Ben teyzene gidiyorum. Sen nereye, neden hazırlanıyorsun?
1: Ben gelmiyor muyum?
0: Sen burada kalacak, uslu uslu oturup beni bekleyeceksin.
1: Beni de götürün anneciğim.
0: Götüremem, hava yağmurlu. Gece yollarda üşütür, hasta olursun.
1: Bırakma beni anneciğim, korkuyorum.
0: Yaramazlık yaparken korkmuyorsun ama. Hem sen artık kocaman adam oldun.
1: Anlamıyorsun anneciğim. Cinayeti karakola haber verdiğimi öğrendiler. Artık yaşatmazlar beni.
0: Ey Allah'ım, sen bana sabırlar ver.
1: Ne olur yalnız bırakma beni, korkuyorum.
0: Of, İlker kes artık. Üzerine kapıyı kilitliyorum, uykun gelince yatarsın. Ben hemen döneceğim.

0: Hoş geldin!
1: Sen hasta değil misin?
0: Yo! Tamamen iyileştim, hiçbir şeyim kalmadı.
2: Bu ne güzel sürpriz!
1: Siz telefon ettirmediniz mi?
0: Ne telefonu?
2: Yo, biz telefon ettirmedik.
3: Ne olur yalnız bırakma beni! Korkuyorum! Korkuyorum anne!
0: Ne diye dışarıda duruyorsun?
2: Girsene içeriye!
1: Hayır, hemen dönmem lazım. Nerede taksi bulabilirim?
2: Bu saatte buralarda bulmak çok zor. Belki aşağıda istasyonda bulabilirsin.
1: Peki!
2: Dur, bekle! Üstüme bir şey alayım, ben de geleyim!

0: Benim! İlker! İlker benim yavrum, ben anne!
1: Anne! Anneciğim! Anneciğim, hemen eve dön! Çok korkuyorum!
0: Sakin ol yavrum! Korkma, taksi bekliyorum, hemen geleceğim! Sen beni bekle!
1: Acayip sesler duyuyorum anneciğim! Kapıyı açmaya çalışıyorlar anneciğim!
0: Merak etme yavrum, kapılar kilitli! Kimse açıp giremez içeriye!
1: Gürültüler arttı anneciğim!
0: Sesin gelmiyor!

0: Defaksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
2: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
1: Özlerinden öperim.
0: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
2: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
0: Sorma birader. Servetime göz koydular.
2: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
0: O kıza yapamam bunu.
3: İçinde tam 25 bin lira var.
0: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
3: Olacağım var benim ondan.
1: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
3: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
4: Bitirimler Sosyete'de bugün 16.15'te TV4'te.
5: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
8: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
9: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
10: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
12: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
13: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
3: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
2: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: atacağım seni.
1: Ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Bunu burada öldürürsek bizden bilecekler.

0: Ne var yumurcak, ne oldu?
1: Beni öldürmek istiyorlar.
0: Kim öldürmek istiyor?
1: İşte bu.

0: Merhaba.
1: Polis abi kurtar beni! Kurtar polis abi!
0: Gene mi sen? Helal olsun, gene yaptın numaranı.
1: Numara değil abicim, katil bunlar, katil!
0: Siz akrabası değil misiniz?
2: Aha, amcasıyım, bırak. Evden kaçtı. Onu buluncaya kadar akla karayı seçtik. Çocuk işte.
0: Yolunuzdan alakoyduğum için özür dilerim. Gidebilirsiniz.
2: Rica ederim, eyvallah.
0: Güle güle. Ne gidi yumurcak seni.

0: Olduğunu biliyor musun?
1: Kapıyı aç da içeri gireyim.
0: Allah Allah, bu saatte mi?
1: Saklanmalıyım, beni öldürmek istiyorlar.
0: Gecenin bu saatinde mi öldürecekler?
1: Zaten onlar gece öldürüyorlar. Ne olur içeri al beni.
0: Olmaz, annem kızar, yarın görüşürüz.
1: Çitlenmek, çitlenmek!
0: Hadi eyvallah. İmkansız! İnanmıyorum sana!
1: Doğru söylüyorum! Katillerin elinden kaçıp kurtuldum ama eve gidemiyorum! Beni yakalamak için muhakkak yolumu bekliyorlardı!
0: Ben ne yapabilirim?
1: Sen git anneme haber ver! Onu bu hisarda saklanıp sizi bekliyorum! Ama sen anneme hemen haber ver!
0: Peki!
2: Bu çocuk değil, şeytanın ta kendisi!
3: Bu işin sonu kötü! Çok kötü! Ben biliyordum böyle olacağını!
2: Kapalı sus çeneni be!
3: Hırsızlık bende mi? Senin yüzünden hapse gireceğiz!
2: Hapishane uzak bir ihtimal, her şeyi atlattık! Yumurcaktan başka yolumuzda engel kalmadı!
3: Peki nerede bulacağız şimdi onu?
2: Evin önünde beklemekten başka yapılacak şey yok! Nasıl olsa er geç dönecek!

0: Allah, ses gelmiyor! Sırası mı şimdi bunun?
1: İsterseniz gidip başka bir yerden telefon edelim.
0: Kaybedecek vaktimiz yok kurban efendi, çocuğum katillerin elinde! Beni yumuşak yolladı buraya, dedi ki katillerin elinden kurtulup kaçmış. İlker'im nerede şimdi? Katillerden korktuğu için buraya gelemedi. Seni Hisar'da bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
0: Tamam Selma abla.
3: Demedim mi ben size yumurcağa bir şey olmaz diye? Ya? Ben burada kalıyorum. Belki buraya dönerler.
4: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Polisi.
4: Polisim, söyle.
0: Ne oldu? Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor. Annesi de oraya gidiyor.
2: Bunu senden başka bilen var mı?
0: Kapıcıya da söyledik, o da biliyor.
4: Bin arabaya yumurcağı kurtarmaya gidelim. Ben şimdi geliyorum.

0: hale gelmişsin. Bir şeyin yok ya.
1: Yok anneciğim. Yalnız çok korktum.
0: Canım yavrum.
1: Artık bana hep inanacaksın değil mi anneciğim?
0: Tabii. Tabii yavrum.
1: Anneciğim.
0: Canım. Canım evladım benim.
1: Anneciğim.
0: Bir tane yavrum.

0: Ben Hisar'a gidiyorum. Siz cesetle meşgul olun.
1: Müsaade edin abi, çekilin.
0: Dikkat, dikkat!
2: Öleli 20 saati geçmiş. Otopsiden sonra tam saatini söyleyebilirim size.
3: Ambulans hazır. Cesedi morga kaldırın.
4: Baş üstüne.

0: Gerçeklendik! Geldiler!
1: Çiftlendik! Buradayım!
2: İşte oradalar!

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Sendeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
2: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
4: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
5: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
6: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
7: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
8: İyiyim babacığım.
7: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
6: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
9: Murat nerede?
10: Murat kaçtı patron.
7: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeler için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
8: Baba!
0: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
11: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
13: Tam bir boş.
12: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
14: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
18: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
18: Kasa.
19: Marul.
18: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara!
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
22: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
23: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
24: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
25: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
24: Hiç gerek yok, piril var.
26: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
27: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
26: Yeni Piril Ultra Güç.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
24: Ne kadar emanet tutuyor.
28: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
29: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
30: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
29: Nasıl yakışıyor mu bana?
28: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
31: Ulan ne yapıyorsun?
28: Hava asacağız bu sırada.
29: Eyvah yakalandım.

0: kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
6: Özlerim seni efendim.
5: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
7: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
6: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
5: Sorma birader. Servetime göz koydular.
7: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
5: O kıza yapamam bunu.
8: İçinde tam 25 bin lira var.
5: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
8: Olacağım var benim ondan.
6: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
8: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
7: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
5: Babam.
8: Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
0: Bitirimler Sosyete'de bugün 16.15'te TV4'te.
9: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da

Polisler. Polisler, eyvah, mahvolduk.

kadın geberteci! Öldüreceğim sizi!

Yemek yapmak belki çocukluk hayalim değildi ama şimdi en büyük tutkum oldu. İlk stajyer olarak başladığım yerde şimdi mutfak şefiyim. Bahçeden meyve ve sebzeleri elimle topluyorum. Burada aslında yemeğin serüveni tarladan başlar ve tabakta noktalanır.

Ben Buğra Özdemir. 26 Nisan 1995 tarihinde Zonguldak'ta doğdum. Üniversiteye geçene kadar da orada yaşadım. Üniversiteyi de 2013 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde okudum. Aynı zamanda o bölümün ilk öğrencisi ve ilk mezunu oldum. İkinci stajımı burada yaptım. Aslında burası benim için bu açıdan özel. Burada stajımı yaptıktan sonra şef de parti olarak işe başladım. Yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra Danimarka'ya bir Michelin yıldızlı bir restorana staja gittim. Orada 3 ay staj yaptıktan sonra da Türkiye'ye döndüm. Yaklaşık 8 aylık bir Bodrum macerasından sonra bu sefer Danimarka'ya tekrar gittim. Bir Michelin yıldızlı bir restorana gittim. Orada işte Danimarka'da 1 ve 2 Michelin yıldızlı restoranlarda su şeflik ve asistan şeflik yaptım. Yaklaşık 5 yıl orada yaşadım. Bir 4 ay önce de ilk göz ardımdan olan bu işletmeye geri döndüm. Ben aslında annem ve anneannemle yaşıyorum. Onlar beni 2 kadın olarak hiç mutfağa sokmadılar. Ben üniversiteye geçene kadar, hatta bu bölümde mutfak dersleri başlayana kadar hiç hayatımda mutfakla ilgili bir tecrübem olmadı. Ama yemeği çok severim. Hani 20 yaşıma kadar sadece yiyiciydim. Şimdi yemek yapıyorum. Benim üniversite tercih zamanlarımda bu bölüm yeni yeni popülerleşmeye başlıyordu. Ben bir anda bu bölümü yazmaya karar verdim. Şanslıydım, hiç bilmeden yazdım ama bu mesleği çok sevdim. Ve kendime hep geliştirme odaklı oldum. Mutfağa tabii hiçbir şey bilmeden girince direkt profesyonel olarak öğrendim. Bu açıdan daha da çok sevdim mutfağı. Dediğim gibi bir anlık bir kararla bir gastronomi bölümü yazdım. Sonra bir baktım ki ben bu mesleği çok sevdim. Bazen düşünüyorum hani çok daha basit bir iş yapabilirdim. Çünkü şu an bir mesai saatleri belli değil. İşte uzun çalışma saatleri, hafta sonu çalışıyorsunuz. Ama biraz değişik biriyim herhalde. Ama çok sevdiğim için bu işi yapmaktan da çok keyif alıyorum. Aslında 2 dedemin de lokantası varmış. Biri hatta baba tarafım Bolulu. Ama ben hiç Bolu'ya gitmedim. Anne tarafından dedem de lokantacı, eski lokantacılardan Zonguldak'ta. Çok uzun yıllar lokantası vardı, işletti. Ama son zamanlarda işte yaşlanınca devretmiş. Ben o dedemi de çok görmedim. Ama hep annem de dedene benzedin sen der bu konuda. Çünkü o da böyle bir lokantacı. Aşçı değil ama işletmeyi seviyor. Yemeği seven biriymiş. O noktada biraz dedelerimle biraz benziyorum.

Biz burada aslında bir modern Türk mutfağı yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de farm to table, yani tarladan tabağa konseptini, sıfır atık konseptini önem gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir işletme olmak için çabalıyoruz. Kendi bahçemiz var, domateslerimiz, salatalıklarımız, biberlerimiz. Onun dışında tavuklarımız var, kendi balımızı da yapıyoruz burada. Bu işletme bu açıdan özel. Çünkü İstanbul'da bu tarz bir işletme bulabilmek çok zor. Ama biz bunu burada çok sürdürülebilir bir şekilde yapıyoruz. Onun dışında sıfır atık konusu çok önemli bizim için. Ben aynı zamanda sıfır atık üzerine de, sürdürülebilirlik üzerine de yüksek lisans yaptım. Bu bilgilerimi burada daha da uygulamaya çalışıyorum. Bu işletmeyi bir adım daha ileri getirebilmek için. O noktada sadece işte soğan kabuğundan sos yapmıyoruz. Biz atıklarımızı da ayrıştırıyoruz. Çalışanlarımıza iyi şartlar sunduğumuz için bu açıda da onların sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir olmalarına özen gösteriyoruz. Bu şekilde, yani burada yapmaya çalıştığımız şey sadece çevresel bir sürdürülebilirlik.

İşletmemizin bahçesinde aslında en önemli olan şey ata tohumu kullanıyoruz biz. Ata tohumu kullandığımız için her yıl yeni tohumlar elde ediyoruz ve bunu bir sonraki sene bir daha ekiyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünler ise domates, salatalık, biber, patlıcan. Onun dışında ada çayımız var, kekiklerimiz, biberiyelerimiz, kendi üzümlerimiz, maydanoz, dereotu. Aslında bir mutfakta kullanılan çoğu ürün bahçemizde mevcut. Bunların sadece ekimini değil, tüketimini de yapıyoruz. İşte işlemesini yapıyoruz, bakımını da yapıyoruz. Belirli bir plana döküyoruz burada. Aslında burada bir sürü farklı departmanın iletişim halinde olduğu bir işletme burası. Çünkü çevremizde çiftlik çalışanlarımızla konuşuyoruz. Bugün, bu yıl ne ekelim, ne zaman ekelim, nasıl ekelim, hangi türü istersin? Bunları bir planlama dahilinde yapıyoruz burada. Dediğim gibi çok koordineli olmak gerekiyor bunları yaparken. Çünkü sezonlar kısa. Bir de ektiğiniz ürünün ne zaman çıkacağını bilmiyorsunuz. Bir anda da hepsi hasat verebilir. Bir anda hiçbiri de vermeyebilir. Aslında biraz tehlikeli bir şey yapıyoruz ama bundan hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz bu işletmede. Burada, bu işletmede bahçe ürünlerinden üzüme kadar her türlü ürünü yetiştiriyoruz ve işletmemizde kullanıyoruz. Bizim kendi tavuklarımız da var. Günde yaklaşık 50-60'a yakın bir yumurta alıyoruz. Güzel bir sirkülasyon var. Mümkün olduğunca kendi yumurtalarımızı kullanmaya özen gösteriyoruz işletmede. İşletmemizde arıcılık da var. Yıllık olarak kendi balımızı da üretip bunları kahvaltıda ve soslarda kullanıyoruz. Büyük bir işletme olduğumuz için hani her ürünü buradan kullanmak mümkün değil ama hani dışarıdan aldığımız ürünlerde de yine yerel ve organik üreticilerden alarak çevreyi de destekliyoruz. Ama dediğim gibi yani büyük bir kısmını kendi işletmemizden karşılıyoruz.

mutfağın girişinde bir chef's table'ımız var. İsterse misafirler orada oturup mutfağı izleyip yemeklerini yiyebiliyorlar. Ama orası öğlen benim ofisim oluyor. Oraya işte bir sürü kitap getirdim. Mümkün olduğunca o kitapları açıyorum gün içinde. Yeni araştırmalar yapıyorum, yeni fikirler ediniyorum. Çünkü bence bu mesleği en özel kılan şey hiçbir zaman sorunun olmaması. Sürekli bir arayış içinde olmanız size bu mesleğe karşı bir aşk ile bağlıyor sizi. Yani aslında benim bu mesleği sevmemin en önemli nedeni bu. Hani yoksa ben yemek yapmak için değil, biraz araştırıp işte sonunun olmaması, sürekli yeni şeyler arayış içinde olmak bir heyecan katıyor bu mesleğe. Bu yüzden de hani bu mesleği çok seviyorum. Hani kütüphaneyi de aslında o yüzden kurduk buraya. Her türlü kitap var. Türkçe kitap var, danca kitap, İngilizce. Hepsini gün içinde kurcalıyorum yeni menüler için. Çünkü ben 2 ayda bir menümü de değiştiriyorum. İşletmemizde 2 ayda bir menü değişikliği oluyor. Bunun en önemli nedeni ise mevsimlerin sürekli değişmesi ve benim bu kısa süreli ürünleri kaçırmak istememem. Mesela işte enginarda örnek verirsek çok kısa bir dönemi var, 2 aylık bir dönem. O yüzden enginarı kullanabilmek için 2 ayda bir menü değiştiriyorum. İşte o döneme denk getiriyorum, enginarı kullanıyorum. Mesela Eylül'de değiştireceğim çünkü balık sezonu açılıyor ki benim en sevdiğim sezondur. O yüzden de Eylül'ün ortasında da bir menü değiştireceğim. Sonra Aralık'ta da bir kış menüsüne geçeceğim çünkü artık kök sebze zamanı geliyor. Ondan sonra işte hep 2 ayda bir ürünleri kaçırmamak adına menümü sürekli güncelliyorum. İşletmemiz sıfır atık prensibiyle çalışıyor. Burada sadece ürünleri yetiştirmiyoruz, aynı zamanda çöplerimizi de ayrıştırıyoruz. Ben aslında şeyi de söylerim hep, sıfır atık aslında çok doğru bir tabir değil. Atıklarımızı minimuma indiriyoruz. Burada en önemli nedeni ise şu, kullandığımız veya dışarıdan aldığımız bir şey buraya sonuçta havadan gelmiyor. Bir elektrik, bir

benzinli araçla geliyor, o da bir karbon salınımı yapıyor. Bu bir atık. Kullandığınız elektrik, su, bunlar da bir atık. Dolayısıyla sıfır atık tabirinden ziyade ben hani minimum atık prensibiyle çalışıyoruz. Burada da çöplerimizi ayrıştırıyoruz. Mümkün olduğunca kendi elektriğimizi üretiyoruz. Kendi suyumuzu çıkartıyoruz. Bizim kuyumuz var.

İşletmemizin özel tabaklarından biri olan Minakop tabağını yapacağız bugün. Çünkü bu işletmeyi anlatan bir tabak. Neler kullanacağız? Bir Minakop filetomuz var. Mutlaka bu filetoyu birazcık tuz ve şekerle bekletmemiz gerekiyor ki balığın dokusu daha sertleşsin ve piştiğinde daha güzel bir dokusu olsun. Bir diğer malzememiz ise asma yaprağı bahçemizden. Kekik, biberiye ve ada çayı var burada. Son olarak da mantar kullanacağız. Mantarı da hem suyunu yapacağız hem de püresini yapacağız. Sıfır atık konseptiyle çalıştığımız için bu şekilde bir şeyler yapacağız bugün. İlk olarak mantar sosumuzu ve püremizi yapmaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle bir pota, suya ve mantarlara ihtiyacımız var. Mantarları kabaca doğramaya başlıyoruz. Kullandığım mantar kestane mantarı ama siz elinizde ne varsa kültür mantarı olur, başka mantarlar olur. Bunları kullanabilirsiniz. Mantarın kendisi kadar suyu da çok lezzetlidir. Onun dışında böyle kabaca iç şekli önemli değil kesimimizin. Çünkü önce bir suyun içinde haşlayacağız mantarları. Sonra kısık ateşte bizim simmer dediğimiz bir uzun süreler kaynatacağız. Kaynattıktan sonra süzüp posasından püre yapacağız. Suyunu da sosa çevireceğiz sonradan. İçine tereyağı ekleyerek bir sosa çevireceğiz. Bu şekilde doğradığımız mantarları. Her zaman mutfağınızda şöyle bir şey olursa ürünleri alırken daha rahat edersiniz. Bir potun içine alıyoruz. Üzerini geçecek kadar su ilave edip ve sonra ocağımızı açıyoruz. Kaynayana kadar yüksek ateşte açık olacak. Kaynadıktan sonra en kısa alıp 1-2-3 saat pişirmeye devam edecek. Şimdi balığımız var burada. Bu balık buharda pişireceğiz bugün. Ben klasik bir yöntem olan bildiğiniz bir tencerenin üstüne bir delikli bir şey koydum. Şu şekilde. Balığı bunun üstüne koyacağız ve ondan sonra üzerini kapatıp bir 10 dakika buharda. Çok klasik bir yöntem. Aslında bu her evde bulunan bir tarhana eleği. Ben burada bunu kullanmayı seviyorum. Böyle klasik şeyleri, otantik şeyleri mutfağımda kullanmayı seviyorum. O yüzden bugün bunu tercih ettim. Şimdi tenceredeki suyum kaynadı ve yeterince buharı vermeye başladı. Balık filetomuz önceden tuzladığımız ve şekere yatırdığımız bir balık filetosu. Şöyle sizin istediğiniz boyutlarda porsiyonlayabilirsiniz. Balığımızı şöyle eleğimizin üstüne koyuyoruz. Aromatik bahçeden topladığımız ada çayı ve biberiyeyi ekliyoruz ki balığa aroması ve tadı ve kokusu geçsin diye. Üzerini kapatıyoruz ve 10 dakika pişmeye bırakıyoruz.

Mantarım kaynadı 2-3 saat. Şimdi mantar suyum. Mutfaklığıyla mantar stoğum hazır. Bir süzüyoruz bunu. Şu şekilde. Süzdükten sonra rengini şu şekilde görebilirsiniz. Biraz koyu bir renk elde ediyor mantar. Ve çok da aromatik oluyor. Mantar suyumuz da hazır. Kalan mantarları da püre yapacağım. Sıfır atık prensibiyle işletmemizde de çalıştığımız için püre yapacağız bunları. Bu şekilde buraya alıyoruz. Daha önceden hazırladığım bir balık sosum var. Onu balığı kemiklerini fırınlıyoruz ve fırınladıktan sonra yaklaşık 5 saatlik kısık ateşte bir pişme süresi var. Mutfaklığıyla balık stok yapıyoruz. Balık stoğu ek olarak da içine tereyağı, ada çayı ekleyerek aromatikleştiriyoruz. Burada bunu da bir ısıtmaya aldıktan sonra ufak tabaklama işlemine geçebiliriz.

Balık sosumuz da kaynamaya başladı. Bir yandan da mantar sosumuzu bitireceğiz. Mantar sosumuz için de mantar suyumuzu hazırladık. İçine birazcık şu şekilde tereyağı gireceğiz. Tereyağını girdikten sonra da şu şekilde biraz eğim verip ve köpük haline getireceğiz sosumuzu. Şu şekilde yavaş yavaş. Bu sos yaklaşık bir 3-4 saatlik bir süreçten geçiyor. Ve en sonunda da mantarın bütün aromasını ve dokusunu sosa yediriyoruz. Şu şekilde. Mantar sosumuz da hazır. Bir yandan da balığımız pişti. Şu şekilde göstereyim. Bir 10 dakika buharda pişen balığımızı şu şekilde dinlenmesi için. Bu yöntemle pişirdiğinizde balığın dokusu o kadar yumuşak ve sulu kalıyor ki ben bu şekilde pişirmenizi öneriyorum. Tabaklama için de mantar sosta kullandığımız mantarları bir püre haline getirdik biz. Püreyi şu şekilde könel dediğimiz forma sokuyoruz. Tabağın ortasına bırakıyoruz. Pişen balıklarımızı şu şekilde tabağa koyduktan sonra ilk başta hazır ettiğimiz bir mantar köpüğü var. Şu şekilde tabağın etrafına döküyoruz. Ve balık kemiğinden yaptığımız sosumuz yine balığın en üstüne döktükten sonra bahçemizden topladığımız asma yapraklarını şu şekilde tabağın üstüne ekliyoruz. Asma yaprağını bu tabakta kullanmak istememin sebebi aslında birazcık ekşilik katması ve bu işletmeyi yansıtması. Çünkü oldukça büyük bir üzüm bağlarımız var. Bunu sadece üzümlerini değil, asma yapraklarını da kullanıyoruz. Bu tabaktaki hikayesi de aslında bir küçük bir espri aslında. Misafirler restorandan çıktıktan sonra gördükleri şey ise asma yaprağı. Sonra restorana geldiklerinde yemeği sipariş ediyorlar ve önlerinde yine bir asma yaprağı görüyorlar. Ve bitirişi de en son ada çayından yaptığımız bir aromatik yağla üzerine şu şekilde gezdiriyoruz. Tabağımız hazır. Afiyet olsun.

Doğanın içinde, toprağın bize sunduklarından aldığım ilhamla tasarladığım tabaklar, bugün benim yaşam şeklimi oluşturuyor. Her yeni gün benim için yeni bir heyecanı, yeni bir başlangıcı ve keşfedilmemiş yeni bir anı ifade ediyor. Tasarladığım tabaklar ise misafirlerimiz ve doğa arasında bir köprü görevi görüyor.

Ben Kemal Can Yurttaş. Yaklaşık mutfak serüvenim 16 yıl önce başladı. Her zaman bir hayalim, hedefim vardı. Bu 30 yaşındayım. Yani bu 30 yaşıma çok şey sığdırdım. Tutkumu hiç

Kaybetmedim. Beni en büyük bağlayan sebeplerden birisi bu. Benim hayatımın en büyük şanslarından birisi hayatımın mesleğini erken yaşta kazanmaktı. Keza her ürünün bir hikayesi, aynı zamanda her yemeğin de bir hikayesi var.

3 Şubat 94 doğumluyum. İstanbul Silivri'de büyüdüm. Bulgaristan göçmeni bir annenin, Karadenizli bir babanın oğluyum. Yaklaşık mutfak serüvenim 16 yıl önce başladı. 16 yıldan beri bu sektörün içerisinde hali hazırda mutfak şefliğiyle devam ediyorum. Bir gün lise için okul gezdirilirken bir turizm otelcilik lisesine götürdüler bizi ortaokulda. Aslında bir baktım ki o gün benim dünyadaki en şanslı günlerimden birisi. Çünkü hayatımın mesleğiyle buluşacağım gündü. Turizm otelcilikte o uygulama mutfaklarını gördükten sonra bir anda ben bu okula girmeliyim dedim ve aradan 6 ay sonra o okula başladım. Aslında serüvenim öyle başladı, bir okul gezisinde. Lise turizm otelcilik mutfak bölümü mezunuyum. Üniversite Afyonkoçatepe Üniversitesi, liseden sonra bunu devam ettirdim. Ve onunla da yetinmeyip San Sebastian'daki Avrupa'nın en büyük gastronomi okullarından biri olan Bas Culinary Institute'de moleküler gastronomi dersi aldım. Mesleki hayatımda da şansım yaver gitti. Çok güzel insanlarla çalıştım, çok güzel deneyimler kazandım. Ve bu güzel deneyimleri de kendime adapte ettim ve bu yolda ilerledim. Her zaman bir hayalim, hedefim vardı. O beni hiç bu yoldan farklı bir yola sokmadı. Dediğim gibi o mutfağa girişimle, o okulun, lisenin uygulama mutfağına girdiğimden beri tamamen 16 yıl oldu. Durdurak demeden devamlı olarak mutfağın içerisindeyim. Şu an güncel olarak çalıştığım yer dünya markası 5 yıldızlı bir otel. Türkiye'de bir tane, dünyada 80 tane var. Aslında baktığımızda Kanada markası. Bu otelde Türk mutfağını, Anadolu mutfağını yapmak ve böyle bir restoranın şefi olmak benim için çok göğsümü kabartıyor. Çünkü markanın asıl yeri çok farklı bir yer. Yani ülke olarak çok farklı. Ama siz o markanın içerisinde Anadolu mutfağı servis ediyorsunuz. Yaklaşık 2,5 yıldan beri buradayım. Burada olduğum süreçte Michelin Guide 2023 ve 2024'te siteye girdim. Ve geçen sene de 2024 GoMio Türkiye'nin en genç şefi seçildim. Dediğim gibi 30 yaşındayım. Yani bu 30 yaşıma çok şeye sığdırdım. Şu anda da güncel olarak Anadolu mutfağını savunuyorum. Kendi kültürümü savunuyorum. 10 tane patlıcan.

benim için bir tutku. Yani ben her gün buraya belki kendi hayatımdan daha çok verip burada vakit geçirmek istiyorum. Çünkü burası artık benim bir evim oldu. Kendimi burada çok daha rahat hissediyorum. Kendi et ürünlerimizi dinlendiriyoruz, onları bekletiyoruz, farklı bir şekilde yapmıyoruz. İşte bir dikey tarımımız var, kendi marulumuzu, kuzu kulağımızı üretiyoruz. Bunlarla da menüye entegre edip misafirlere sunuyoruz. Aynı zamanda bazen yere geliyor, misafirle beraber bu dikey tarımı onlara gösteriyoruz. Burası tabii ki İstanbul'un merkezi, şu an çalıştığım yer. Burada bile küçük bir bahçem var dışarıda, orada bile çeri domates ekip onları da menüye entegre ediyoruz. İşte kullandığımız tabaklar %100 geri dönüştürülmüş porselenler. Günümüz koşullarına göre biraz daha Anadolu motifleri, aynı zamanda da bir mimari kişinin kendi vasfıyla, kendi göstermek istediği çabayla sonuçlandırılmış diyebilirim. Yani çok farklı günümüz koşullarındaki mimari de var. Eski mimari de olabiliyor bazı şeylerde. Eski mimariden kastım. İşte tavana bir baktığınızda bir bakır dövme levha görebiliyorsunuz. Ama farklı bir noktaya gittiğinizde çok daha fütüristik bir mimari eser de görebiliyorsunuz. Anadolu kültürünü savunuyoruz dedim. Yemeklerimizde bunu gösteriyoruz gelen misafirlerimizle. Bununla alakalı da bir restoran girişimizde bir baharat kütüphanemiz var. Aslında bu baharat kütüphanesinde biraz Anadolu'daki o eski kadim baharat yolunu hem misafirlere anlatmak hem de o baharatları güncel olarak mutfağımızda, yemeklerimizde kullanmak. Bir mısır çarşısına gittiğinizde nasıl bir ahenk yaşıyorsanız biz de o ufak ahengi restoranımızda gelen misafirlere yaşatıyoruz.

Yeniden selamlar herkese. Bugün 3 tarifle karşınızda olacağım. İlk tarifim Nazuk'tan aslında hikayesi olan bir yemek. Aynı zamanda bir soğuk başlangıç diyebiliriz. Ana ürünümüz Antakya'nın tuzlu yoğurdu. Dediğim gibi aslında ürünler ne kadar iyi olursa yaptığınız yemek de o kadar güzel oluyor. Buradaki seçtiğimiz ürünler hem coğrafi işaretli hem de güzel bir sonuç elde edebileceğimiz ürünler. Antakya'nın tuzlu yoğurdu da zaten çok meşhur ve bizim de mutfağımızda çokça kullandığımız ürünlerden birisi. İlk önce yoğurtla başlıyorum. Yoğurdumu bir mayonez tenceresine alıyorum. İlk önce kıvamını biraz açmam gerekiyor. Yani biraz çırpmam lazım. Şöyle mayonez tenceresine yoğurdumuzu yaklaşık 350-400 gram olarak kullandım. Yaklaşık buradan da 3 porsiyon bir ürün elde edebiliyoruz. Yoğurdu mayonez tenceresine koydum. Şimdi hafif biraz çırpacağım. Burada bir su eklemiyorum. Tabii ki de yoğurttan yoğurda da fark ediyor. Eğer ki daha koyu kıvamlı bir yoğurtla yapacaksanız hafif biraz suyla açabilirsiniz. Ama şu anki gördüğünüz gibi kıvamlı olması benim için gayet ideal. Zaten dolapta dinleneceği için o kendi kıvamını iyice çekecektir. Sonrasında önemli noktalardan birisi bu tarifte zerdeçal. Aspir de kullanabilirsiniz. Burada aslında rengini vermek istiyoruz. Şöyle yaklaşık 25 gram zerdeçal attım içerisine. 10 gram tuz ekliyorum. Tuzlu yoğurt olsa da ürünleri birleştirince tuz oranı düşmüş oluyor. Ve hafif de biraz sarımsak ekleyeceğim. Burada daha önceden yapmıştım sarımsaklı yağ. Sarımsakları güzelce ince ince doğrayıp hafif biraz yağla karıştırdım. Şöyle iyice dibini alalım. Böyle yoğurtlu ürünlerde sarımsak aroması gerçekten çok fazla lezzet seviyesini arttırıyor. Zerdeçalımı ekledim, tuzu ekledim ve sarımsaklı yağ ekledim. Şimdi yeniden bir karıştıralım. Renginin dönüşmesini de izleyelim aynı zamanda. Bu arada püf noktası, dolapta ne kadar bekletirseniz içerisindeki baharat zerdeçal rengini o kadar çok verecektir. İlk başta yaptığınızda rengi biraz açık olabilir şu anki yaptığımız gibi. Ama baharat ne kadar çok kalırsa bizim mutfakta çok kullandığımız infüze etmek, yani içerisinde demleniyor baharat. Aynı zamanda demlenmek sadece suyun içerisinde olan bir şey değil. Bunun içerisinde de, yoğurdun içerisinde de baharat demlenecek. Yoğurtlu ana karışımımızı yaptık. Yeniden bahsediyorum. Zerdeçalı ekledik, sarımsaklı yağ ekledik, tuzunu ekledik ve Antakya tuzlu yoğurdu kullandık. Burada kıvamına çok dikkat ettik. Aynı zamanda da içerisine baharatı ekledikten sonra dolapta biraz dinlendirmemiz gerektiğinin altını çizerek yeniden uyardık. Şimdi dolaba koyalım, diğer malzemelere geçelim. Yoğurtlu ana ürünümüzü dolabımıza koyduk. Dediğimiz gibi dinlenmesi gerekiyor. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. Burada biraz ateşle oynamamız gerekiyor. İki tane Kaliforniya biberim var. Birisi kırmızı, birisi sarı ve bir tane de patlıcanım var. Genellikle böyle yoğurtlu ürünlerde patlıcan olmazsa olmaz oluyor. Ve aynı zamanda bunların lezzet değerini arttırmamız için şimdi közleyeceğiz. Biraz daha is aroması vereceğiz. Ve o közün getirmiş olduğu lezzetle beraber en son yaptığımız yoğurdumuzu, zerdeçalımızı hepsini karıştırarak bir ürün elde etmiş olacağız. Şimdi közlemeden önce ilk önce hafif biraz işlemler yapmam lazım. Patlıcanı biraz

Bıçakla deliyorum. İçerisine ısı gireceği için bir genleşme olacak. Patlamasını istemiyorum. Aynı şekilde biberleri de öyle yapıyorum. Bu arada illa Kaliforniya biberi kullanacaksınız diye bir şey yok. Elinizde farklı biberler vardır. Onları da kullanabilirsiniz tarifinizde. Ama patlıcanınız muhakkak olsun. Çünkü patlıcanın köz aroması gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Hadi gelin şimdi beraber közleyelim.

İki biberimizi ve patlıcanımızı közledik güzelce. Şimdi bunları soyup doğrayacağız ve biraz da aromalandıracağız. Şöyle bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. İç tarafındaki sap kısmını çıkarttım. Patlıcanı da keza öyle. Şöyle bir kesik atıp şöyle bir kaşık yardımıyla içerisini çıkartacağım. Şimdi ben bunları güzelce soyup yoğurtla buluşturayım. Soyma işlemini tamamladık. Şimdi bıçakla güzelce üzerlerinden geçeceğiz. Şöyle gelişi güzel. Biz buna chop etmek deriz mutfakta. Genellikle sıklıkla kullandığımız bir tabir. Bu arada Nazukta'nın asıl ismi, yani bir hikayesi de şöyle başlıyor. Bir Nazlı Hatun demekmiş. Naz Katun diye geçiyor. Zamanla Nazukta'nın ismini almış. Genellikle bazı yörelerde üzerine gül de koyuluyor. Kurutulmuş gül. Öyle de hafif biraz gül aroması veriyorlar. Renginin de o Nazlı Hatun dedikleri kişinin saç renginden aldığı için zerdeçal kullanmışlar. Öyle birazcık da hikayesi var. Bu kadar yapmam benim için yeterli. Şimdi dolaptan ilk etapta yaptığımız ana ürünümüzü, yoğurdumuzu ve baharatlı karışımı çıkarttık. Sonrasında içerisine közlediğimiz patlıcanları ve biberleri ekliyoruz. Taze taze yapıp kullanmanız çok daha iyi olur. Çünkü zamanla ürünler su salacaktır. Bu su salması da aslında sizin yaptığınız yoğurtlu karışımının kıvamını değiştirebilir. Şöyle içerisine atalım. Gayet güzel duruyor. Renk ahengi çok güzel. Şimdi güzelce alttan üste doğru karıştıralım. Şu an gayet güzel gözüküyor. İçerisine sıcak atmış olsak da yoğurdun soğukluğuyla beraber o oda ısısına geliyor diyebiliriz. Şu an gayet kıvamı da güzel. Hafif biraz içerisine nar ekşisi ekleyeceğim ben. Nar ekşim de Urfa'dan geliyor. Nar ekşi sosu değil. Bunun altını çizeyim. Genellikle marketlerde nar ekşisi sosu satılıyor. Gerçek nar ekşisi ekliyoruz biz. Bir daha bir tur daha karıştıralım. Hafif içerisine o ekşiliğini ve tatlı aromasını versin. Kıvamı gayet güzel. Ürünü bir 10-15 dakika dolapta beklemesi gerekiyor. Aslında hazırladık tamamen. Son dokunuşları kaldı. Bu dolapta beklerken ikinci tarifime geçiyorum. İkinci tarifimiz Konya yağ somonu olacak. Aslında bu bir pide ve Konya'da çok meşhur. Konya yağ somonunda en önemli özelliklerinden birisi Konya küflü peyniri kullanmamız olacak. Hemen başlayalım. İlk önce hamurdan başlayalım. Yaklaşık 1 kilo kadar unum var. Tezgahıma döküyorum. Mayasız bir hamur yapacağız. Ortasını açıyorum. Aynı yumurtalı yaparmış gibi ortasına suyunu ekleyeceğim. Hafif biraz deniz tuzu ekliyorum. Ortasına yavaş yavaş

suyumu ekliyorum. Yanlardan şöyle ekleyelim. Aslında bir çukur oluşturuyoruz. Kıvamına göre belki suyunu biraz daha ekleriz. Gerçekten Konya'nın en güzel yemeklerinden birisi. İçerisinde kullanılan Konya küflü peyniri gerçekten kendine has aromasıyla diğer peynirlerden bir tık daha önde oluyor. Ama biz bu peyniri yaparken sadece bu peyniri kullanmayacağız. Çünkü biraz güçlü bir peynir, aroması çok güçlü. O yüzden biraz yan olarak kolot peyniri kullanacağız. Aslında o peynirin biraz aromasını düşüreceğiz. Kolot peyniri de kaşar peyniri gibi çok fazla aroması olmayan, tam dengeleyen bir peynir. Hamurumuzu güzelce yoğurduk ve hafif biraz da dinlendirdik dolapta. Şimdi pide şekline getireceğiz, açacağız. Şöyle güzelce ilk önce elimle bastırıyorum. Altta her zaman un olması lazım. Ve aynı zamanda mermer bir tezgahta yaparsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Şöyle fazla unu kenara alalım. Başlayalım şeklini vermeye. Şöyle açmam yeterli. Çok fazla inceltmiyorum çünkü iki aşamada pişecek Konya yağ somonu. İlk aşamada hafif biraz puf olmasını sağlayacağız. Ardından ortasını kesip peynirini ekleyeceğiz. Şimdi hafif biraz üzerini suyla şöyle bastırıyorum. Çörek otu ve susam ekleyeceğim. Şöyle çörek otu ve susam karışımını ekledim. Buradan sonrası dediğim gibi fırına geçiyorum.

Evet, pidemiz ilk pişme aşamasını bitirdi. Dediğimiz gibi içi boş. Aslında biz bir havalandırdık bunu. Şimdi hemen ortasından keseceğim. İçini açalım. Tabii ki burada biraz dikkat edelim. Gayet sıcak. Şöyle bir defter gibi. Şöyle içerisini açmamız yeterli. Şimdi buradan sonraki aşama birazcık soğumasını bekleyelim. Sonra ikinci aşaması var. Yani pişirme, ikinci pişirmesi var. Bu esnada peynirlerini ayarlayalım hemen. Konya küfrü peyniri, demin bahsettim, çok güçlü bir peynir. Ve aynı zamanda çok lezzetli bir peynir. Belki bu peynirin sadece tek yiyerek aroması çok güçlü olabilir. O yüzden kolot peyniriyle destekleyeceğiz. Hemen bunları güzelce bir kolot peynirini ve Konya küflü peyniri şöyle güzelce elimle parçalıyorum. Başka peynirlerle evinizde Konya küflü peyniri muhakkak olması lazım. Bu peyniri desteklemek amacıyla, belki aromasını düşürmek amacıyla taze kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Belki beyaz peynir kullanabilirsiniz ya da güzel bir tulum peyniri kullanabilirsiniz. Ama burada tamamen damak zevkinize hangi peynir hitap ediyorsa onu kullanmanız daha iyi. Şöyle ufak rendeyle rendeleyeceğim. Daha hızlı erisin diye biz buna zester deriz. Çok da fazla yapmayacağım zaten. Şu kadar yapmam yeterli. Hemen fazla malzememi kaldırıyorum. Şöyle biraz daha kolot peynirinden sonra şöyle karıştırıyorum. Hemen pidemi alıyorum. Pidenin içerisine bu peynirli karışımı şöyle göstereyim. Güzelce yağıyorum. Tabii ki biz bunu böyle ortadan ikiye kestik. Böyle duracak diye bir şey yok. Peynir eridikçe aslında pide yapışacak. Peynirleri içerisine yerleştirdik. Burada işte şefin dokunuşu dediğimiz şeylerden birisi. Ben biraz zeytinyağı ile balı karıştırıp üzerine süreceğim. Aslında bal içerisindeki şekerle beraber ve zeytinyağının aromasıyla beraber şeker kızartacak, daha güzel karamelize

bize bir hale getirecek. Zeytinyağı da o güzel lezzetini biraz daha destekleyecek. Şöyle zeytinyağından biraz ekliyorum. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar. Baldan da şöyle 1,5 yemek kaşığı yeterli olacak. Sonrasında karıştırıyorum bunları. Güzelce homojenize bir kıvama getiriyorum. Sonrasında şöyle güzelce üzerine sürelim. Dediğim gibi üzerinin güzelce karamelize olmasını sağlayacak. Bu dediğim gibi aslında şefin katmış olduğu bir estetiklik mi diyelim, bir yorum mu diyelim, ona siz karar verin. Bütün malzemelerimizi ekledik. İkinci pişmesi için bunu şimdi fırına yolluyorum. Bu sırada da üçüncü tarife geçelim.

Üçüncü yemeğimizle karşınızdayız. Şimdi bir Ankara tava yapacağız. Burada kuru meyveler ve biraz da arpacık soğan kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ankara tavanın ana malzemelerinden birisi arpa şehriye. İlk etapta tereyağıyla başlıyoruz. Tereyağların güzelce erimesi lazım. Ankara tava gerçekten çok meşhur. Ankara'nın en bilinen yemeklerinden bir tanesi. Genellikle baktığımızda et ürünü kullanıyorlar çok. Ama biz bugün et ürünü kullanmayacağız. Güzelce kurutulmuş meyveler, biraz taze otlar ve biraz da arpacık soğan kullanacağız. Şöyle arpa şehriyeleri ekleyelim. Tereyağıyla beraber kavuracağız, karamelize edeceğiz, rengini değiştireceğiz. Şimdi tuzunu ekleyelim bu aşamada. Onlar kavrulurken gerçekten çok güzel kokuyor. Genellikle böyle un, bu tarz şeyler, şehriye kavrulurken irmik, tereyağıyla beraber çok güzel bir haz veriyor yapan insana. Bu köpürmeyi gördükten sonra altını biraz kısıyorum. Aynı zamanda bir gözüm burada olması lazım. Şimdi bir yandan da kuru meyvelerine başlayalım. Birazcık kayısı kullanacağım. Birazcık kuş üzümüm var. Hatta kuş üzümünü direkt atayım içerisine. Birazcık kurutulmuş incirim var. Üç farklı meyvemiz var. Şöyle sap kısımlarından ayırdım. Şöyle güzelce bastırıyorum. Çok fazla küçültmeyeceğim. Biraz dişe gelir kıvamda bırakacağım. Şöyle dikey kestikten sonra bir de şöyle üçe bölüyorum. Kayısıları ikiye bölsem yeterli. Boyut olarak biraz daha küçük incire göre. Bunları da ekliyorum hemen. Hiç beklemeden. O tereyağına aroma vermesini istiyorum çünkü. Bir yandan da devamlı dikkat etmeliyim. Çünkü buradaki ısıyı kaçırırsam çok fazla pişirmiş olacağım. Yeniden devam ediyorum. Ortadan ikiye böldükten sonra bir daha bölüyorum. Burada biraz daha küçültmek isterseniz tabii ki de o sizin tamamen zevkinize kalmış. Ama içerisine su ekleyeceğimiz için bir pişme süreci var. Bu süreçte ne kadar küçük yaparsanız içerisindeki meyveler bu sefer eriyecektir. O yüzden büyük bırakmanız çok daha iyi. Şöyle kayısılarımızı da ekledik, incirimizi ekledik, kuş üzümünü ekledik. Gayet çok güzel duruyor. İçerisindeki kuru meyveler çok güzel bir renk kattı. Şimdi hafif biraz daha altını açabilirim. Meyvelerin şekerinin de karamelize olmasını istiyorum. Yani lezzet katmasını istiyorum. O yüzden kavurma aşamasında onları ekledim. Bir yandan da arpacık soğan ekleyeceğiz. Arpacık soğanlarımı soymuştum önceden. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Çok büyükleri dörde bölebilirim. İçerisinde dağılmasını istiyorum. İçerisinde dağılması çok daha güzel bir görüntü yapacak yuvarlak olmaktansa. Şöyle ortadan ikiye kesip bırakmam. Zamanla onun suda pişmesinden dolayı ayıracaktır birbirlerini. Katman katman ayrılacak.

Aslında burada bir şefin dokunuşu diyebiliriz. Bu bir Ankara tava. Normal klasik reçetesi genellikle etli olur. Ama biz burada biraz daha onu değiştirip kendi görüşümüzle yapmış oluyoruz. Sırada soğanlar. Soğanları ekledikten sonra kavurmayacağım. Hemen ardından sebze suyunu vereceğim. Genellikle mutfakta çöpe atmadığımız yeşilliklerden sebze suyu yapıyoruz her zaman. Dediğimiz gibi sürdürülebilirliğe çok önem gösteriyoruz. Rengi çok güzel. Meyvelerim içerisinde parladı. Şimdi bana diyor ki artık suyumu ekle diyor. Ve suyunu ekliyoruz. Suyunu ekledikten sonraki aşamada altını en yükseğe açıyorum. Çok hızlı bir şekilde çekmesini istiyorum. Çünkü normal bir pirinç pilavı gibi yapmıyoruz bunu. Ne kadar çok harlı ateşte yaparsa içerisindeki nişasta o kadar çok dağılacaktır. Nişastanın dağılması da yani o bağlayıcılık, kremamsı görüntüyü bana gösterecek. Soğanları dediğim gibi kavurmadım. Biraz diri kalmasını istiyorum içerisindeki ağza gelsin yerken. Ankara tavamız pişti. Çok da fazla pişirmek istemiyorum. Hafif sulu kalmasını istiyoruz. İlk başta da dediğimiz gibi harlı ateşte pişirdik ki içerisindeki nişasta iyice dağılsın ve bu istediğimiz yapı yani biraz daha kremamsı yapıyı elde edebilelim diye. İçerisine gayet soğanlar da çok fazla pişmedi ağza gelir bir biçimde ve içerisine kullandığımız meyveler de iyice lezzetini aktardı. Şimdi bu hafif biraz burada demlensin. Bir yandan üzerine süslemek için iki farklı ot kullanacağız. Birisi taze soğan. Genellikle bu tarz ürünlere çok inanılmaz bir fresh, bir tazelik aroması katıyor. Ve biraz da tahron otu kullanacağız. Genellikle ev mutfaklarında çok fazla yeri olmuyor tahronun ama tahron kendine has aromasıyla ve genellikle risotto, paella ve bu tarz böyle tava yemeklerine çok lezzetli bir ahenk katıyor. Şöyle soğanları güzelce şöyle doğruyorum. Buradaki tamamen doğrama stilini size bırakabilirim. İsterseniz biraz daha büyük tutabilirsiniz. Ben böyle kaşık attığım zaman içerisinde böyle dağılmasını seviyorum soğanın. O yüzden şöyle üzerlerinden geçiyorum. Bu arada bunu yaparken içerisinde başta biz tereyağı kullandık biraz daha lezzeti arttırmak için. Eğer ki bir vegan tarif yapmak istiyorsanız zeytinyağı ile başlayabilirsiniz. İçerisine kullandığımız ürünler zaten kurtulmuş meyveler. Biraz soğan var, biraz baharat kullandık ve yeniden üzerine yeşillik kullanıyoruz. Aynı zamanda hem vejeteryan hem de vegan tarif için gayet uygun. Şöyle tahunları da sapından ayıklayalım. Çöplerini atmıyoruz. Sebze suyu yapıyoruz. Bunları kenara ayırıyorum tamamen. Tahunları da aldım böyle. Onları da üzerinden güzelce, gelişi güzel kesiyorum. Çok fazla inceltmiyorum. Sonrasında iki otu beraber karıştırıyorum. Hem tahun aroması hem de taze soğan aromasının birbiriyle karışmasını istiyorum. Pişirdiğimiz Ankara tavanın üzerine ekliyoruz. Şöyle ben bol otlu olmasını çok seviyorum. Ankara tavası dinlenirken hafif biraz oda sıcaklığına gelmesini istiyoruz. Çok sıcak. Bu sırada fırına attığımız diğer pidemizi çıkartalım. Evet, pidemizi fırından çıkardık. Gayet güzel pişmiş. Şöyle güzelce dilimleyelim. Şöyle bir tahta sunumda yapacağım. Şöyle dikkatlice. Konya yağ somunumuz hazır. Sırada Ankara tava var. Çok güzel kokuyor gerçekten. Hatta şöyle yapalım. Biraz da Anadolu'ya motif olsun diye altına yemeni kullanıyoruz. Şöyle üzerinden de alalım. Ankara tavamızı da şöyle kenara koyalım. Hala

0: dumanı tutuyor.
1: Ve sırada nazuktan var. Nazuktan iyice dinlendirdik dolapta. Gayet kıvamı koyulaştı. Onu da böyle koyalım. En son dokunuşları da masada yapacağım. Şimdi masaya gidelim.

Anadolu mutfağı benim vazgeçilmezim. En büyük ilhamımı Anadolu mutfak kültüründen alıyorum. Mutfakta en büyük haz aldığım şey, kendi kültürünü, kendi hikayesini yansıtan ürünleri ve yemekleri yapmak ve kullanmak. Bugün yaptığımız 3 yemekte de hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir ürün gamı ve ayrı bir aroması vardı. Eski tarifleri, eski ürünleri, hikayesi olan malzemeleri şefin dokunuşuyla modernize edip bugün günümüzde soframızı oluşturduk. 3 farklı yemekte kullandığımız ana nokta Anadolu'ydu. Bunu servis etmekten gayet keyif alıyorum. Buradaki dokunuşlar biraz daha modernize edilmiş. Aslında kendi fikirlerimden oluşuyordu. Bugün soframızı buna göre kurdum.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrimi ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçunuz ne?
0: Araba çalmak.

0: Alın beni!
1: Anacığım!
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım! Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım! İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende!
0: Ah seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün!
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi!
0: Son aşkım, son kocam da o benim! Ah ne iyi, ne iyi adamdı!
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım! Sen hayatta kocamı gördün!
0: Ah, topu topu yedi tanecik!
1: Sen üzülme anacığım! Yediği veren Allah elbet sekizinciyi de verir!
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok!
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı, enayi bir koca bulurum!
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim!
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım!

0: Müjdana, başlık parası tamamlandı.
1: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
0: Tamam Elefin, artık benimsin.
1: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
0: Nasıl ana, nasıl gelinin, nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak.
1: Kız Allah için güzel ama babası demir leblebi.
0: Sen babasına boş ver. Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüda ve Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, doldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zammı nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana, biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
2: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım. Çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avrat dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Berber!
6: Tıraş mı?
4: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum.
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif. Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni delinle, duanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
7: Hoş geldiniz efendim, buyurun.

0: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
1: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
2: Çabuk ol, vaktimiz yok.
1: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Vallahi yok
1: ben. Yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budalası herif.
3: Güle güle efendim, şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Homurt'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale! Jale!
4: Şöyle otur, oturur. Oğlum baksana.
3: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getirdim.
3: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale! Jale! Lalem! Jalem!
4: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
2: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
4: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
2: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
4: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
2: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yan tulumuz göbeğini şişiriyor. Revay, haklı bu.
4: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
2: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, ben!
5: Oh, sen bir tanesin cicim, hiç bir tanem, hiç! Eşi bulunmaz bir erkeksin.
2: Lale! Jale! Ben nasıl geldim bu hale?
6: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
4: Tamam dayı.

0: evladım, özlerim seni öperim. Babanız.
1: Emredersiniz, derhal takdim edeyim, derhal! Buyurunuz efendim!
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler!
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.

0: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
1: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
0: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.

0: Dün bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de ona sizin davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm. Teksas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Fatih'de var lan!
3: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na aydar derler, anladın mı?
2: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi deli!
2: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
3: ben ki! Ben de futbol zinde kalırım lan!
2: Anlamadım, yalan! Al aşkına,
3: al! Bitirdim ulan seni!
2: Yerim ulan, dur ulan lan, bırakın lan! Al! Al!
3: Al! Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın. Asayiş ver Kemal patron.
5: Aferin evlat. Al bakalım.
3: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
5: He, doğru, haklısın.
3: Sağ ol patron.
6: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun, ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf.

0: Bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
1: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
2: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
0: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
2: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
0: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek? Kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım?
2: Daha ne yapalım be evladım? Sana kızı maliyetine veriyorum ben.
1: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
2: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
1: Hasretlik bir yandan.
0: Dayan yürüyeyim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
2: Emin misin?
4: Siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
2: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim. Bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın. Emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız. Bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: topuzunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonra parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Olsun sağ ol aslanım, tam zamanında yetiştin. Evet.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader, servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin

0: Parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi. Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
2: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki.
2: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah, ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
3: Dur.
1: Yapma!
3: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
4: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
5: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
4: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
2: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
4: Vah vah, çok yazık olmuş size.
5: Biz de çok şaştık bu işe.
4: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım.
6: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım.
1: Ta kendisi anacığım. Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
6: Allah ondan razı olsun evladım.
1: Bin defa razı olsun! Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu!
7: Engin Can!
8: Dedeciğim!
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kulu!
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
7: Yıkıldın mı şu an?
8: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Sadece durulan.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece Duru'la.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
19: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
20: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
21: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
19: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
22: İyiyim babacığım.
19: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
21: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
23: Murat nerede?
24: Murat kaçtı patron.
19: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
22: Baba!
25: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
26: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
27: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
26: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
27: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
26: Hiç gerek yok, piril var.
25: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
26: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
25: Yeni Piril Ultra Güç. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
28: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
29: Ben.
30: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
28: Dört arkadaşımızla birlikte...
29: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
28: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coş,

0: neşe, sevgi ve bilgi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
15: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
16: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
17: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
16: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
18: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
16: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
17: Ya ne olacak abi?
16: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
17: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
1: Turkcell'lere bağlan hayata.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde

0: Türkiye'nin dört bir yanından ay gaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
1: Tokasa değil. Ay gaz 100 oktana geçtik.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

Deki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: İşte abicim, bunun içinde tam 25 bin lira var.
1: Ne kadar eksiğin var?
0: 10 bin lira.
1: He. Sana 5 binde fazla yazıyorum.
0: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
1: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koy verir.
0: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
1: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
0: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
1: Bırakıver şuraya.
0: Aman abi dikkat et, içinde tam 25 bin lira var.
1: Ben bu kadar parayı her gün bahşişliye dağıtıyorum evladım.
0: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
1: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
0: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: Heh, işte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti.
0: Oh, ya küpüm, küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün. Oh. Al emaneti.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım ben de. İşte küpüm de burada, param da. Param! Param yok! Gitti

saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle o yumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.

0: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
0: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
1: Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
2: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
1: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, paraladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
3: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
4: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
1: Müjde beni, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
3: Ha?

0: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor, 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
1: Buna sevinmedin mi Veli?
0: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: Jim.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam abi.
1: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
2: Dur bakayım.
3: Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır.
3: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
1: Kim bilir, belki de.
4: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez.
5: Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
1: Anladım.
5: Buyurun efendim.
1: Bunu tanıyor musun?
5: İşte orada.
6: Evladım, babamızın selamı var.
1: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri, iyiler mi?
5: O iyi ama senin işin bitti artık.
7: Durun! Onu öldüremezsiniz. Alacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu, durun dedim size!
8: Kaçma!

0: Gene o balyoz yumruklu adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay deli, sevgili arkadaşım! Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma!
1: Palavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım! Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı!
0: Haklısın arkadaş! Ben bir dolandırıcıyım. Hı? Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün ve düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı! Al sana para!
1: Yürü!
0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz. Başka yapacak bir şey var mı? Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam! Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir. Anladın mı? Hadi gel benimle. Gel. Dur. Kalk ayağa. Dur. Kalk, dur. Sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya. İşte burası. Sen beni burada bekle. Ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
0: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
0: Hadi.

0: Yürü. Yürü.
1: Demek sensin maşallah.
2: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
1: Hı? Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen, fırıldak Ali.
2: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam, günde 3 öğün dayak atacağım o ite.
1: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı ha benim baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
2: Yok babalık, kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
1: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
2: Kim diyecek, fırıldak Ali.
1: Sen de onun sözüne inandın he mi?
2: Yani siz haydut değil misiniz?
1: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
2: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp, bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık. Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
1: Peki evladım. Yalnız işe başlamadan önce, özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
2: Kolay babalık, eğitim de ne ki? Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
3: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
4: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
3: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun, asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zat-ı seniyyenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyat-ı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah, Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah, Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyorum.
1: Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz, yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim, bu işin kokusu çıkmadan da

0: hemen tüyelim.
1: Hayır anne. O kıza yapamam bunu.
0: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Eninde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
2: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdim.
1: Sağ ol babalık. Üpeyim.
2: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
1: Bu ne olacak babalık?
2: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
1: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
2: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
1: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
2: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
1: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
0: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
0: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevkii içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömleği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyor. Bunu neden yaptın Veli?
2: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
2: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
3: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
2: Baş üstüne!
3: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
2: Merak etme babalık, diplomam belimde.
4: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
5: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
2: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim.
5: Ne istiyorsunuz?
2: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
5: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
2: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
5: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
2: Son sözünüz bu mudur beyim?
5: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
2: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
5: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
6: Niye sinirlendiniz efendim? Canınızı sıkan bir şey mi oldu?
5: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
6: Kimmiş bu küstah?
7: Sen ha?
6: Sen!
7: Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
5: Onu tanıyor musunuz?
6: Elbette tanıyorum! Meşhur fırıldak veli derler buna! Hı?
2: Ben mi? Ben mi fırıldak?
6: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
2: Dolandırdın mı, hangimiz?
6: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
2: Ben!
6: Evet sen!
2: Ulan asıl sen!
5: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe, ben şimdi polise telefon ediyorum!
6: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz, erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
8: Benim de aradığım bu zaten!
6: Hadi!
5: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
2: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
6: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz keratanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaşayım!
1: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
1: Ha, öyle mi? Peki bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam!
1: Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor!

0: sizin gibisini hiç görmedim ha!
1: Anne bak, bizim Veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
2: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
0: Olur olur. Adam adama, resim resme benzer.
1: Peki, senin babanın adı neydi?
0: Şeytan Mustafa. Hı?
2: Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
0: Yanlışın olmasın teyze?
2: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı.
0: Bundan bir tane de benim annemde var.
2: Ne?
1: Mesele anlaşıldı. Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakatmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
2: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
1: Kardeşim, velim benim.
0: Arslanım, koçum kardeşim.
1: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni.
0: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım.
1: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin. Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu.
0: Mümkünü yok kardeşim. Babasının kafasında boş küpü kırdım. Artık milyon versem kızını vermez bana.

0: İsterse vermesin. Ben adamı ayakta uyutur, yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım.
1: Doğru, sen beni bile uyuttun. Hem de kaç kere. Hadi, hadi sen.
0: Bu da benim sanatım.
2: Çok heyecanlıyım. Acaba babam razı olacak mı?
3: Sen hiç merak etme. Benim kardeşim adamı ayakta uyutur. Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir. Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur. 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez, namazında niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi. Başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu.
4: Kardeşiniz muhterem beyefendi ile tanışmayı pek arzu ederiz.
0: Kendisini tanırsınız beyefendicim. Hem de çok iyi tanırsınız.
4: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
0: İsmi Veli'dir.
2: Ne oldu acaba?
3: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
5: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz.
1: Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
2: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
1: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
2: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
1: Tamam, ben varım.
2: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
1: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Evet, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterih olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
1: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
1: Sakın 40 para vermeyin!
3: Nereye prens oğlum?
1: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Kim kimi arkadan vurdu?
1: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
0: Ne babası lan? Niskele babası mı?
1: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ kaydı hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
0: Gölge etme, başka ihsan istemem.
1: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insan mı? Nazik beyler!
1: Muhterem abiler!
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yoksa kızı vururum.

oğlum. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
1: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeri atıncaya kadar saklayacağım.
2: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
3: Görüşmeyeli hep.

0: Ne oldu 4 yıl?
1: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
2: İyiyim babacığım.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
3: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
4: Murat nerede?
5: Murat kaçtı patron.
1: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
2: Baba!
6: Kanlı Para birazdan TV4'te.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdi.
9: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
14: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
15: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
16: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
17: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
18: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
19: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
6: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
20: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin. Yedin yerine gelsin
12: Yemek Sepeti. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
22: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
21: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
22: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
23: Bana evlat ver Allah.
22: Kahya! Koş!
21: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
22: Fatma'mız yüklü oğul.
21: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
23: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
21: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
22: Hayır Osman emri. Murat! Murat! Kaptı Murat'ımı!
6: Boş Beşik, yarın 13.45'te TV4'te.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut fiş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik, abaküs.
1: Kasa, marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sadece durula.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
7: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
6: Geçinemiyoruz.
8: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
6: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
9: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
6: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
8: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
6: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz.
7: Karın hoştu sende, yazık ona da.
6: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktu.
10: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
11: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
8: Nereye gittiğini söyle.
6: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim, ne olur.
8: Seninle işimiz daha bitmedi.
10: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
6: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
10: Olmaz Fatma.
12: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.
13: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
14: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa... Başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
15: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
13: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
15: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama, Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızını deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!
2: Ben de veririm,
4: ben de!
3: Taze kan dedim, bayat demedim.
5: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
3: O halde buyurun.
2: Ağlama Haydiyem!
3: Sil gözünün yaşını Nuriyem!

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim! Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir!

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum.
3: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
4: Şahit Doğan Üstün!

0: Adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?
3: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
0: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
0: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: Sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar... Bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.

0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim, ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözün bu mu?
1: Evet, bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam. Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun?
3: Baban gelince yakacağız.
2: Hah, geldi işte! Hoş geldin babacığım!
1: Hoş bulduk yavrum.
3: Hoş geldin.
1: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var.
2: Bebek!
1: Aferin sana!
2: Ne güzel bebek! Teşekkür ederim babacığım! Hadi anne, yak mumları!
1: Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum!

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım! Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı?
0: Oynayalım.
1: Kapat gözlerini.
0: Hayır, sen kapat gözlerimi.

0: Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar.
1: Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi?
0: Hı? Evet o.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden eve soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl, seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldum.
0: Merak etme, def ederim şimdi.
3: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
3: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
3: git. Peki babacığım. Alas mı anladık amca?
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
0: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
0: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
0: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık. Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var.
0: Çalmakla mı?
1: Evet, çalmakla.
0: Ben bu işleri bıraktım.
1: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
0: Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı? Defolun!

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver. Ver paraları dedim. Hepsini.

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
0: Telefon et, balistik muamelesini çabuk yapsınlar.
2: Emredersiniz.
0: Devam et.
1: Bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
0: Nihayet yakayı ele verdi.
2: Gidip yakalayalım mı?
0: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
0: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
0: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
2: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
0: Gene girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
2: 4 yıl önce.
1: İyi adamlar ne?
2: Onlar da 4 yıl önce.
1: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
2: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
1: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir Studebaker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
2: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
1: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
2: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
1: En sonunda apı yuttun.
3: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
4: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
3: Anne, yarın gelir değil mi?
4: İnşallah.
1: Bu mu?

0: Hayır.
1: Bu mu?
0: Hayır.
1: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
0: Dikkat ettim, bu değil.
1: Emin misin?
0: Eminim, değil bu.
1: Peki, ışıkları yak. Sen, dördüncü, bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
0: Hayır, bu olamaz.
1: İyi bak ona.
0: Bu değil.
2: Yeter Doğan. Bırakın gitsin.
1: Sen kal Murat.
3: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
1: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
2: Doğan, bırakın onu diyorum.
1: Serbestsin.
4: Bıktım artık bu hayattan. Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
5: Üzülme sevgilim. Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya. Buna da şükür.
4: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
5: Ben memnunum hayatımdan.
2: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
3: 10 aydır burada çalışıyorum. İşimde ne kusur gördünüz?
2: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
6: Allah rahatlık versin anneciğim.
5: Sana da yavrum.
3: Hadi bakalım. İyi geceler yav.
6: İyi geceler babacığım.
5: Niye üzgünsün?
3: İşimi de kaybettim. Kovdular beni.
5: Aldırma, başka bir iş bulursun.
3: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
5: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek.
3: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
5: Benden evlendiğine memnun musun?
3: Hem de nasıl?
2: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.
3: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
0: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
1: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
2: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
3: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi?
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Cinayet günü Bekir'in arabası Murat'ın evinin önünde durmuş.
1: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
0: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
1: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
0: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: Yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al, sen de kalsın.
1: Senin olsun. O işi bırakacaksın.
0: Peki, sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız?
2: Bu arabadan ancak jilet olur beyim.

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: durun. Durun, bırakın kavgayı!
1: Defolun evimden!
2: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz.
1: Öyleyse göster arkadaşlığında 5.000 lira borç ver bana.
2: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
1: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
2: Öyle ya! Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
1: Karımın adını ağzına alma!
2: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum.
1: Neler söylüyorsun sen!
2: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
0: Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
2: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
2: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
2: Soygun yarın gece.
3: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
2: Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
0: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
4: Hayır, ben yalnız seni seviyorum.
0: Artık inanmıyorum sana.
4: Yemin ederim. Affet beni, eski günlere dönelim gene.
0: Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri.
5: Evet. Murad'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.
6: Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
5: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
3: Peki efendim.
5: Siz de yanından ayrılmayın.
6: Başüstüne.

0: Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi?
1: Evde.
0: Görebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Gene mi sen? Gene ne istiyorsun?
0: Seninle dostça konuşmaya geldim.
2: Pekala, buyur otur.
0: Bundan iki saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum.
2: Demek şimdi hakikati anladın.
0: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Araba da ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
2: Ben bir şey bilmiyorum.
0: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
2: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat.

0: için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
1: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
2: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
3: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
4: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktu.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatma.
7: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdi.
10: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
15: Botanik!
14: Abaküs!
13: Kasa!
14: Marul!
13: Kumbara!
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu topraklar binlerce şehidin canıyla vatan oldu. Dalına kuş konan her ağaç bir evladın hatırası. Bir sigara izmariti, bir ihmal, bir gaflet. Ve koskoca bir orman kül olurken vatan dayanıyor yürekte. Unutma, ormanı yakmak vatana kurşun sıkmaktır. Yeşil vatanı koru, ormanlarımıza sahip çık.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
3: Daha daha ne var?
4: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
5: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
4: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
5: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
6: Bana evlat ver Allah.
5: Kahya! Koş!
4: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
5: Fatma'mız yüklü ol.
7: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
8: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
6: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
4: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
6: Hayır Osman emri.
5: Kartal kaptı Murat'ımı.
9: Boş Beşik yarın 13.45'te TV4'te.
10: Bekir nerede?
11: Yukarıda.

0: Derdin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.
0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.

0: Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin?
1: Yokum.

0: Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Kaçırdılar onu! Ayşe'yi kaçırdılar!
0: Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı?

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: etrafı arayalım.
1: Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin.

0: Gel benimle. Anlat bakalım.
1: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamış şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
0: Peki ne yapmamı istiyorsun?
1: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
0: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
1: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
3: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
3: Sana bir şartım var.
2: Söyle, neymiş o?
3: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.

0: Evet, buyurun. Hayır, Komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir miyim?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: Çocuğum nerede?
1: Evvela paraları ver. Beni takip et.

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
2: Kızım!
0: Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını! Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

0: Çocuğu merak etme.
1: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
2: Küçük yaramaz nasıl?
1: Yaramazlar devam ediyor.
3: Mal hazır dediniz. Nerede?
4: Mal kolay. Önce paraları görelim.
5: Öldürdüler adamı.
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
5: Gözlerimle gördüm.
6: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Bu gene ne yaptı size?
3: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
7: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
5: Seni Hisar'da bekliyor.
1: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
5: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
1: Anneciğim canım.
8: Yumurcak Küçük Şahit. Birazdan TV4'te.
9: Abi toplamışsın aileyi.
10: Aile çok önemli.
11: Hadi ben kaçarım.
10: Aha.
11: Arkadaşlarla buluşacağız.
12: Paran var mı?
13: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
10: Darladın ama çocuğu.
13: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
10: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
9: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
10: Biraz rahat olun kızım.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
18: Göz sinirlerin çok zayıflamış.
19: Yoksa kör mü olurum?
20: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
19: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
20: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
17: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
20: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim.
5: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
19: Benim gözlerim kör.
5: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
19: Demek Gül'ün annesisiniz.
20: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
19: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
20: Ya ona iftira attılarsa?
19: Biz elimizden geleni yaptık.
8: Feride yarın 18'de TV4'te.
21: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
22: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
23: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
24: 5G!
23: Türkcell!
24: 5G!
23: Türkcell!
24: 5G!
23: Muazzam.
25: Gol olur yalnız. Ben dedim.
21: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
26: Türkcell'lere bağlan hayata. Tüm market ihtiyaçlarını A101 fiyatıyla kapına getir.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya?
4: Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
12: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
16: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
18: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
19: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
20: Sizlerin farkı

0: olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
5: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
7: 5G!
6: Türkcell!
7: 5G!
6: Türkcell!
7: 5G!
6: Muazzam. Var olur yalnız. Ben dedim.
5: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'le bağlan hayata.
9: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
8: Sağ ol Vadam.
6: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay, 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya, gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
10: Daha ne var?
11: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
12: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
11: Geçinemiyoruz.
13: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
11: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
14: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
11: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
14: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
11: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
15: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
16: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
14: Nereye gittiğini söyle.
11: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
14: Seninle işimiz daha bitmedi.
15: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
11: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
15: Olmaz Fatma.
17: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.
18: Çocuğu merak etme.

0: Sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.

Alo, ilk yardım hastanesi mi? Çok ağır bir hastamız var, hemen al.

0: Russell.
1: Ne var yumurcak, bir şey mi olmuş?
2: Bilmem, benim hiçbir şeyden haberim yok.
3: Kimdir bu apartmanın kapıcısı?
4: Buyurun beyim, kapıcı benim.
3: Burada bir cinayet işlenmiş.
4: Cinayet mi?
3: Hangi katta yangın var?
4: Ne? Yangın mı var beyim?
3: Yangın tabii.
5: Ceset nerede?
4: Hangi ceset?
5: İntihar eden kadının cesedi.
4: Yanlışınız var beyim, burada öyle bir vukuat yok. Olsa ilk evvela benim haberim olur.
6: Kutlu Sokak, Mutlu Apartman burası değil mi?
4: Evet, burası.
6: Buradan telefon ettiler, ihbarda bulundular.
4: Kim demişse halt etmiş. Hamdolsun bizim apartmanda asayiş Berkemal'dir.
6: Anlaşılan bize bir oyun oynandı.
5: Kim olabilir? Böyle oyun olur mu hiç?
4: Onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın, işte yukarıda.
6: Bu kaçıncı beyim? Bıktık, usandık artık.
5: Bacak kadar çocuğun oyuncağı olduk.
7: Özür dilerim komiser bey. Ben bu çocukla daha fazla baş edemeyeceğim artık. Her dakika yeni bir muzurluk düşünüyor. Bir odayken bile aklım hep onda. Babasız bir erkek çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz.
8: Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Yumurcak, annene yazık değil mi oğlum? Neden üzüyorsun onu?
2: Bir gerçeği anlamak istemiştim.
8: Hangi gerçeği?
2: İşte bunu. Polis can kurtaran itfaiye, halkın en yakın dostlarıdır.
7: Bilemezsiniz ben bu çocuktan neler çekiyorum. Akşama kadar yapmadığı yaramazlık kalmıyor. Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
9: Korkunç.
7: Gemi batıyor diye liman idaresini telaşa veren bu. Uydurma ihbarlarla uçakları yollarından döndüren bu. Yapmadığı yok. Boru patladı diye mahallenin bütün suyunu kestiriyor. Bıktım usandım. Artık ne yapacağımı bilemez oldum.
9: Bir çocuğu şımartırsanız sonunda yüzsüz olur. Anlamıyorum efendim. Siz buna hiç ceza vermiyor musunuz?
7: Vermez olur muyum? Şu anda cezalı zaten. Sokak, oyun yasak artık ona. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar her gün benimle beraber gelecek, burada yanımda oturacak.
10: Selma Hanım, telefon!
7: Geliyorum, pardon.
9: Aman ne ayıp, ne ayıp! Ne yaramaz çocuksun sen!
7: Ay! Olur, peki ben ararım.
9: Ben annenin yerinde olsam, her zaman aç bırakır, her gün döverdim seni.

0: nihayet çalıştığım yerde de beni rezil ettin. Bu gidişle öldüreceksin anneni. Hem de çok yakında. Kendimi sana adadım. Karşılığında ne buldum? Sadece dert, üzüntü ve yalan. Bıktım artık, bıktım senden.
1: Artık beni sevmiyor musun?
0: Neyini sevecekmişim senin? Yalancılığını mı yoksa yaramazlığını mı? Hayır, istemiyorum senin gibi evladı.
1: Keşke babam sağ olsaydı.
0: Baban sağ olsaydı bugün bir arabada dayak yerdin ondan.
1: Şimdi hiç kimse sevmiyor beni. Ben de yemek yemeyeceğim işte.
0: Ya öyle mi? Doğru yatağı öyleyse gözüm görmesin seni.

0: Günaydın.
1: Aha, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte. Hep öyle.
2: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlar devam ediyor. Okullar açılırsa rahat edeceğim ama tatil bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Üzülmeyin, o da geçer.
0: İşe giderken aklım hep evde kalıyor. Mümkünse ben yokken ona göz kulak oluverin.
2: Siz hiç merak etmeyin. Ben onu sık sık yoklarım.
3: Hadi çabuk
0: olan,
3: ben geç kalıyorum.
0: Geliyorum!
2: İyi günler.
0: Güle güle, size de.
4: Uçağın inmesine tam bir saat var, sen hala sallamıyorsun.
2: 2 dakikaya kadar hazırım. Kenan, ama daha vaktimiz var. Hakikaten kararlı mısın bu işi yapmaya?
4: Sen telaşlanma, ben yapacağımı bilirim. Her şey yolunda gidecek.
2: Nasıl bir adam bu Marcel?
4: Karaktersizin biri. Para babası. Tam bizim istediğimiz gibi. Rahat yaşayabilmemiz için de bol paraya ihtiyacımız var.
2: O halde daha temkinli olalım.
4: Marcel uçaktan inip de bizi karşısında bulamazsa pekala başka biriyle anlaşabilir.
5: Anneciğim, oğlunuzu öpmeden mi gidiyorsunuz?
0: Senin gibi bir oğlum yok artık benim.
5: Sanki siz doğurmadınız mı beni?
0: Doğurdum ama bin pişman oldum.
5: Ne olur anneciğim, affedin beni.
0: Asla! Affettikçe daha beter oluyor, tepeme çıkıyorsun.
5: Ama... Anne! Anne!
6: Lütfen bekle! Paris, Marsilya, Roma, Atina üzerinde...

0: sen de çok azıtıyorsun. Haksız mıyım be Çitlenbik? Annem beni her gün çalıştığı daireye götürecekmiş. Sabahtan akşama kadar onunla kalacakmışım. Yılan hikayesiyle bu işkenceden kurtuldum.
1: Ama koca dairenin altını üstüne getirmişsin.
0: Bir de dairedeki koca karıya kafam bozuldu. Anneme akıl veriyor. Yok şöyle yapsınmış, yok böyle yapsınmış.
2: İstanbul'da mümkün olduğu kadar az kalmak istiyorum. Bu işi ne zaman hallederiz?
3: Ben hazırım.
2: Güzel. İşi çabuk halletmesini severim.
3: O halde bu akşam Galata Kulesi'nde buluşuruz.
2: Gece kulübünde mi?
4: Evet, benim çalıştığım yer.
3: Güzel bir programı var.
4: Şık giyinmiş bir yabancı, gece kulübünde dikkati çekmez. Soyunma odamda bu işi hallederiz.
3: Bu sıralarda polisler son derece kuşkulu. Ben de malla beraber soyunma odasında olacağım.
2: Tamam, anlaştık.

0: Hop hop. At bir gibicik evladım. Göster bakalım kendini. Kaynanan sana niye diyordu? Anlat bakalım.
1: Çetlendik. Annemle barışmak için bir şeyler düşünmeliyiz. Gidelim af dileyelim. Bir daha yapmayacağız diye söz verelim. Kaçıncı af dileme, kaçıncı söz verme? Evi terk edeceğim, sokaklarda yatacağım diye korkut. Onu çok sevdiğimi, evi terk edemeyeceğimi bilir. Öyleyse halin fena senin. Ha? Aklıma bir şey geldi, gel benimle!
2: Anlamadım. İlker mi dediniz? Ne? Hastaneden mi? Hemen geliyorum.
1: Tamam, annen hemen hastaneye gidiyor. Ama yaptığımız doğru mu? İyi düşündün mü?
3: Tabii, böylece annemin

0: Affedersiniz efendim.
1: Buyurun.
0: Biraz evvel buraya ağır yaralı bir çocuk getirdiler.
1: Yukarıda olacak.
0: Yukarıda mı?
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim. Affedersiniz doktor bey, ağır yaralı bir çocuk gelmiş buraya. Acaba hangi koğuşta? Ben
2: yukarıda, annesiyim. Yukarıda, dönüşü doktoruna sorun.

0: Boyacı gel boya bakalım.
1: Geldim abi.
0: Bu zengin şımarık çocuklar yüzünden bu zavallılar da para kazanıyorlar.

0: işler fena değil.
1: Dünden nazaran iyi. 5 ayakkabı boyadım. Halbuki dün 2 ayakkabı boyayabilmiştim.
0: İnşallah yarın daha iyi olacak.
1: İnşallah.

0: çok zengin olacağım, şu gördüğün hisarı satın alıp annemle orada oturacağım.
1: Bana da bir oda verecek misin?
0: Belki, çok oda olursa veririm. Ama sakın kimseye bir şey söyleme.
1: Söylemem. Aa, şu eşeğe bak! Ne şirin değil mi? Hı? Hadi!

0: bulduk yavrucuğum.
1: Anneciğim, seni bir kere öpebilir miyim?
0: Tabii canım evladım.
1: Anneciğim, bugün her günkünden güzelsin.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama senin dilinin altında bir şeyler var. Yoksa gene bir yaramazlık mı yaptın ha?
1: Yok, hayır anneciğim. Yalnız müsaadenle eve bir misafir getirdim.
0: Misafir mi? Kim o? Nerede?
1: Kızmayacağına söz verirsen misafirimle seni tanıştırırım.
0: Misafire herhalde kızmam. Yeter ki sen yaramazlık yapma. Her zaman misafirdir.
1: Canım anneciğim, gel göstereyim.
2: Merhaba efendim.
1: İşte misafirim.
0: Pes ettim doğrusu oğlum. Sen deli misin? Eve eşek sokulur mu hiç?
1: Anne, okulda hayvanları sevin demiyorlar mı?
0: Hayvanları sevin diyorlarsa, eve getirip baş köşeye oturtun demiyorlar herhalde.
1: Evlerde kedi köpek besliyorlar. Ben de değişiklik olsun diye eşek getirdim.
0: Oldu olacak, bari hayvanat bahçesinden bir fil getirip eve soksaydın.
1: İstesen verirler mi anne?
0: Münasebetsizliğin lüzumu yok. Şimdi uyku saati.
1: Çişim var.
0: Allah'ım bana kuvvet ver, ben bu çocukla nasıl uğraşacağım?
3: Çok nefis bir danstı. Çok heyecanlandırdınız beni. Çok güzelsiniz. Kenan Bey yok mu acaba? Burada randevuleşmiştik.
4: Maalesef yeri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü önemli bir işi çıktı. Bizi evde bekliyor.
3: Ya, sinirlerim çok bozuk. O halde biz de arabada kalan zamanı değerlendirip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışalım.
5: Hey! Kesin lan! Kesin be! Kardeşim ya, nedir bu rezalet ya? Babamız dinleyemeyecekmiş be ya! Sabahtan beri yorulmuşuz, gelmişiz. İki tek atalım, sükunetle kafamı

0: Peki Kenan bey, mal hazır dediniz. Nerede?
1: Mal kolay, önce paraları görelim.
0: Hı hı. Pekala.

0: Bir içki almaz mısınız Mösyö Marcel?
1: Memnuniyetle.
0: Bu program değişikliği için özür dilerim. Ama değdi. Çünkü üzerinizde hakikaten çok para varmış.
1: Sizi gayet iyi anlıyorum. Bu işleri yürütmek kolay değil.
2: Buz ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Buyurun, sayın isterseniz.
0: Lüzum yok.
1: Nasıl? Şerefe.
2: Şerefe.
0: Sıhhatinize Mösyö Marcel. Ben gidip malı getireyim. Hemen gelirim.
3: Buyurun.

0: Anneciğim kalkın uyanın anne!
1: Ne var ne istiyorsun?
0: Cinayet anneciğim cinayet! Öldürdüler adamı!
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından!
0: Yalan değil anne vallahi değil!
1: Git başımdan beni rahat bırak!
0: Doğruyu söylüyorum anneciğim gözlerimle gördüm yemin ederim! Vallahi doğruyu söylüyorum ne olur kalk anne kalk!
1: Git dedim sana anlamıyor musun? Hadi durma git!
0: Nereye giderim anneciğim? Katiller yanı başımızda!
1: Hastayım oğlum, yorgunum, uykusuzum! Sabah erkenden işe gideceğim, git odana yat uyu artık!
0: Fakat anneciğim!
1: Git dedim sana git! Yoksa karışmam!

0: içinde kalmışsın, ateşin mi var?
1: Cinayet anneciğim, rüyamda cinayeti gördüm, çok korktum.
0: Sen artık gerçekle rüyaları iyice birbirine karıştırmaya başladın. Kötü bir rüya görmüşsün oğlum. Ama artık çok geç oldu, kendine gel, güzel güzel uyu.
1: Ama cinayet bir gerçek anneciğim, öldürdüler onu. Adam iple boğdu, kadın da kalbine kocaman bir bıçak soktu.
0: Kimden bahsediyorsun?
1: Yanımızdaki dairede oturanlardan.
0: Yeter artık, benim çalışmaya gitmem lazım. Sen de yalan söylemekten vazgeç, uslu uslu otur, benim dönüşümü bekle. Tamam mı?
1: Peki anneciğim.

0: Sen sakın rüya görmüş olmuyorsun.
1: Evet doğru, o korkunç cinayet rüyama da girdi.
0: Seni gidi.
1: Ama daha önce gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Hayal değil komiser amca, yemin ederim gerçekti.
0: Yo yumurcak, bir daha beni Tonga'ya bastıramazsın.
1: Yalvarırım komiser amca, isterseniz dövün, hapse atın, cezalandırın beni. Ama ne olursunuz, bir kerecik daha inanın bana.
0: Ne dersin?
2: Yalan söylediğine bahse girerim.
0: Bir git bak bakalım, her ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki efendim.
1: Yaşa komiser amcam!
3: Deli olacağım, deli olacağım, deli olacağım! Çok korkuyorum, bir an evvel şu cesetten kurtulmalıyız.
4: Gündüz çıkaramayız onu buradan, gece olmasını beklemeliyiz.
3: Öldürdükten sonra hemen başımızdan atmalıydık onu.
4: Sakin ol yavrucuğum, her şey yolunda gidecek. Bu gece motorla denize açılıp onu atacağız. Ondan sonra zenginiz, sen şimdi paraları düşün.
3: Kim olabilir?
4: Kim olursa olsun, sakın renk verme, sonra her şeyi mahvedersin. Hadi şimdi git kapıyı aç.

0: Elektrik memuruyum. Apartmanın elektriğinde kısa devre varmış. Acaba sizin katta mı? Evinizi görebilir miyim?
1: Elbette, buyurun. Elektrik memuru, kaçak varmış, kontrola gelmiş.
2: Buyursun, buyurun.
0: Burada bir şey yok. Bir de banyoya bakabilir miyim?
2: Tabii tabii. Buyur. Buyur.
1: Ortalık dağınık, kusura bakmayın. Henüz toplayamadım.
0: Estağfurullah.
1: Prizler şurada olacak.
0: Burası da tamam efendim.
1: Ay şurada.
0: Orada ne var?
1: Çamaşır makinesi.
0: Görebilir miyim?

0: yazmam.
1: Güle güle.
0: Şüpheli bir şeye rastlamadım komiserim. Karı koca gayet nazik ve kibar insanlar.
2: Gene bize yalan söyledin. Bak gayet nazik insanlarmış.
3: Siz onların kibarlığını dün gece görmeliydiniz. Zavallı adamcağıza hiç de nazik davranmadılar. Acımadan öldürdüler onu.
2: Bana bak yumurcak! Bakman gözünün yaşına, alırım elime sopayı, bir güzel döverim seni!
4: Nöbeti teslim ettim, başka bir emriniz var mı?
2: Ne tarafa gidiyorsun?
4: Etilere!
2: Şu çocuğu da geçerken evine bırakıver!
4: Emredersiniz! Gel bakalım yumurcak!
3: Komiser amca, bana inanmıyorsunuz ama sonra çok pişman olacaksınız!
2: Artık senin Allah bir dediğinden gayrısına inanmam yumurcak!
3: Kimse bana inanmıyor! Hatta annem bile! Ne olur polis abi, yakala şu katilleri!
4: Sen şimdi sıkı otur bakalım, o işi hallederiz!
3: Çok hızlı gidelim polis abi!
4: Tabii hızlı gideceğiz!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Kız kardeşiniz nasıl? Rahatsızlığı geçti mi?
0: Biraz daha iyi. Fakat bir müddet daha tedavi altında kalması gerekiyor. Neyse, geçmiş olsun. Ucuz atlattı.
1: Teşekkür ederim.
0: Selam söyleyin. Size.
2: Bize çok önemli bir ihbarda bulundu. Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.

0: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Dün gece terastan bizi görmüş olmalı.
0: Terasta mı? Terasta ne işi varmış o saatte?
1: Bilir miyim ben? Çocuk değil ki, şeytanın ta kendisi.
0: Evet, galiba tehlikenin tam içindeyiz. Belki de gelen adam elektrikçi değil, polisti.
1: Ben zaten tehlikeli olduğunu biliyordum. Sana da kaç defa söyledim.
0: Başlama gene, zaten moralim bozuk.
1: Bu işin şakası olmaz. Eğer işlediğimiz cinayet meydana çıkarsa asarlar bizi. Hemen kaçalım buradan.
0: Kapaşı uğursuz seneni!
1: Beni susturacağına git o**sunu sustur!
0: Sakin ol. Bu kadar kritik bir anda kendimizi kaybetmemeli. Toparlanmalıyız. Şayet elektrikçi polis olsaydı bile bir şey anlamadı. Onun için herkes bunu da yumurcağın her zamanki yalanlarından biri sanacak.
1: Şu anda inanmıyorlar ama konuşmaya devam ederse ve elinde bir delil varsa ne yaparız?
0: Ne güzel, her şey yolundaydı, Allah kahretsin! Nereden çıktı bu velet başımıza?
1: Derhal bir karar vermeliyiz.
0: Onu da öldürmeliyiz.
1: Yumurcağı öldürmek mi? Ama iyi düşündün mü?
0: Bu işe girdik bir kere, artık geri dönemeyiz. Bu gece ondan kurtulacağız.
1: İyi ama annesinin yanında öldüremeyiz ki onu.
0: Kolayı var. Önce annesini uzaklaştırırız.
1: Nasıl?
0: Bir fikrim var.

0: Alo, evet benim. Kardeşim mi? Yoksa bir şey mi oldu? Teşekkür ederim, hemen geliyorum. İlkerciğim, teyzen ağır hastaymış, komşusu telefon etti. Ben teyzene gidiyorum. Sen nereye, neden hazırlanıyorsun?
1: Ben gelmiyor muyum?
0: Sen burada kalacak, uslu uslu oturup beni bekleyeceksin.
1: Beni de götürün anneciğim.
0: Götüremem, hava yağmurlu. Gece yollarda üşütür, hasta olursun.
1: Bırakma beni anneciğim, korkuyorum.
0: Yaramazlık yaparken korkmuyorsun ama. Hem sen artık kocaman adam oldun.
1: Anlamıyorsun anneciğim. Cinayeti karakola haber verdiğimi öğrendiler. Artık yaşatmazlar beni.
0: Ey Allah'ım, sen bana sabırlar ver.
1: Ne olur yalnız bırakma beni, korkuyorum.
0: Of, İlker kes artık. Üzerine kapıyı kilitliyorum, uykun gelince yatarsın. Ben hemen döneceğim.

0: Aa! Hoş geldin!
1: Sen hasta değil misin?
0: Yo! Tamamen iyileştim, hiçbir şeyim kalmadı!
2: Bu ne güzel sürpriz!
1: Siz telefon ettirmediniz mi?
0: Ne telefonu?
2: Yo, biz telefon ettirmedik!
0: Ne olur yalnız bırakma beni! Korkuyorum! Korkuyorum! Ne diye dışarıda duruyorsun?
2: Girsene içeriye!
1: Hayır, hemen dönmem lazım! Nerede taksi bulabilirim?
2: Bu saatte buralarda bulmak çok zor! Belki aşağıda istasyonda bulabilirsin!
0: Peki!
2: Dur, bekle! Üstüme bir şey alayım, ben de geleyim!

0: Efendim?
1: İlker! İlker benim yavrum, ben anne!
0: Anne! Anneciğim! Anneciğim, hemen eve dön! Çok korkuyorum!
1: Sakin ol yavrum! Korkma, taksi bekliyorum, hemen geleceğim! Sen beni bekle!
0: Acayip sesler duyuyorum anneciğim! Kapıyı açmaya çalışıyorlar anneciğim!
1: Merak etme yavrum! Kapılar kilitli! Kimse açıp giremez içeriye!
0: Gürültüler arttı anneciğim!
2: Bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
3: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
4: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
2: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
5: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
6: Bana evlat ver Allah.
5: Kahya! Koş!
2: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
5: Fatma'mız yüklü oldu.
7: Göç gecikti Salih Kahya, bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
2: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
6: Ben bey karısıyım, benim yerim arkadadır.
4: Yoruldun gayri gelin, bırak da ben çekeyim karamayayı.
6: Hayır Osman emri.
8: Boş Beşik, yarın 13.45'te TV4'te.
9: Engin Can!
10: Dedeciğim!
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
10: Bonus kurulu!
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
10: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abaküs.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Bak, Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
1: Acıdıkça artık para veren uygulama.
2: Tek uygulama.
0: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise

0: doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için, tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
9: Tam bir boş.
8: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
10: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitki diyeceksin, nasıl hani daha neyi bitki?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sırada.
12: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Hah, Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
16: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
15: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
17: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
21: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum, bırakın beni gideyim ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatma.
7: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.

0: Ne var yumurcak, ne oldu?
1: Beni öldürmek istiyorlar.
0: Kim öldürmek istiyor?
1: İşte bu!

0: Merhaba.
1: Polis abi, kurtar beni! Kurtar polis abi!
0: Gene mi sen? Helal olsun, gene yaptın numaranı.
1: Numara değil abicim, katil bunlar, katil!
0: Siz akrabası değil misiniz?
2: Amcasıyım, evden kaçtı. Onu buluncaya kadar akla karayı seçtik.

0: Çocuk işte.
1: Yolunuzdan alakoyduğum için özür dilerim. Gidebilirsiniz.
0: Rica ederim, eyvallah.
1: Güle güle. Ne gidi yumurcak seni.

Sen git anahtarı ara.

0: karanlıkta görünmüyor ki.
1: Allah kahretsin seni.

0: Cittadi! Cittadi! Cittadi, aç kapıyı! Cittadi, aç! Cittadi!
1: Saatin kaç olduğunu biliyor musun?
0: Kapıyı aç da içeri gireyim.
1: Allah Allah, bu saatte mi?
0: Saklanmalıyım, beni öldürmek istiyorlar.
1: Gecenin bu saatinde mi öldürecekler?
0: Zaten onlar gece öldürüyorlar. Ne olur içeri al beni.
1: Olmaz, annem kızar. Yarın görüşürüz.
0: Çitlendik, çitlendik.
1: Hadi eyvallah.
0: Çitlendik.
1: Dayak yememi mi istiyorsun?
0: Anlamak istemiyorsun. Sana beni öldürecekler diyorum.
1: Hadi canım,
0: dur bir dakika. Yemin ederim sana.
1: Yüzüne ne oldu senin?
0: Katiller yaptı.
1: İmkansız. İnanmıyorum sana.
0: Doğru söylüyorum. Katillerin elinden kaçıp kurtuldum ama eve gidemiyorum. Beni yakalamak için muhakkak yolumu bekliyorlardı.
1: Ben ne yapabilirim?
0: Sen git anneme haber ver. Onu bu hisarda saklanıp sizi bekliyorum. Ama sen anneme hemen haber ver.
1: Peki.
2: Bu çocuk değil, şeytanın ta kendisi.
3: Bu işin sonu kötü. Çok kötü. Ben biliyordum böyle olacağını.
2: Kapalı hırsız çeneni be!
3: Hırsızlık bende mi? Senin yüzünden hapse gireceğiz.
2: Hapishane uzak bir ihtimal, her şeyi atlattık. Yumurcaktan başka yolumuzda engel kalmadı.
3: Peki nerede bulacağız şimdi onu?
2: Evin önünde beklemekten başka yapılacak şey yok. Nasıl olsa er geç dönecek.

0: Hay Allah, ses gelmiyor! Sırası mı şimdi bunun?
1: İsterseniz gidip başka bir yerden telefon edelim.
0: Kaybedecek vaktimiz yok kurban efendi, çocuğum katillerin elinde! Beni yumuşak yolladı buraya, dedi ki katillerin elinden kurtulup kaçmış. İlker'im nerede şimdi? Katillerden korktuğu için buraya gelemedi. Seni hisarda bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
0: Tamam Selma abla.
3: Demedim mi ben size yumurcağa bir şey olmaz diye? Ya? Ben burada kalıyorum. Belki buraya dönerler.
4: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Polisi.
4: Polisim, söyle.
0: Ne oldu? Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor. Annesi de oraya gidiyor.
2: Bunu senden başka bilen var mı?
0: Kapıcıya da söyledik, o da biliyor.
4: Bin arabaya yumurcağı kurtarmaya gidelim. Ben şimdi geliyorum.

0: hale gelmişsin. Bir şeyin yok ya.
1: Yok anneciğim. Yalnız çok korktum.
0: Canım yavrum.
1: Artık bana hep inanacaksın değil mi anneciğim?
0: Tabii. Tabii yavrum.
1: Anneciğim.
0: Canım. Canım evladım benim.
1: Anneciğim.
0: Bir tane yavrum benim.

0: Ben Hisar'a gidiyorum. Siz cesetle meşgul olun.
1: Müsaade edin efendim, çekilin.
0: Dikkat, dikkat!
2: Öleli 20 saati geçmiş. Otopsiden sonra tam saatini söyleyebilirim size.
3: Ambulans hazır. Cesedi morga kaldırın.
4: Baş üstüne.

0: Gerçeklendik. Geldiler.
1: Çitlendik, buradayım.
2: İşte oradalar.
1: Çitlendik.
0: Gerçeklendik.

gebertici.

0: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
1: Özlerinden öperim.
2: Derhal tatmin et.
0: Biraz kır baba.
3: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
0: Sorma birader. Servetime göz koydular.
3: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
0: O kıza yapamam bunu.
4: İçinde tam 25 bin lira var.
0: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
4: Olacağım var benim ondan.
1: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
4: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
3: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
4: Hı? Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
5: Bitirimler Sosyete'de birazdan TV4'te.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut fiş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Deydi ya. Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
7: Marul. Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
15: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
3: Geçinemiyoruz.

0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
2: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
3: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
4: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
5: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
3: Nereye gittiğini söyle.
1: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
3: Seninle işimiz daha bitmedi.
4: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
1: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
4: Olmaz Fatma.
6: Suçlu yarın 16.15'te TV4'te.
7: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Türksel sunar. Bizki hızında reklamlar.
1: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
4: Türksel'lere bağlı hayata.
5: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Hah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: yıldızları. 500 gram Çaykur Altınbaş çay 215 lira.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz.

0: Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 oktana geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Kolay mı?
11: Nasıl kolay?
9: Aa!
10: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
9: Gel buraya, gel.
12: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
1: Göz sinirlerim çok zayıflamış.
2: Yoksa kör mü olurum?
3: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
2: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
3: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
0: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
4: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim.
5: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
2: Benim gözlerim kör.
5: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
2: Demek Gül'ün annesisiniz.
3: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
6: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
3: Ya ona iftira attılarsa?
0: Biz elimizden geleni yaptık.
7: Feride yarın 18'de TV4'te.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrini ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına tevkif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: beni.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ah seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocam da o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu yedi tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. Yediği veren Allah elbet sekizinciyi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
1: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
0: Tamam Elif'im, artık benimsin.
1: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursun.
0: Nasıl ana? Nasıl gelinin? Nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak!
1: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi!
0: Sen babasına boş ver! Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdavendigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttım.
1: Bu zammı da nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3.5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana! Biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı!
2: Peki bey baba! Buna da peki! Şunu bilin ki... Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım! Çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre... İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avrat dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Ver, ver!
6: Tıraş mı?
4: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum!
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif! Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni telinle, duanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
7: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
4: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
7: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
8: Çabuk ol, vaktimiz yok.
7: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Silah tamam.
1: Sen git, ben sonra gelirim.
0: Karı budalası herif.
1: Güle güle efendim, şerefle. Babaya hürmetle.
2: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
1: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
2: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
3: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Homurt'tan mı geldin?
2: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
1: Lale... Jale...
2: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
4: Buyurun efendim.
2: Değerli dostuma getir.
4: Başsın efendim.
3: Aman, ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
1: Lale! Jale! Lalem! Jale!
2: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
1: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
2: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
1: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
2: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
1: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yağ tulumu göbeğini şişiriyor. Revay, haklı bu.
2: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
1: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, ben!
3: Oo, sen bir tanesin cici. Hiç bir tanem, hiç. Eşi bulunmaz bir erkeksin.
1: Lale, Jale, ben nasıl geldim bu hale?
5: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
2: Tamam dayı.

0: Evladım, özlerim seni öperim. Babanız.
1: Emredersiniz. Derhal takdim edin, derhal. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler.
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
2: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
3: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
2: Oltayı ağır ağır çek de misine kokmasın.
3: Ayıp ettim be! Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
2: Ben kızın peşinden gidiyorum.
3: Rastgele oğlum.
2: Sana da anacığım.

0: vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de onun için davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum. Texas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Fatih'de var lan!
3: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na aydar derler, anladın mı?
2: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi beni!
2: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
3: ben şey! Ben de bu dozinde kalırım lan!
2: Anlamadım, yalan! Al başına, al!
3: Bitirdim ulan seni!
2: Yerim ulan, dur ulan lan, bırakın lan! Al! Al! Al!
5: Al! Al! Al! Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın.
3: Asayiş ver Kemal patron.
6: Aferin evlat. Al bakalım.
3: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
6: He, doğru, haklısın.
3: Sağ ol patron.
7: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun, ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira

0: yandan.
1: Hasretlik bir yandan.
2: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
0: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
0: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: Bak kuzunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonam parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Sağ ol aslanım, tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader, servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
0: Dur.
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
3: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
4: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
3: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
1: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
3: Vah vah! Çok yazık olmuş size.
4: Biz de çok şaştık bu işe.

0: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım.
2: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım.
1: Ta kendisi anacığım. Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
2: Allah ondan razı olsun evladım.
1: Bin defa razı olsun. Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu! İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
3: Ne kadar eksiğin var?
1: 10.000 lira.
3: He. Sana 5.000'de fazla yazıyorum.
1: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
3: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koyverir.
1: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
3: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
1: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
3: Bırakıver şuraya.
1: Aman abi dikkat et, içinde tam 25.000 lira var.
3: Ben bu kadar parayı her gün bahşiş diye dağıtıyorum evladım.
1: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
3: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
1: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: İşte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi, sen gelmeyince çekip gitti.
0: Oh, ya küpüm, küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün! Al emaneti!
0: Şu Allah'ın işine bak! Ben de durup dururken adamın günahına girdim! Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım! Neymiş? Verdiği çek sahteymiş! Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur!
0: Bende de kabahat var canım! O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim! Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya, hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım ben de. İşte küpüm de burada, param da. Param.

saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle uyumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.

0: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
0: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
1: Ah, Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
2: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
1: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, payaladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
3: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
4: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
1: Müjde beni, babam nihayet evlenmemize razı oldu.
5: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor... 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
1: Buna sevinmedin mi Veli?
5: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam abi.
0: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
1: Dur bakayım. Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır.
1: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
0: Kim bilir? Belki de.
3: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez.
4: Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
0: Anladım.
4: Buyurun efendim.
0: Bunu tanıyor musun?
4: İşte orada.
5: Evladım, babamızın selamı var.
0: Aleyküm selam. Nasıllar kendileri? İyiler mi?
4: O iyi ama senin işin bitti artık.
6: Durun! Onu öldüremezsiniz. Alacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu! Durun dedim size!
7: Kaçma!

0: Gene o balyoz yumruklu adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay deli, sevgili arkadaşım. Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma.
1: Valla burayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım. Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı.
0: Haklısın arkadaş. Ben bir dolandırıcıyım. Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün ve düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı!
1: Al sana para!

师傅。

0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz. Başka yapacak bir şey var mı?
1: Var ya! Kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
0: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
1: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
0: Ya paraları alınca gene toz olursan?
1: Merak etme, olmam! Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir. Anladın mı? Hadi gel benimle. Gel. Dur. Kalk ayağa. Dur. Dur. Dallanma. Dur.
0: Bırak beni. Dur ya.
1: İşte burası. Sen beni burada bekle. Ben biraz sonra gelirim.
0: Olur abi.
1: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
0: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
1: Hadi.

0: Yürü bakalım.
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor.
0: Yürü.
2: Yürü. Demek sensin maşallah.
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen, fırıldak Ali.
3: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam, günde üç öğün dayak atacağım o ite.
2: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı ağabeyin baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık, kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek, fırıldak Ali.
2: Sen de onun sözüne inandın he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp, bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık. Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
2: Peki evladım. Yalnız işe başlamadan önce, özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık. Eğitim demek ki, biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun, asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zat-ı seniyyenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyat-ı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah, Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah, Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyorum.
1: Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz, yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim, bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne, o kıza yapamam bunu.
2: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Elinde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
5: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdim.
0: Sağ ol babalık. Üpüyüm.
5: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
0: Bu ne olacak babalık?
5: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
0: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
5: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
5: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
0: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
2: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
2: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammalbeli değilim, önemli işler müdürüyüm. Mevki-i içtimaiyatım, ayda da 2000 lira maaşım var.

0: Baban bakalım şimdi ne diyecek?
1: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömeği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyor. Bunu neden yaptın Veli?
0: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
1: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
0: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
2: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
0: Baş üstüne!
2: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
0: Merak etme babalık, diplomam belimde.
3: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
4: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
0: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim!
4: Ne istiyorsunuz?
0: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
4: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
0: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
4: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
0: Son sözünüz bu mudur beyim?
4: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
0: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
4: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
5: Niye sinirlendiniz efendim? Canınızı sıkan bir şey mi oldu?
4: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
5: Kimmiş bu küstah? Sen!
0: Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
4: Onu tanıyor musunuz?
5: Elbette tanıyorum! Meşhur Fırıldak Veli derler buna!
0: Hı? Ben mi? Ben mi Fırıldak?
5: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
0: Dolandırdın mı, hangimiz?
5: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
0: Ben!
5: Evet sen!
0: Ulan asıl sen!
4: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe! Ben şimdi polise telefon ediyorum!
5: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz! Erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
6: Benim de aradığım bu zaten!
5: Hadi!
4: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
7: İşte evleneceğin kız bu, Kemal!
8: Göz sinirlerin çok zayıflamış.
9: Yoksa kör mü olurum?
10: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım, bir çocuğumuz olacak Kemal!
9: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel!
10: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
7: Çalgı çalan üç kız kardeş, fena bir gösteri değil.
10: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.
11: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
9: Benim gözlerim kör.
11: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
9: Demek Gül'ün annesisiniz.
10: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
9: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
10: Ya ona iftira attılarsa?
9: Biz elimizden geleni yaptık.
12: Feride yarın 18'de TV4'te.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: Neydi ya?
21: Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abacus.
25: Kasa.
17: Marul.
25: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara!
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
27: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
28: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Rengindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen gece.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
14: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
13: Geçinemiyoruz.
15: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
13: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
16: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
13: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
16: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
13: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karını hoştu sende, yazık ona da.
17: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
18: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
16: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Nereye gittiğini söyle.
17: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim, ne olur.
16: Seninle işimiz daha bitmedi.
18: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
17: O zaman teslim ol, yoksa öldürecekler seni.
18: Olmaz Fatih.
7: Suçlu yarın 16.15'te... TV4'te.
19: Hadi şimdi konuş. Ne diyeceksen de bakalım.
20: Ne mi diyeceğim? Elim sende.

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz keratanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaşayım!
1: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
1: Ha, öyle mi? Peki bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam!
1: Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor!

0: sizin gibisini hiç görmedim ha!
1: Anne bak, bizim Veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
2: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
0: Olur olur. Adam adama, resim resme benzer.
1: Peki, senin babanın adı neydi?
0: Şeytan Mustafa.
2: Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
0: Yanlışın olmasın teyze!
2: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı!
0: Bundan bir tane de benim annemde var!
2: Ne?
1: Mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakatmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
2: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
1: Kardeşim, velim benim.
0: Arslanım, koçum kardeşim!
1: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
0: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
1: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
0: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
1: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım!
0: Doğru, sen beni bile uyuttun! Hem de kaç kere! Hadi, hadi sen!
1: Bu da benim sanatım!
3: Çok heyecanlıyım, acaba babam razı olacak mı?
1: Sen hiç merak etme! Benim kardeşim adamı ayakta uyutur! Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir. Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur. 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez, namazında niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi, başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu!
4: Kardeşiniz muhterem beyefendi ile tanışmayı pek arzu ederiz.
1: Kendisini tanırsınız beyefendicim, hem de çok iyi tanırsınız.
4: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
1: İsmi Veli'dir.
3: Ne oldu acaba?
0: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
5: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim!
1: Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz.
1: Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
2: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
1: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
2: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
1: Tamam, ben varım.
2: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
1: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterih olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
1: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
1: Sakın 40 para vermeyin!
3: Nereye prens oğlum?
1: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
3: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
3: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gayda hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
3: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanla. Nazik beyler.
1: Muhterem abiler.
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yosam kızı vururum!

0: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştim. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızımı deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!
2: Ben de veririm,
4: ben de!
3: Taze kan dedim, bayat demedim.
5: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
3: O halde buyurun.
2: Ağlama Hayriye'm!
4: Sil gözünün yaşını Nuriye'm!

0: durum süratle iyiye doğru gidiyor. Hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im!
2: Canım benim.
0: Tababet iflas etti. Bu bir aşk mucizesidir.

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum.
3: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
4: Şahit Doğan Üstün!

0: Adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili, tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?
3: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
0: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
0: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar, bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.
0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim, ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözüm bu mu?
1: Evet bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurduyu ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam. Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun?
3: Baban gelince yakacağız.
2: Ah, geldi işte! Hoş geldin babacığım!
1: Hoş bulduk yavrum.
3: Hoş geldin.
1: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var.
2: Bebek!
1: Aferin sana!
2: Ne güzel bebek! Teşekkür ederim babacığım! Hadi anne, yak mumları!
1: Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum!

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım!
2: Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı?
0: Oynayalım.
1: Kapat gözlerini!
0: Hayır, sen kapat gözlerimi.

0: Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar.
1: Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi?
0: Hı? Evet o.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden evvel soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Bizi takip ediyorlar. Ha? Polis mi?
1: Ya hayır. Polis böyle araba kullanmaz.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl, seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
3: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldum.
3: Merak etme, def ederim şimdi.
4: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
4: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
4: git. Peki babacığım. Alas mı anladık amca?
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
3: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
3: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
3: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
3: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık. Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var.
3: Çalmakla mı?
1: Evet, çalmakla.
3: Ben bu işleri bıraktım.
1: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
3: Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi, çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı? Defolun!

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver. Ver paraları dedim. Hepsini. Hadi çabuk ol, çabuk. Ötekileri de ver. Çabuk. Hepsini ver dedim.

0: facciamo bussare.
1: Tamam efendim.
2: Arabayı şehir dışında bir yere

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
0: Telefon et, balistik muamelesini çabuk yapsınlar.
2: Emredersiniz.
0: Devam et.
1: Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
0: Nihayet yakayı ele verdi.
2: Gidip yakalayalım mı?
0: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
0: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
0: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
4: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
0: Gene girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın.

0: Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
1: 4 yıl önce.
0: İyi adamlarını?
1: Onlar da 4 yıl önce.
0: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
1: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
0: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir Studebaker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
1: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
0: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
1: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
0: En sonunda apı yuttun.
2: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
3: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
2: Anne, yarın gelir değil mi?
3: İnşallah.
0: Bu mu?
1: Hayır.
0: Bu mu?
1: Hayır.
0: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
1: Dikkat ettim, bu değil.
0: Emin misin?
1: Eminim, değil bu.
0: Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
1: Hayır, bu olamaz.
0: İyi bak ona.
1: Bu değil.
4: Yeter Doğan! Bırakın gitsin!
0: Sen kal Murat!
5: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
0: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
4: Doğan! Bırakın onu diyorum.
0: Serbestsin.
5: Bıktım artık bu hayattan. Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
3: Üzülme sevgilim! Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya! Buna da şükür!
5: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
3: Ben memnunum hayatımdan.
4: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
5: 10 aydır burada çalışıyorum, işimde ne kusur gördünüz?
4: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
2: Allah rahatlık versin anneciğim!
3: Sana da yavrum!
5: Hadi bakalım! İyi geceler yavrum!
2: İyi geceler babacığım!
3: Niye üzgünsün?
5: İşimi de kaybettim, kovdular beni.
3: Aldırma, başka bir iş bulursun.
5: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
3: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek.
5: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
3: Benden evlendiğine memnun musun?
5: Hem de nasıl?
4: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.

0: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
1: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
2: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
3: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
0: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak.
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Cinayet günü Bekir'in arabası Murat'ın evinin önünde durmuş.
1: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
0: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
1: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
0: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: Yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al, sen de kalsın.
1: Senin olsun. O işi bırakacaksın.
0: Peki, sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız?
2: Bu arabadan ancak jilet olur beyim.

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: geldin babacığım! Hoş geldin!
1: Çek elini çocuğumun üzerinden! Çek diyorum!

0: ulan! Durun bırakın kavgayı!
1: Defolun evimden!
2: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil arkadaşınız biz.
1: Öyleyse göster arkadaşlığını da 5000

0: lira borç ver bana.
1: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
0: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
1: Öyle ya. Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
0: Karımın adını ağzına alma!
1: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum.
0: Neler söylüyorsun sen?
1: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
0: Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
2: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
2: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
2: Soygun yarın gece.
3: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
2: Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
0: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
4: Hayır, ben yalnız seni seviyorum.
0: Artık inanmıyorum sana.
4: Yemin ederim. Affet beni, eski günlere dönelim gene.
0: Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri.
5: Evet. Murat'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.
6: Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
5: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
3: Peki efendim.
5: Siz de yanından ayrılmayın.
6: Başüstüne.

0: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
4: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
5: Bana evlat ver Allah.
1: Kahya! Koş!
6: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Fatma'mız yüklü oğul.
7: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
8: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
5: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
3: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
5: Hayır Osman emri.
9: Boş Beşik, yarın 13.45'te TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
12: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
10: Demezdi.
12: O zaman bize müsaade.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
17: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
18: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
19: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
20: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
21: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
22: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
23: Yarışta en önde olmak istiyorsan, zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya

0: yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
10: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Pilat'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilat'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen gecene.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne?

0: Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi?
1: Evde.
0: Görebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Gene mi sen? Gene ne istiyorsun?
0: Seninle dostça konuşmaya geldim.
2: Pekala, buyur otur.
0: Bundan iki saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum.
2: Demek şimdi hakikati anladın.
0: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Araba da, ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
2: Ben bir şey bilmiyorum.
0: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
2: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

0: Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
1: Bekir nerede?
2: Yukarıda!

0: Derdin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.
0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.
0: Sana birkaç laf edeyim oğlum.

0: Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Kaçırdılar onu! Ayşe'yi kaçırdılar!
0: Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı?
1: Bekir'i

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: esnafı arayalım.
1: Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin,

0: Murat nerede?
1: Murat kaçtı patron.
2: Ne var, ne oldu?

0: Sizinle yalnız konuşmak istiyorum.
1: Gel benimle. Anlat bakalım.
0: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Eğer bana yardım...

0: Ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun?
0: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
1: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
0: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
3: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
3: Sana bir şartım var.
2: Söyle, neymiş o?
3: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.

0: Evet, buyurun. Hayır, Komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir miyim?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
2: Kızım!
0: Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını. Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

Çocuğu merak etme.

0: kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
15: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordum. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benimle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.

0: ben Şef Rafet İnce. Haftanın final günündeyiz. Final gününün sonunda 10.000 TL'nin sahibi bugün belli oluyorsunuz. Bakalım 10.000 TL acaba bugün kime gidecek? Bu şanslı talihli Emin mi olacak, Emel mi olacak, Zeynep mi olacak, Akın mı olacak? Şimdi programa başlamadan önce yine kısaca bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum yemeğin bir süresi var. Bu süreye sabit kalıyorsunuz. Ve bu süre zarfında benim göstermiş olduğum yemeği iyi izliyorsunuz. Yemeği yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Tadım esnasında gözlerimiz kapanarak yemeklerin tadına bakıyoruz. Sonrasında en önemli kısım. Bugün haftanın final gününde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz.
1: Güzel.
0: Bugün her şey değişebilir. En düşük puan Emin.
2: Benim.
0: Sen de. Emin 32 puan, Akın 38 puan, Emel 40 puan ve Zeynep 42 puan. Erken sevinmeyin. Dün
3: evet,
0: liderdi.
3: Tabii.
0: Bugün liderlik tabii, gitti. Çok iyi tadım yapmanız lazım. Çok iyi izlemeniz lazım. Bugün 10.000 TL sahibini bulacak.
4: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?
5: Hazırız.
0: Süreniz 55 dakika. Korkma.
3: Ay vallahi korkuyorum. Ay elim yandı vallahi oturup da.
0: Aa.
3: İlahi adalet diyorum.

0: sonra.
1: 10.000 TL giriyor. Yandı burası, yandı.
0: İnanmıyorum.
2: Ciddi ciddi.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ah. Hep birlikte tadım zamanı diyoruz. Hazır mıyız?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalbinin sesini dinle. İyi karar vermek durumundasınız. 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
0: Stres, heyecan, hırs. Dum dum dum dum.
2: Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım.
1: Muhteşem pişmiş.
2: Oo bravo.
1: Uçak yamuldu uçak.
3: Burada yapacak bir şey yok.
1: Sence kimin olabilir?
4: Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
1: Benim yemeğim. Hazırsak sepetlerimizden peçetelerimizi kaldıralım.
4: Evet. Şefim elmalı tart.
0: Elmalı turta.
1: Emin Bey.
3: Evet, elmalı bir pasta gibi bir şey yapacağız. Şef.
1: Daha önce yaptınız mı böyle bir şey?
3: Yapmadım.
1: Yapmadınız. Yapmadım şef. Akın Bey.
2: Elmalı turta yapacağız gibi diyor. Hmm.
0: Elmalı turta.
1: Elmalı tart.
0: Tart.
1: Tart, turta birbirine çok yakın şeyler. Hazır mıyız arkadaşlar?
0: Hazırız.
1: Bugün sizler için elmalı tart yaptım. Şimdi izliyoruz.
5: Benim yemeğim.
1: Günün yemeği elmalı tart. 4 adet elma, 3 su bardağı un, 2 su bardağı şeker, 1 adet limon, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım kase kırılmış ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı vanilya, yaklaşık 1 su bardağı toz krem şanti, 1 su bardağı süt, 10 dal taze nane. Hadi başlayalım. Burada görmüş olduğunuz unum var. Unuma 1,5 su bardağı şeker ekleyeceğim. Kalan şekeri elmanın karamelize olması için iç harcı için bırakıyorum. Tereyağımı ilave ettim. Bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Un, şeker, limonu hamur kıvamına gelesiye kadar yoğuracağım. Unu tezgahın üzerine boşalttım. Hamur bu şekilde toplanıncaya kadar yoğuracağız. Hamur kendini toplayınca çiğ köfte yoğurur gibi yoğurur. Şimdi hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra hamurun tezgaha yapışmaması için tart kalıbımla hamura şöyle bastırdım, fazlalığımı aldım, fazlalığını rendeleyeceğim. Kalıbı çevirdim, tart hamurunun kalıbını altına koydum, tekrar merdaneyi hamurumla birlikte kaldırdım. Şimdi tekrardan hamuru şu şekilde aldım. Bunu böyle kestikten sonra hamurumun ince kısmına şu şekilde kalan kısmını tek tek yedirmeye başlayacağım. Hamurun kalan kısımlarını tart kalıbın etrafına çember olarak çeviriniz. Şimdi hamurumuz hazır. Hamurun inceliğine dikkat etmeniz lazım. 180 derecede 20 dakika güzelce kızartıyorsunuz. Şimdi tavaya ocağa koyduk. Kalan şekerimi ilave edeceğim. Şekerim hafif karamelize olasıya kadar elmalarımı doğrayacağım. Elmaların kabuklarını soymadan doğramanızı tavsiye ederim. Şekerim hafif karamelize oldu ve bu esnada hemen elmalarımı boşaltıyorum. Elmalarım şekerle karamelize olurken sütümün yarısını boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı vanilya ekliyorum. Yarım kase kırılmış cevizimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi yapmamız gereken fırından tartı çıkartmak. Tartın üzerine elmalı karışımı boşaltacağım ve üzerine bütün elmayı şöyle gezdireceğim. Elma harcını eşit bir miktarda dağıtıyorum. Orta kısmında hafif bir ovallik sağlayacağım. Geri kalan hamuru üzerine rendeleyeceğim. Ve 180 derecede 5 dakika kızartacağım. Fırında tartımız pişerken bu arada krem şanti ve sütü çırpıyoruz. Fırın hazır. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Tartı şöyle üçgen keseceğim ve bir spatula yardımıyla tabağa alacağım. Son olarak üzerine krem şanti ekleyeceğim. Daha önceden çırpmış olduğum krem şantimi bir kaşık yardımıyla şöyle tornavida ederseniz tartımız üzerine şu şekilde bırakırız. Üzerine bir dal taze nane. Kolay gelsin, afiyet olsun.
5: Benim yemeğim.
1: Sizden ricam 10.000 TL'ye yakışan, haftanın finaline yakışan bir tart bekliyorum. Süreniz 55 dakika ve yarışma başlamıştır.

0: Temiz.
1: Tertemiz.
0: Finale yakışan muhteşem bir tart bekliyorum. Bu arada hatırlatmak isterim. Normalde tartın üzerine dondurma veya kaymak...

0: Ben çok severim ama tadım esnasında dondurma eridiği için ben bugün krem şanti yaptım ki krem şanti de çok böyle sevdiğim bir şey değil. Dondurmayla da servis ederseniz muhteşem olur. Kaymak muhteşem olur ki elma tarçı kaymak inanılmaz güzel lezzetlidir. Bu arada bir püf noktası vardı orada, umarım kaçırmamışsınızdır. Yemeğin orta kısmında bir püf noktası verdim. Kalan bir hamur vardı.
1: Evet.
0: O hamuru dolaba koyuyorsunuz. Dolapta sertleşiyor, fırından çıktıktan sonra onu mutlaka rendeliyorsunuz. Rendeledikten sonra tekrar fırında pişiriyorsunuz. Anlaşıldı mı Emin Bey?
2: Anlaşıldı şimdi.
0: Çünkü yeşil yağ olayına benzemesin. Akın Bey, Zeynep Hanım,
1: tamam.
0: Emin Hanım. Ve ilk ve son tüyoyu da haberiniz olsun. Hadi bakalım.
1: Limonu kaçırdım ben.
0: Mesela bir şeyi daha kaçırdınız. Hala erken, kurtarabilirsiniz.
2: Neyi kaçırdık şefim?
0: Söylemem. Hamuru neyle açmayı düşünüyorsunuz burada?
2: Merdaneyle açacağım.
0: Evet. Ulan harbiden helal olsun sana. Adam ununu ayırmış ya. Un ayırdınız mı?
1: Daha
0: Emel Hanım.
1: Başlamadım ki.
3: Hayır
0: hamuru
3: şef.
0: Hamuru açmak için un ayırdınız mı?
2: Bunun içine mi rendeleyeceğim? Şefim, süt mü koyacaktık? Az bir şey.
0: Bilmiyorum. Sizin evde limon sıkacağı falan yok mu?
2: Öyle.
1: Var şefim.
0: Niye limon sıkacağı? Çekirdek gitmiş içerisine. Dişime çekirdek gelirse bir puan gider.
1: Hani nerede şefim çekirdek?
0: Ben gördüm, bilmiyorum.
1: Yok ya.
0: Vallahi var. Liderlik korunacak mı bugün?
1: Korunacak şefim. Şampiyonluğa doğru ilerliyorum inşallah.
0: Emel Hanım'ın aranızda kaç fark var?
1: İki puan.
0: Hı-hı.
1: Ya tabii iki puan az bir fark. Hiçbir zaman da rakibini hafife almamak lazım yani.
3: Tabii son güne geldik. Muhtemelen
1: aynen öyle. Ona göre temkinli hareket etmeyi planlıyorum şefim. Ama benim ona bir bakışım yeter ya. Şu gözlere baksanıza. Ben acayip nazar değdiririm şefim. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor yani öyle. Ya neler geldi
0: benim. Ne oluyor mesela? Var mı öyle bir hikaye?
1: Oo, hikayeler olmaz mı şefim? Şimdi ablamın düğünü İzmir'de.
0: Kimin?
1: Ablamın düğününde. Ablam gelinliği giydi geldi. Dedim ki ay Fatoş çok güzel olmuşsun dedim. Gelinlik patladı arkadan. Ondan sonra mutfak yaptırdı. Ben de İzmir'e gittim tatile. Ay dedim ne kadar güzel olmuş bu mutfak. Çok beğendim, çok beğendim. Akşamına mutfak yandı şefim.
0: Yandı mı?
1: Mantının sosunu, tereyağını ocakta unutmuş. Üzerine o panikle de su koyuyor. Bum alev alıyor.
0: Zeynep ben senden tırsım. Ben biraz
1: şefim, Emin'in yani yanına... benim bir bakışım yeter. Tamam. Bunu da herkes çok
0: Emin'in
1: iyi
0: yanına gideceğim.
1: O yüzden
0: biraz.
1: Emel bugün çok güzel bir elmalı turta yapacak var ya. Bayılacağım onun yaptığı elmalı turtaya.
0: Nazarı değer mi?
3: Muhtemelen demek ki buymuş dört gündür.
1: Şey var ya keşke benim olsa. Benim nazarım çok değer. Bakın şimdi birazdan Emel'in yemeğine kesin bir şey olacak.
0: En düşük puanla 32 puanla.
2: Evet şefim.
0: Yarışmaya devam ediyorsun. Devam bugün ediyorum. Bir herkesten bir 8, 9, 10 gelir mi mesela benden falan?
2: Sizden gelebilir şefim.
0: Benden gelebilir mi? Nereden gelebilir. Bana oynama, bana oynama. Bırak. Sizden benim verdiğim gelebilir. 10 puan seni kurtarmaz.
2: Kurtarır şefim. Niye kurtarmazsın?
0: Ha ben 10 puan versem oldu sen 42 puan. Onlar da
2: eskaza,
0: belki 0 verecek.
2: Eskaza birisi de verirse yeter zaten o zaman bana.
0: Oo.
2: Ben de kendi yemeğimi bulursam şefim. Kendi
0: bir şey söyleyeceğim. Neden böyle durgunsun bugün? Üzülüyorsun. Yenilgiyi kabul mü ediyorsun?
2: Yenilgiyi kabul etmem şefim.
1: O yenilgiyi çoktan kabul etti. Üstüne üstlük de başkalarına oynuyor.
0: Röportajlarda hep duygusallaşıyorsun. Ben izliyorum seni bu
2: yok,
0: arada.
2: Yok o duygusallamam şimdi. Annelerin sebebi hani herkes anlatıyor da ben de annemi çok erken kaybettim.
0: Öyle mi?
2: Mesela bir pazar sabahı bir telefon geliyor size düşünün. Yanında 14 yaşında da kardeşin telefonu arayan kişinin dediği kelime şu bana. Annen öldü gel. Biz annemi kan kanserinden kaybettik. O zaman iki tane küçük
0: yoralım.
2: Kardeşim küçüktü yani daha o zaman. 5 yaşındaydı birisi. Hı hı. Birisi 8 yaşındaydı. Yani o aralıklardaydım. Yani biz çok ağır bir şeyle yani yokluk içerisinde büyüttük kardeşlerimizi. Dışarıda çok canlı, neşeli gözükürüm. Hani, ama içimde fırtınalar kopar bunu kimse bilmez. O yüzden yo, kazanmasını istiyorum ya. Dedim yani Emel Hanım'ın ben.
3: Sadece acılarımdan dolayı olduğunu düşünmüyorum. En iyi yemeği yapan benim ve bu yarışmanın galibi olmayı ben hak ediyorum.
0: Peki sen onun kazanmasını istiyor musun?
3: Emin değil mi?
0: Evet.
3: Yani ben kazanmazsam tabii ki onun kazanmasını isterim.
1: Siz buraya ne için geldiniz?
2: Şefim şöyle bir şey var.
3: Para kazanmaya geldim. Ödül
1: o yüzden mi birbirinize destek çıkıyorsunuz? Ya burası

0: arkadaşlık kurma yeri değil.
1: Bize laf söyleyene bakar mısınız?
0: Burası yarışma ya. O ona evet. Destek, o ona destek. Lay lay lom. Saygı duyuyorum ama bence Emin'in özellikle bu son günde, final günde bu hikayeyi anlatmasına hiç gerek yoktu. Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Bir şey söylemeyin.
0: Ama bir şey, ben eldivensiz yoğursam sıkıntı olur mu?
2: Yok. Ha bir dakika, onu mu?
0: Evet.
2: İster eldiven, ya eldivenle şu an eldivenle işiniz bitti. Elinizle yoğurabilirsiniz.
0: Ha yani şimdi ben böyle elimden çıkıyor da o yüzden hani toplayamıyorum.
2: Tamam. Hani karıştırma işlemi bittiyse yoğurma işlemi elinizle yapabilirsiniz.
0: Tamam şefim.
3: Şefim. Yapışmıyor.
0: Benimki de yapışmıyor.
2: Yetişecek mi?
3: Yetişecek şefim.
2: Vallahi şu an Emel aldı başını gidiyor.
0: Benimki toplanmıyor. Neden acaba ya?
2: Toplanmıyor mu? Emel'e sor. Bilmiyorum. Emel yaptı şu an.
3: Merdane gelsin.
1: Söylemeyeceğim.
0: Onu mu fazla?
1: Söylemeyeceğim.
0: Tereyağı da koydum.
1: Herhalde
2: Emin toplanmaz. De hamuru açtı.
3: Şefim provasını bir şekilde açıyorsan bunu. Şöyle mi yapıyorsun?
2: Emin şov yapıyor, şov. Şov at burada. Bir daha görelim şunu bir.
1: Bence Emin abi kesinlikle ilk defa yapıyordu o hamuru. Yani ilk defa fırlatıyordu olabilir.
3: Ben hamur uzmanıyım. Hamur profesörüyüm üstelik. Ama tabii elmada tatlıda bir hamur yapmadım. Hamurun uzmanı benim. Yani bu Türkiye'de, belki dünyada uzmanı benim. Profesörü benim.
0: Niye toplanmıyor onu anlamıyorum. Tereyağını
4: koydum.
0: Koydum.
4: Allah'ım Allah'ım. Lütfen. Ben buraya barikat kurmak istiyorum. Lütfen.
2: Evet. Evet. Evet. Evet.
4: Ya
2: evet,
4: şefim
2: evet.
4: Bu sabotaj yorumuma. 4 gündür ondan kopya çektiğimi düşünüyor Zeynep Hanım. Ama bugün belgeleriyle beraber ispatladım. Ortaya koydum. Ben açığını arıyordum. Ama kendisi benim masama kamp kurdu. Ben de engel olmaya çalıştım. Başardığıma da inanıyorum.
0: Akına birkaç kere baktım. Bana baktıklarına saysın.
2: Bu ne?
0: Bak şimdi.
2: Hamur küçük. Burayı ne yapacaksın? Onunla
3: mı yapacaksın? Evet şefim. Çok... Siz yapmıştınız ya.
2: Evet çok güzel. Ama ben hamuru tam kesmiştim. Çemberle.
3: Şeyden
2: bunda
3: yanıldım.
2: Bunda hamur kesmedim ben.
3: Evet. Evet. Şununla oturtacaktım şefim.
2: Tamam o kalanı iyice...
3: Kalanı yedireceğim.
2: Yap.
1: Kalan hamurda dolaba koydum şefim.
2: Vallahi şu an en doğru sen gidiyorsun.
3: Şefim biraz sonra bakarsınız Emin bravo sana diyeceksin. Bak o doğru gitmiyor aslında.
2: Vallahi. Zeynep Hanım hala hamur yapmakla meşgul.
0: Yapacağım.
2: Wow.
1: Ben fırına veriyorum.
2: Verebilirsin. İstersen biraz sağını solunu düzeltsen onu.
1: Olur.
2: Hamur benim yaptığım gibi olmamış. Eşit olacak. Arkadaşlar hamur eşit bir şekilde çemberin etrafında yapıştı. Olması lazım. Ne oldu?
4: Yapıştı.
2: Hamuru çok yoğurursan tabii. Yapışır. Artistik yapacağım diye. Hamur yumuşar.
4: Olmayacağız, yapacak bir şey yok.
2: Oğlum pide hamuru açmıyorsun. Tart hamuru açıyorsun. Dalga mı geçiyorsun benimle ya?
4: Neden? Çok yumuşak oldu yapışa ne
2: çok
4: yapabilirim?
2: Çok yumuşak. Çok yoğurursan at altına un at. Evet bir topla hamuru şöyle güzel bir.
0: Çekim yağı mı az geldi? Bunu bir şey oldu ya.
2: Eldiven de yumuşatır. Bu
0: toplanmıyor
2: çok fazla
0: yani anlamadım ben.
2: Evet.
4: Çıkartırız eldiven deneme bitti.
0: Toplanmıyor. Evet. Bunda bir şey var
2: sen
0: ya.
2: Sen evde yapmıyor muydun bunu?
0: Evet.
2: Sence niye olmadı?
0: Yağı mı eksik şefim?
2: Bilmiyorum.
1: Ben aslında programın başından beri söylüyordum. O muhakkak hırsına yenik düşecekti. Bu sonunda gerçekleşti. Hırsına yenik düştü ve dağıldı ya yerlerde yani. Zeynep şu an iptal.
0: Biraz daha mı sıvı ya?
3: Hamur isteyen varsa biraz ne? Fazla verebilirim. Var yani elimde. Lazım olursa. Akın Bey.
4: Efendim Emin.
2: Lazım mı? Gücün yok ya.
4: Yok teşekkür ederim.
3: Efendim şefim.
2: Çarşamba günü sana patates püresini vermişti hatırlarsan.
3: Zeynep Hanım sizden rica etsem verir misiniz acaba?
0: Veririm ben.
3: Teşekkür ederim Zeynep Hanım.
0: Alabilirsin benim. Ah. Hepsi senin olsun. Ben ver.
2: Şu hamuru yoğurmak için yardım isteyebilirsin. İstiyor musun?
0: Valla.
3: Şov yapayım hemen.
0: Çok sevinirim ya.
3: Bunu aldın mı kendine ayırdın mı?
2: O hamuru bırak. Hayır.
3: Tamam şefim hemen bırak onu.
2: Oraya geç. Böyle bir dünya yok. Bırak.
3: Yavaş durun.
0: Yani bir şey var geç ama.
3: Emel Hanım ayağımın altında dolaşmayın.
0: Gücüm mü yok?
2: Buyurun.
0: Allah Allah razı olsun.
2: Söyle.
1: Şefim biraz şeker.
3: Evet. Nasıl koydun sen buna?
1: Şeker şefim.
0: Az bir şey koydum.
2: Ne lazım?
1: Şeker şefim.
2: Ne için?
0: Yazan koysam.
1: Elmaları karamelize etmem için.
2: Şekeriniz nerede?
3: Yapacak bir şey yok.
1: Yanlışlıkla hepsini kullandım şefim.
2: Maalesef. Emel Hanım şeker istiyor.
4: İmkansız şu an dünyanın
0: en iyisi insanı olabilirim. Şekerin hepsini koydum hamura. Ben demedim mi Emel'in yemeğine bir şey olacak diye?
1: Zeynep Hanım'ın gözündeydiği her şeye zarar geldi benim tezgahımda. Ama bence dikkat etsin, onun da başına bir şeyler gelebilir.

0: bilir herhalde.
1: Belli oldu kimin evde turta yapmadı.
2: Şefim.
1: Tart.
2: Ama bir kere de yardımseverliği için ona puan vermiştiniz. Bir puan fazladan verdiniz yardımseverliği için. Emine bir şey verdiği için.
3: Evet.
2: Tamam verdi, bana da biri bir şey verebilir.
4: Yani. Ben senden öğrendim, hadi, ben de koydum.
1: Hadi hadi.
4: Ne biçim yapıyorsun
1: Emine
4: ya?
1: Abi.
3: Sana bir şey söyleyeyim sana. Şekeri olan varsa sen rica edersen onların inisiyatifinde vermek isteyen verebilir. Nane alışverişi, malzeme alışverişi olabilir. Ben veremem. Ama onlar sana elinde varsa verebilirler.
2: Zeynep Hanım biraz şeker verir misiniz acaba?
1: Ya bana kalmaz. Bak fazla olsa inan ki
2: verebilirim. Bir kaşık alacağım Zeynep Hanım. Sadece bir kaşık.
5: Verme, benim de yok. Ben de koydum. Ona uydum, ben de koydum. Yani bak ben sana yardım ediyorum.
3: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen de bir şeker
6: evet,
3: veriyorsun.
6: Evet, onda da şeker yok.
1: İşte dayanışma bu şefim.
6: Dayanışma böyle olur.
1: Böyle olur abi. Sevineceksin.
3: Elmanın şekeri var. Elmanın şekeriyle idare edelim.
1: Ne kadar artık olursa.
2: Akın Bey verir misiniz lütfen?
5: İmkanı yok.
2: Mümkünatı yok.
3: Bakayım.
5: Bakın.
1: Şefim helal olsun gerçekten. Allah razı olsun.
3: Bir şey söyleyeceğim sana.
5: Mesela?
3: Üçü de sana yardım etmiyor. Seni rakip mi görüyorlar?
2: Şefim zaten başından beri bana oynuyorlar. Bu da ellerine fırsat geçti. Programın başından beri tek tek beni yenmeye çalıştılar. Baktılar olmuyor. Üçü birden karşıma geçti. Beni yenmeye çalışıyorlar.
1: Emel'i yenmek için benim kimseyle birlik olmama gerek yok bir kere.
3: Nasıl böyle bir hata yaptın?
2: Ya şefim ya.
6: Keşke başka bir dua etseydim, bir şey yapsaydım.
3: Şu an gidiyorsun. Akman lazım. Bak geç kalacaksın. Elman duruyor. Krem şantin duruyor.
5: Yırtarsın.
3: Tart fırında pişerken... Aynı zamanda elmaları yapmalısınız.
5: Bir şey
3: tamam, yeter, yeter, yeter. Bu kadar yardım yeter.
5: Şu hareketi de yapayım da şöyle.
3: Bırak.
1: Ya
3: bırak.
1: Şu an sevdim seni. Eyvallah. Hadi.
5: Zeynep Amur'da pes etti zaten. Bittiğini kesin anladım ben. Bitti. Artık dedi ben yarışmayı bırakıyorum, yapamayacağım dedi. Ben tabii yardım isteyince ben de yardımını ettim zaten orada.
6: Bir hanım her zaman yardım etmek isterim ama burası yarışma, yardım programı değil. Bağış kampanyasında olsaydık her türlü destek sağlardım.
3: Artık tartı yapıp fırına atman lazım Zeynep Hanım. Hamuru da yoğurtturdun.
5: Sana bir şey söyleyeyim.
1: Şefim ya.
5: Yaktın beni.
3: Haydi.
1: Tamam.
5: Burada hata, burada bari hata yapma yani. O kadar ya, doğru demedin sen.
2: Lütfen. Şu zaten modum düştü.
5: Burada bari hata yapma.
1: Ya bir şey var, anlamadım
2: gerçekten ki ya. Gerçekten gözü değiyormuş ama.
6: Kenafirler. İki kenafir karşısında kalmış.
3: Vallahi gözün değdi gibi.
2: Lan şaka gibi ya.
1: Elem tere fişken gözleri.
6: Ben sağlık sigortası istiyorum. Başıma uçak falan düşebilir biraz sonra.
5: Abartma Akın. Senin başına hiçbir şey düşmez.
3: Ben elmaları o şekilde doğradığımı düşünmüyorum.
5: Ben de düşünmüyorum. Ben de görmedim şefim.
3: Ben elmayı o şekilde doğramadım.
5: Evet,
3: tamama doğramadım. Elma yapışırsa karışmam. Söyleyeyim.
5: Çiğdi gelmeyecek değil mi şefim?
3: Son 35 dakika.
2: Yok.
3: Daha fırına tat girecek.
6: Allah'ım oradayız.
1: Şefim yani bir şey var bunda, ben anlamadım.
3: Sen kadına nazar edersen o da sana nazar etti. Canım herkesin hamuru tutuyor, İnşallah senin niye tutmuyor?
2: İnşallah yapamazsın.
5: Şefim beddua ediyor. İnşallah yapamazsın diyor. Kime diyorsun?
1: Şefim bir şey var gerçekten, açılmıyor yani.
2: Ben bir şey demiyorum ya. İnşallah yapamazsın. İnşallah yapamazsın.
1: Nasıl yaptınız ya? Anlamadım ki.
2: Zeynep Hanım gerçekten bana göz değdirecek diye kendi hamurunu yapamadı, geç kaldı. Kendine gözü değdi bence.
1: Bunda bir şey var ya. Bir şey var.
6: Kaç elma koyacaktım? Bana bakmam lazım.
1: Şefim bunda bir şey var, bir şey var bunda. Gerçekten ya, bana bir yol gösterin.
3: Sen hamuru aç, hamuru açıyorsun, tam keseceksin, bozuyorsun. Niye bu? Aç hamuru. Evet.
5: Tavaya niye yapıyorsun?
3: Hamuru. He. Vallahi bir şey de yapamayacağım artık.
2: Evet şefim.
3: Artık fırına atman lazım.
5: Şefim hiç soru hakkınız var mı?
3: Soru hakkınız maalesef yok.
1: Bir şey
3: şimdi
1: yok.
3: İncelt orada.
1: Yapacak hiçbir şey yok.
3: Senin yerinde olsam elmaları küçültürüm.
2: Daha da mı küçültürüm?
3: Daha da küçült.
5: Mikserden geçirebilir miyim?
3: Hayır.
5: Geçiremiyorum, tamam.
3: İyi alıştın sen de bu miksere. onlar da yapıyor ondan sonra şey mikser. Elmaları doğramayı düşünüyor musun?
5: Doğuracağım ben. Şimdi
3: bu acaba kötü şartlarda elma burada unla ne olur? Ya ne kadar pasaklısın arkadaş.

0: Temizle şuraya un, kabuk, elma, şunları falan kaldır. Burayı temizle.
1: Hemen kaldır.
0: Rica ediyorum. Bak, rica ediyorum.
1: Estağfurullah.
2: Şefim, dakikayı öğrenebilir miyim?
0: Dakikayı öğrenebilir misin? Son 30 dakika. Zeynep, koymazsan fırına yemeğin yetişmeyecek. Hızlı hızlı devam.
2: Yok, durdum ben ya.
0: Niye durdun?
2: Olmadı.
0: Ne oldu? Zamanım var, 30 dakikam var. Ne yapacağız böyle? Daha fırına atacak bunu.
2: Şefim.
0: Fırına atsana, niye bekliyorsun?
2: Yaramaz. Şefim, 30 dakika yok mu?
0: Tamam, 30 dakika var. Zamanın yetmez. Hızlı bir şekilde tamam, inceltme, etrafını kapat, fırına at. Emel, hala burada
2: şefim,
0: şansın
2: etrafını
0: var.
2: Etrafını kapatınca şeyin kalmıyor ama.
0: Altını yak bence. Bak, sana da tüyo veriyorum. Ona da veriyorum. Altını yaksan şekeri... Şeker nerede?
1: Şefim, şeker yok. Hepsini una kullandım.
2: Aa, seninkine bak.
0: Of. Of.
2: Bakın, niye öyle oldu?
1: Verir Allah bana şeker.
3: Abi oraya bilmiyorum.
1: Elmanın şekeriyle...
0: Elmanın şekeriyle olabilir.
1: Elmanın şekeriyle.
0: Ama size şöyle bir tüyo daha vereyim. Hepiniz dinleyin. Zaten tartın içerisinde şeker var. Tartın şekeriyle elmayı iyi karıştırdığınız zaman birbirine lezzetleri geçer.
2: Şefim, elmalar yıkanmış mı?
0: Evet, elmalar yıkandı efendim. Şansın olduğuna inanıyorum Zeynep. Bırakırsan hedeflerinden, hayallerinden vazgeçtiğin andır. Bırakma, son ana kadar yarış.
2: Yok, bittim ben ya, olmadı.
0: Bitme, ki. Moralini düşürme.
2: Yani gerçekten artık olmayacak, bırakacağım, ortaya tatlıyı çıkaramayacağım diye bittim. Pes dedim, buraya kadarmış dedim.
4: Zeynep Hanım'ın panik olmasına bayıldım. Bu program gerçekten çok eğlendim.
0: Zeynep'ciğim, sana zahmet, buraları bir toparlasak.
2: Hepsini diyorum. Yapacağım şefim.
0: Bak, burada bir şey atladın, onu da yap, sonra pişman olursun. Bak, bir şeyim var, ona hata yapma. Bir şey duruyor, onu bir şey yapman lazım.
2: Biliyorum şefim, bunu şey yapacağım.
0: Evet, onu bir yere koyman lazım.
2: Aa, bunu dolaba koyman hadi. Lazım.
0: Sizin hamurunuz nerede efendim?
1: Hamur fırında.
0: Fırında. Şef. Etrafına hamuru rendeleyin demiştim. Ne oldu hamur? Ayırdın mı hamuru?
1: Vay, var şefim. Var var. Var şefim, var.
0: Nerede var?
1: Var, bende var.
0: Var mı? Çöpte var mi?
1: Hayır, çöpte değil. Bakın.
0: Hamur nerede? Orası çöp alanı.
1: Hamur yurduğum şey şefim.
0: Tamam, onu lütfen dolaba koyar mısın Emin'ciğim?
1: Tamam, hamuru.
0: Ha, sertlesin ki rendelemesi kolay olsun. Tamam, sizin hamurunuz nerede?
4: Dolapta çok.
0: Çok güzel. Çok süper.
2: Hayır, şimdi koydun. Benimle birlikte koydu.
4: Şimdi krem şantiyi koydum hanımefendi.
0: Hayır, biraz şimdi... dikkatli bakın. Hayır. Şimdi dolaba koydu krem şantı arkadaşlar. Yanılıyorsunuz.
2: Olsun, ben gördüm dolaba gittiğini, yalan.
0: Ay, ya burası. Şurayı bir toparla, ne olur.
2: Toplayacağım şefim, emin olun.
0: Emin bile senden temiz çalışıyor bugün ya.
1: Şefim, vallahi kalbimi kırıyorsunuz.
0: Niye ya?
1: Alemin bile deyince.
0: Evet.
2: Aa, yo, bunu şu an yakamam. Bunu şu an yakamam.
0: Oo, göster şovu. Şovu göster.
4: Ya Şefik ya. Ya. Yemin ederim ya, lütfen ya. Ne oldu ya?
0: Sıkıntı
4: bakmayın.
0: Yok, sıkıntı yok. Devam et, elman var mı?
1: Yap, şovu yap. Şovu yap.
0: Elman varsa takviye yap.
1: Şov yaptı Emel, şov.
4: Bakma şovu yaptı, anlamadım ki.
0: Emin, sen yapabilir misin, öyle gülüyorsun da? Ziyan etme ne olur. Doğru düzgün.
2: Neyi yaptı şefim?
0: Ocağın üzerinde yap, ocağın.
1: Şefim, benimki...
0: Salla! Haydi Emin. Bir de ateş çıkar.
1: Bir göstersen şefim, bunu hiç yapmadım. Bir göstersen.
0: Neyi?
1: Ya nasıl yapılacağını.
0: Haydi gösterelim.
1: Göster.
0: Koy Emin.
1: Şurayı da silelim.
0: Bak. Bilek kısmı, arkadaşlar bilek var ya şurası. Tavayı buradan kırıyorsunuz.
1: Şefim.
2: Nasıl?
0: Gördün mü?
1: Olay tamam.
0: Hadi.
2: Böyle mi şefim?
0: Evet.
1: Tava şovunda üstüme yok.
4: Bence tavayla en güzel şovu ben yaptım.
0: Oo. Göster şovu. Şovu göster.
4: Ya şefim ya.
0: Şu ana kadar en güzel sotelemesini Emel Hanım yaptı. Ama şu ana
1: dondurma
0: kadar en güzel hamur da...
1: Dondurma mı olacaktı bu?
0: En güzel hamur...
1: Süt koyuyoruz.
0: En güzel hamur Akın'ın.
1: Cevizi
0: evet, Akın Bey.
1: Cevizi yiyorum şefim, yavaş.
0: Ama bu yetmeyecek, sana söyleyeyim.
1: Aa, evet. Devamını getireyim. Ben yalnız çok kötü bir şey yapmışım.
0: Bir sallayalım, bir görelim. İlk önce bir salla.

0: şov bir görelim. Salla, haydi. Oo.
1: Fazla yapmayayım gözdeğer burada. Kem gözler var.
0: Ay vallahi. Ne var dedi sana?
2: Kem göz sensin. Senin gözün de mavi. Dikkatini çekerim. Renkli gözlerin.
1: Ben renkli gözlü demedim. Kem gözlü dedim.

0: Makineyi bulan olmuş
1: ya. Hepsini kullanacak mıyız? Benim elimde çalışmıyor.
0: Al, çalışıyor kardeşim. Al.
2: Şefim, yerin halini gördünüz mü?
3: Görmedim. Ne var? Bir tane elma var. Bir tane elma var.
0: Siz elmalı tart mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar, Zeynep Hanım.
3: Efendim şefim.
0: Bırakır mısınız? Bırak. Bırak. Bırak. Sen de mi? Bırak. Herkes bıraksın. Buranın hali ne ya? Siz buldunuz galiba bol malzemeyi.
3: Şefim o hep bu yaptı.
0: Bak bir dakika, hayır, orası senin alanın. Bırak şimdi sen de orayı. Bırak, ben istemiyorum. Ben? Böyle bir tart istemiyorum.
1: Tava.
0: Herkes temiz çalışacak kardeşim. Herkes temiz çalışacak. Herkes devam etsin. Zeynep Hanım hariç. Burayı temizliyorsun. Öncelikle burayı temizliyorsun. Cezalısın. Hızlı. Çok hızlı bir şekilde. Yer. Hayır, o da olmaz. O ellerine gidip al eline fırçayı. Fırça verin. Fırça süpürge alalım arkadaşlar. Ay, senin elinden ben yemek yemek istemem.
3: Hayır, aşk olsun şefim, ben çok titizimdir. Şefim ne olur çabuk, tamam hadi.
0: Zeynep Hanım, geçer misiniz yerine?
1: Vanilleyi ne kadar dökeceğim bilmiyorum abi.
4: Vanilleyi.
0: Zeynep Hanım.
4: Kafana göre hepsini dök istersen, ne olacaksın?
0: Emin.
3: Efendim, şefim, Zeynep Hanım
0: burayı süpürecek. Tamam.
4: Şefim, siz ne derseniz odur.
3: Çekil çekil. Şefim, Akın bu onun çöpü.
1: Teşekkür ederim.
0: Aynı şey sizin için de geçerli.
1: Tamam şefim.
0: Yerleri temizleyeceksiniz. Ben size elmayı çöpe atın diye, yere atın diye vermedim. Herkes çalıştığı yeri temizleyecek.
3: Panikledim, pes ettim. Sonra kendimi toparlamaya çalışınca o yetiştirme telaşıyla birlikte ortalığı bayağı bir dağıttım ama sonra temizledim tabii ki.
4: Akın'la Zeynep zaten bu ortalığı temizlemekten, dağınık çalışmaktan yemeğini yapamadılar. Bu Akın'la Zeynep'e çok pahalıya mal olacak.
0: Elmayı niye rendeliyorsun?
2: Hemen söylüyorum şefim. Şekerim olmadığı için başka türlü...
3: Şefim, o bu da rendeledi. Ben kabul etmiyorum.
0: Tamam.
2: Çok diri kalıyor. O yüzden suyunu kullanabilmek için rendeliyorum.
0: Alternatif.
4: Ben de aynısını yapacağım.
0: Sen de aynısını yap.
3: Şefim, ben nasıl rendeleyeceğim?
0: Beni ilgilendirmez. Emin Bey, yerinizi süpürmemi ister misiniz?
4: Ben süpürürüm şefim. He? Estağfurullah.
3: Sen de mi rendeliyorsun?
4: Benimki tertemiz.
0: Temizle. Neyse, seninki tertemiz. Yerlerde elmalara bak.
3: Rendeliyor musun?
4: Benim işim süpürmek. Evet.
0: Hızlı, hızlı. Haydi. 10.000 TL'nin bugün sahibi belli oluyor. Son.
1: Aa, makine elimde kaldı.
0: 20 dakika. Ben blender'da bir şey yapmadım.
3: Biliyorum şefim, evet. Ama şu an hepsi rendelediği için benim de elmam kalmadığı için buna mecburum.
1: Bunun diğer bıçaklarını...
0: Kabus.
3: Hayır, hiç kabus değil. Bakın, ben şimdi hepsini halledeceğim iş.
0: Ya ben bir şey söyleyeyim. Ya burayı temizle ya, tamam. Senden puan kıralım.
3: Yo, tamam, hemen temizliyorum şimdi.
0: Orayı tertemiz istiyorum.
3: Tertemiz. Şimdi şefim, şunu ocağa atıp başlıyorum.
0: Siz 10.000 TL'nin farkında değilsiniz. 10.000 TL'nin farkında değilsiniz. Bu ne?
1: Ne yanlışlıkla bu? İçine tarçın attım.
0: Ne yaptın?
1: Tarçın attım krem şantiyonun içine.
0: Tarçın bunun içinde olacaktı.
1: Yanlışlıkla ben onun içine attım. Tarçının olması benim için dezavantaj olacak. Çünkü rakiplerim bunu fark ederlerse benim olduğunu anlayacaklar ve puanımı kıracaklardır.
4: Akın orada tarçını koydu ama şimdi orada bir strateji yapmış olabilir gibi geliyor bana. O, ama benim gözümden kesinlikle kaçmaz çünkü namı diğer şampiyon.
0: Of!
2: Yani bir kaşık şekeri esirgediniz benden, başınıza gelmeyen kalmadı. O evet. Olsun ikinizde de.
3: Bana kalmıyordu.
0: Arkadaşlar, şurayı ne olur temizleyin.
3: Tamam,
0: yüreğim
3: şefim,
0: kalktı.
3: Şimdi hemen
0: yüreğim
3: başlıyorum.
0: Kalktı. Temizleyin buraya. Hadi! Abi sen ne yapıyorsun? Ocağın altı açık.
3: Ne yapıyorsun? Aa şefim, yeri ne hale getirdi? Bana ne ya?
1: Evet şefim, bana temizleyeceksin dedi. Çünkü ben temizleyeceğim.
0: Bir dakika, bir dakika,
3: hepsini
0: bir dakika, bir dakika,
3: savurdu.
0: Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Çek. Gel buraya. Ben sana burada çöp verdim, doğru mu? Bu çöp. Bunu alırsın, tezgah buraya çöpe sıyırırsın. Hamurlar yerde. Bu çok ayıp bir şey.
1: Süpürte siz falan.
0: Evde her şeyi yere mi süpürüyorsunuz ya? Mutfak kardeşim burası. Burası mutfak. Hamur yere atılmaz.
1: Hamuru kim yere atmış?
0: Sen attın. Ben mi atacağım bu hamuru?
1: Hani?
0: Görmüyor musun hamurları?
1: Onlar şey, şey.
0: Ne şeyi ya? Bu hamur değil mi bu? Bunlar hamur değil mi?
1: Onlar hamur, evet. Doğru.
0: Temizle şuraları, haydi.
4: Biraz daha.
0: Zaman hatırlatacağım şimdi, haberiniz olsun. Ya dün dolmayı yapamadınız.

0: bugün alt üstü bir tane elmalı tart yapacaksınız ya. Elmalı tart.
1: Emel Hanım, Emel Hanım.
0: Ne uğraşıyorsun? Valla Emel Hanım'la Emin Bey'i tebrik ederim.
2: Ay, o elim yandı. Ay, o elim yandı.
3: Onun bana göz değirmeye çalışırken başına gelenleri izlemek muhteşemdi.
2: Emel benim hatalarımda, paniklemelerimde sinsi sinsi gülüyor. Hepsinin farkındaydım ama Allah'ın izniyle son gülen iyi gülecek.
0: Elmaları atman lazım. Şeker yandı. Elma nerede? Yandı şeker.
2: Hayır, hayır. Öf.
0: Şekerin yandı.
2: Hayır, hayır şefim.
0: Yanmadı mı bu? Bu yanmadı mı? Duman çıkıyor. Bu yanmadı mı? Dök, dök, dök, dök, dök, dök. Yandı. Tamam, hadi dök. Dök şu an.
2: Ay!
0: Korkma.
2: Ay, vallahi korkuyorum.
0: Hadi. Elini dikkat et. Elin
2: ay,
0: yanmasın.
2: Ay, elim yandı vallahi o tarafta.
0: Dök bırak, dök bırak. Elinle değil bak. Boşalt şöyle.
2: Ama hayır büyükler var
0: bak,
2: içinde.
0: Bak bunu çek elini. Elini çek. Elini yakarsın. Artık çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Döksene arkadaşım.
2: Döküyorum.
0: Tamam dök. Aa. Delirttiniz ya. Tart muhteşem. Bu ne ya?
3: Yok şefim onları da ekleyeceğim şimdi.
0: Emin. Senin herhalde tartın içi değil bu.
1: Şey şefim şekerlik. Bu orada.
0: Tamam karıştı sen arkadaşım.
1: İkisini birbirine karıştı.
0: Hamurun içine mi rendeledin?
1: Hamur rendelemedim, ceviz.
0: Ha şu beyazlar ne?
1: Onlar hep elma.
0: Tamam karıştır ne olur
1: tamam
0: ya.
1: Tamam.
0: Of abi siz niye geldiniz ya? Ha, yarışmaya niye geldiniz ben anlamıyorum. Karıştıralım hızlı hızlı hızlı.
4: Bence son, itfaiye çağıralım.
0: Son 15 dakika.
2: 15 dakika.
0: Son 15 dakika evet.
2: İnanmıyorum.
0: Ne oldu?
2: Yine ya
0: ne
2: ben oldu? Sütle bunu yapacaktım.
0: Tamam döktün ya süt içerisine.
2: Bunun içine döktüm krem şanti.
0: Evet.
2: İçine yani birazını buna ayıracaktım daha doğrusu.
3: İlahi adalet diyoruz biz ona.
1: Dur dur dur dur.
3: Ben motive oldukça Zeynep Hanım'ın motivasyonu yerlerde.
2: Ben bazen suyla da yapıyorum.
5: Bunlar biraz daha pişmeli bence. Ben onu da o ara tezgahımı toplamalıyım.
0: Of!
2: Şefim biraz buna katacaktım, biraz da buna bırakacaktım. Az bir şey olsa yeterdi bana, bir
0: ne
2: kaşık.
0: Ne yapıyorsun sen şimdi?
2: Krem şanti yapıyorum.
0: He?
2: Krem şanti.
0: Krem şanti.
2: Hı-hı.
0: Suyla.
2: Hı-hı.
0: E hadi öyle olsun.
2: Oluyor şefim.
0: Olur, bir şey demedim. Olabilir. Sıkıntı yok. Muhteşem bir tart hamuru. İnanılmaz güzel. Ama gel gelelim. Üzerine bakar mısınız? Üzerini göstermek istiyorum şöyle. Şöyle bir eldiven alabilir miyim?
2: O ne üzeri? Ne
0: üzerinde olur? Bir taraf diyor ki ben Adana'yım, öbür taraf diyor ki ben Kırklareli. Yani bir taraf püre, bir taraf elma püresi, bir taraf kuşbaşı elma.
1: Şefim bir de benimkine bakın.
0: Al bir de buradan yak.
1: Nasıl şefim?
0: Al bir de buradan yak bari. Çok güzel.
2: Cevizleri ne zaman koyuyorduk
0: muhteşem
2: ya?
0: Muhteşem. Ya rezillik ya.
2: Şefim cevizleri çekiyor muyduk ya?
1: Hamur mu doğru?
0: Yandı bu yandı. 10.000 TL giriyor.
1: Ne kadar çok ceviz yok.
0: 10.000 TL'nin sahibi burada mı acaba?
3: Evet
0: şef. Siz ne yapıyorsunuz
1: cevizi,
0: ya?
1: Tortu.
0: Hamura her yere
2: rendeliyorsun. Cevizleri ezecek miyim onu bilemem. Eziyor musun cevizleri ya? Cevizi bu harcın içine koyacağız onu yazmışım da.
0: Hamur yandı yandı.
5: Hangi harcın?
0: Yandı burası harcın? Yandı.
5: Alıyorum
0: alıyorum. Çünkü milföy gibi oldu.
5: Hayır hayır Akın. Güzel oldu.
0: Hamurun...
5: Altı hamur kalmayacak bunun şefim.
0: Altı hamur... Çıkar da kameraya çeksin. Bir göster.
5: Vallahi bence çok güzel kızardı.
0: Altı... Altına ne diyorsun peki? Hamurun altı umarım bolovan gibi yanmamış olur.
5: Hayır hayır üstü böyleyse altı daha güzeldir bakın. Bence çok güzel.
0: Hiçbir şey gözükmüyor altında kalıp var. Göreceğiz tadını da göreceğiz.
5: Evet evet.
3: Bakın bilerek yaktı. Kendi tadını alamıyor artık anlayamıyor yemekleri. Bence bilerek yaptı hamuru.
5: Hamuru yakmadım. Hamur çiğ kalmasın diye güzel kızarttım aslında.
0: Zeynep Hanım, zaman daralıyor. Şekerin suyunu çektirdim. Bak, sizin bitti mi efendim? Hazır.
3: Evet. Servis yapacağım.
0: Eminsin.
3: Zaten. Evet,
1: şefim, bunu tekrar fırına veriyor muyuz? Veriyorum.
0: He? Yok, öyle kalsın Emin. Beraber yiyelim mi istersen? Hazır mı?
1: Hazır değil daha şimdi.
0: Arkadaşım. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Bana bak bana.
1: Kafam gitti bir ara.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Yok geçmiyorum şöyle. Kesinlikle dalga geçmiyorum. Ciddi ciddi.
0: Hayır hayır hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun yine?
5: Ters çevireceğim.
0: Aa! Ne yapıyorsun?
5: Bundan çıkarttım.
0: Nereye çıkarttın?
5: Bunun üstüne.
2: Neden? Sebep.
0: Abi pide yaptı, gitti, gitti. Aha.
1: Madem bir şey bilmiyorsun, niye katılıyorsun bu yarışmaya Akın ya? Madem bir şey anlamıyorsun bir şeyden.
2: Evet evet, bu boy çok çabuk güzel, çok koy. Güzel.
0: Aynı şekilde çevir, geri tepsiye koy.
3: Akın hamurunu çıkarırken paramparça oldu hamur ya. Oturdu, gitti.
5: Ben hamuru içeriden çıkartıp masaya koyup kesmeyi düşünüyordum panikten dolayı. O yüzden hamurum dağılıyordu. Erken müdahale ettim.
0: Tatlar fırına girmesi lazım arkadaşlar. Zeynep çok geriden geliyorsun. Haydi artık o püre çıktı, püre oldu. At tatlı, tartın yandı. Tart yandı,
2: şey,
0: çıkar.
2: Şey nerede benim ya?
0: Hızlı eldivenle, çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Hızlı bir şekilde lütfen, rica ediyorum, ne olur. Bak çok güzel bir tart bekliyorum. Bugün final günündeyiz. 10.000 TL'yi acaba kim alacak? Çok güzel, muhteşem. Devam, devam, devam. Vazgeçme. Hiçbir şeyden vazgeçme.
2: Vazgeçiyordum neredeyse.
0: Son 10 dakika. Son 10 dakika arkadaşlar. Zeynep bak nasıl yetiştin. Hemen hızlı bir şekilde hamurunu ne yapıyordun? Üstüne ne yapmanız lazım biliyorsunuz.
2: Rendeleyeceğim şimdi.
3: Rendeledim bile şef. Bir şey yok.
0: Vallahi Emel iyi gidiyorsun bugün. Emin sen de çok iyi gidiyorsun.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: En güzel tart hamuru senindi bu arada. Tebrik ederim.
2: Benimkine dediniz ya şefim.
0: Sen onu hala benim atacaksın. Tamam elinle şöyle bir dağıt. Elinle dağıt ve fırına gönder. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Dakika ilerliyor. Evet. Baba ne yaptın ya?
5: Hocam şeyi karıştırıyorum.
0: Yani şeye benzedi ya. Sizin o bafra pidesine benzedi bu. Elmalı bafra pidesi.
5: Mükemmel olacak.
0: Mükemmel olacak. Evet. İnanıyorsun.
5: İnanıyorum.
0: İnancını kaybetme. İnanıyorum. Zaman var. Hızlı bir şekilde kapat. Üstüne hamurunu rendele. Hamur nerede?
5: Dolaba koydum.
0: Tamam bırak oynama artık. Hızlı. Emin hayırdır bugün taktik maktik yapmıyorsun?
1: Yapmıyorum şefim.
0: Çatal bıçak bu ne işe yarıyor burada?
1: Dedim ki yani çatal bıçakla servis edeyim dedim ama.
0: Neyi çatal bıçakla servis edeceğim?
1: Tortuyu koyacağım çatal. Neyi koyacağım? Çatal bıçakla. Elmalı tortu muydu yani şefim? He? Tortu muydu neydi?
0: Tortu değil abi. Turta.
1: Elmalı turtayı koyacağım çatal bıçak da koyacaktım yani.
0: Bir daha derim. Söyle.
1: Elmalı turta.
0: Bir daha.
1: Elmalı turta.
0: Güzel söyledin. İşte bu. Tamam. Akın sen ne yapıyorsun, ne arıyorsun, neyin peşindesin?
5: Tortayı kesecek bir el aleti bakıyorum böyle.
0: Tortayı ben nasıl kestiğimi görmedin mi?
5: Gördüm.
0: Neyle kestin? Bıçakla kestim. Tamam sen de bıçakla keseceksin.
5: Böyle yuvarlak bir şey oluyor böyle belki hani çakallık yaparım, hızlı bitiririm dedim de.
0: Aklı çakallığa çalışıyor.
5: Hızlı, hızlı. Çakallık demeyin ama hızlı.
0: İstiyorsan onunla kes bir dene ne olduğunu.
5: Dağılıyor demek ki.
0: Yok al ben sana turtu şey vereyim.
2: Şunu
0: ya.
2: Diyor şefim.
0: Rulet
2: şunu
0: vereyim. Diyor. Ver ruleti arkadaş kessin. Al.
5: Tamam dursun burada.
0: Kes kes çakallık yap bakayım ne oluyor.
5: Bunu rüzgar gülü olarak kullanacağım bugün.
0: Yok kullanabilirsin kızmam.
1: Şefim bir parça istiyorsunuz değil mi? Böyle üçgen kestiğiniz gibi bir tane.
0: Evet insan tamam. Boyutu insanların yiyebileceği boyutta bir parça istiyoruz.
1: Tamam şefim.
3: Şefim kalan zamanı öğrenebilir miyim? Soğuması lazım üzerine dondurma şeyini koyacağım.
0: Peki evet. Kalan zamanımız ne? Hazır mısınız?
2: Krem şantiyi koyacağız.
5: Ya hani. Niye zamanı
0: son
5: sorup...
0: Son iki dakika.
2: Ne?
5: Zamanı sorup ne siz bizi sıkıntıya soktunuz.
2: Gerçekten mi?
0: Düşmemiş o. Dursun.
5: Benimki de dursun. Benimki de...
2: O zaman iki dakika demeyin şefim.
5: Sizi sıkıntıya soktunuz ama.
3: Ne için? Ne açıdan?
1: Sıkıntıya gireceksin ki biz kazanacağız.
0: Evet. Son iki dakika.
2: Şef hocam bu açık mı? Emin misin açık olduğunu?
1: Şefim.
0: Ben son hocam, 30 saniye kadar bekletin bence fırında.
5: Kim benim fırınımı kapattı?
0: Kimse senin fırını kapatmadı.
2: Şefim kapalıymış fırın.
5: C'deymiş.
0: Kimse kapatmadı.
1: Bizimki neydi?
5: Aa.
0: Kendi kapatmış kameralardan rejiden söylüyorlar. Kendiniz kapatmışsınız.
2: Demek ki sonra aç. Bak seni var ya bak şu an bana var ya.
0: Strateji yapabilir arkadaşlar dikkat edin. Beyefendi bile açmamış olabilir. Rejiden söylediler kendi kapatmış.
2: Şey kalsın da oradan bulayım.
5: Ben iyi pişirdim ki niye çıkarsın?
2: Ne bileyim ben.
5: Ben zaten çok
1: şefim benim
5: ihtiyacım yok taktik falanlara.
1: Demir.
2: Falanlara filanlara.
0: En son Zeynep attı ve en güzel Zeynep'i kızardı. İkinci En güzelini Emel'inki kızardı.

0: Ne yaptın ya?
1: Kestim.
0: Tamam çıkart paletle.
1: Çıkartacağım işte.
0: Şurada. Evet, evet, evet. Bırak 10.000 TL var, elin yansın gerekiyorsa.
2: Yansın şimdi, yansın.
0: Yani ama ben yanmasını istemem, üzülürüm.
2: Bana öyle bir cümle söyledi ki, 10.000 liraya almak istiyorsan elini yakacaksın gerekirse dedi. Bırakamazdım.
0: Haydi, tamam, başka yerden kes, başka yerden kes. Başka yerden kes.
3: Wow.
0: Woo. 10.000 lira kimin? Emin Bey, 10.000 lira kime gelecek?
1: İnşallah.
0: Emel Hanım, 10.000 lira geliyor. 10.000 liranın sahibini bulabilecek miyiz?
1: Yanıyorum.
0: Acaba kim olacak? Yandı, yandı. Evet, bozmadan koy, helalim var diyeceğim. Haydi. Ne oldu, pizza ruletiyle kesiyordun? Of, of, of, of, of, of. Oy. Evet arkadaşlar, sonu sayacağım. Son 10 saniye. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elleri kaldıralım.
4: Yemeğim çok güzel oldu. İyi puan alacağımı düşünüyorum. Final gününden çok korkuyordum ama beklentimin dışında gelişti. Masayı silip süpüreceğimi düşünüyorum.
2: 10.000 liranın sahibi Allah'ın izniyle ben olacağım.
0: Bakalım finalde bugün 10.000 TL'nin sahibi kim olacak? Şimdi ne yapıyoruz? Hep birlikte tadım zamanı diyoruz.
5: Benim yemeğim.
0: Hazır mıyız?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalbinin sesini dinle. İyi karar vermek durumundasınız. 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
2: Stres, heyecan, hırs. Dum dum dum dum.
4: Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım.
0: Muhteşem pişmiş.
4: Oo bravo.
0: Uçak yamuldu uçak.
6: Burada yapacak bir şey yok.
0: Sence kimin olabilir?
7: Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
5: Benim yemeğim.
0: Geldik haftanın finaline. 10.000 TL'yi Emin mi alacak? Emel mi alacak? Zeynep mi alacak? Yoksa Akın mı alacak? Bu elimde görmüş olduğunuz 10.000 liralık çeki acaba kime gidecek? Hazırsak başlayalım. Haftanın final tadımında ilk sıra Zeynep, senle başlayalım. Buyur. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
2: Kalbim duracak gibi.
0: Evet, gelirken bayağı böyle bir heyecanlı.
2: Çok heyecanlıyım şefim.
0: İstiyorsanız az bekleyebiliriz. Heyecanınızın yatışmasını istiyorsanız.
2: Kalbim var ya. Yani şöyle ellerimin içi su gibi şu an terliyor.
0: Gerçekten mi?
2: O kadar titriyorum ki. Başlayalım şefim.
0: Hepinize eşit bir şekilde vereceğim ve ortadan vereceğim. Tamam. Hazırsak başlayalım. Açalım. Ellerinizi bir kaldırır mısınız? Neden böyle titriyor eliniz?
2: Şefim çok heyecanlıyım ya.
0: Stres de var.
2: Stres, heyecan, hırs.
0: Görebilir miyim ellerini sabit? Evet, yorum gelsin.
2: Şimdi şefim, açıkçası şu an final yemeği 10 üzerinden puanlayacağım için.
0: Evet.
2: İlk tadımı da ben yaptığım için, yani ben arkadaşlara bir şey vermek de istemiyorum çok fazla. Hani taktik gibi düşünün. Yani şimdi yorumladığım zaman yemeği oradan yola çıkaraktan şey yapabiliyorlar. Sadece şunu söyleyeceğim. Şekeri az geldi bana. Şekeri az geldiği için ya Emin Bey'in tabağı bu bence ya da Emel Hanım'ın tabağı. O yüzden benim bu tabağa puanım 0. Yerimde duramıyorum.
0: Açalım. Açalım.

0: Az öncekine göre oldukça şekerli. Az önceki puanımdan emin olmuş oldum. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi Zeynep. Şimdi bu şekerli olduğu için ya benim ya Akın'ın tabağı. Bunda da acaba 34 yıl boyunca beni doğru yola götüren 6. hissimi dinlesem mi? Yoksa beni hezimete uğrattı bir sefer ama.
1: Bütün her şeyi düşün. Aileni düşün, 10.000 TL'yi düşün, tadı düşün. Şunu koymuş muydum, bunu koymamış mıydım? İyi karar vermek durumundasınız. Hızlı karar da verebilirsiniz. Acil de olabilir ama iyi düşünüp de karar verebilirsiniz.
0: Çocuklarımı düşünüyorum.
1: 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
0: Sonu.
1: Puan gelsin.
0: Kazanmam lazım, risk almam lazım. Ben bu yemeğe 10 puan veriyorum.

0: dum dum dum dum. Kalbimin sesini buyurun. Duyuyorum.
1: Açalım.
0: Bunun da şekeri az. Ama ya bunun şekeri erimemiş daha doğrusu. Hamurun içinde böyle gıcır gıcır. Şekeri erimemiş yani. Acaba bu elmalı sosun içine atıldı. Ondan sonra çok karamelize olmadı. Bak öyle bir şey de var mesela. Onu da düşünmek gerekiyor. Oradan mı geldi ağzıma? Yoksa Emel'le Emin'den birisi hamurun içine mi attı?
1: Yorum gelsin.
0: Yani şeker oranı az olduğu için yine oradan...
1: Sence kimin olacak olabilir?
0: Emel Hanım'ın tabağı bu.
1: Puanınız?
0: Sıfır.

0: açalım. Buradayım.
1: Yok, ben arkadaşların hissediyorum.
0: Sence kimin tabağı olabilir?
1: Bir kere bunun şekeri elmaya konulmuş. Hepsi hamura konulmamış. Onu biliyorum.
0: Sen şimdi, olabilir mi? Sen de çünkü şekeri işte, koydun.
1: Şimdi ben bir 10 puan verdim. Allah'ım inşallah o 10 puanı kendime vermişimdir. Akına değil. Çünkü yani bu tabak benim de olabilir, Akın'ın da olabilir.
0: Puan gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.
0: Buyurun, gözünüzü açabilirsiniz. Bak
1: arkadaşlara
0: bakalım.
1: Bakmıyorum.
2: 10 senedir
0: kimlere şey puan vermişsin?
1: Ay. Daha bakmadım. Bakmadım.

0: Allah'ım sana şükürler olsun.
1: O kadar direndiniz, bir 5 verseydiniz.
0: Ya evet ya, çok ikilemde kaldım, acayip. Aslında
2: yani ikilemde kalacak bir şey yok. Gördünüz, benimkinde şeker yok, sizinkinde var.
0: Hayır işte şöyle yani bir şey oldu. Şimdi bak, bir tek seninkinde şeker olmasa tamam ama hani...
3: Şey bir dakika, bir saniye. Siz ya. Keresinde ikiniz, Emin de sen de ikiniz de şeker kullandınız. Ben de tadacağım bunu.
2: Kullanmadık.
3: Neden şeker yok gibisine yorum yap? Ben anlam veremiyorum.
1: Yoktan bahsediyorsun.
3: Hamurunda bol şeker var. Elmasında şeker olmadığı zaman hamurun içerisindeki şeker keresinde ısırıldığı zaman elmayı tamamlıyor. Niye böyle bir yorum yapıyorsun?
0: Şefim, bir kere bir tanesini, hangisinde bilmiyorum ama...
2: Emin Bey'inkine siz dediniz ki... Şekeri var içinde ama tam erimemiş dediniz. Halbuki Emin Bey'in elmasında şeker yok. Yani aslında onlara tamamen afaki olarak böyle ezbere yorum yaptınız. Başka bir şey yok.
4: Kısacası buldu kendi yani şeyini, yemeğini.
3: Haftanın finalinde tadım sırası şimdi, Akın sende. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın?
1: Hazırım şef.
3: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.

0: Evet, yorumlar gelsin.
1: Çok ikilemde kaldım ilk tabak aslında. Diğerlerini tatmadığım için çok bir şey söyleyemiyorum ama bu Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım. Şeker oranı biraz yüksek geldi bana. Ama diğerlerini tatmadığım için bilmiyorum.
0: Tadını nasıl buldun?
1: Tadı güzel, kararsızım. Ama ben de zar atmak istiyorum. Bu tabağa 10 veriyorum.

0: Açalım.
1: Hamuru çok şekerli, içi şekersizdi. Büyük ihtimal benim tabağım olamaz. Çünkü ben karışım yaptım. Hepsine şekeri karıştırdım. O yüzden ben bu tabağa 0 vermek istiyorum.
0: Sıfır verdiniz.
1: Evet.

0: Alırsak başlayalım.
1: Evet.
0: Açalım. İlk önce yorum, sonra tahmin, sonra puan.
1: Yediklerimin arasında ilginç bir şekilde hamuru ve turtası böyle şeker oranları eşitti ama diğerlerine göre şekersizdi biraz. Bunlar da bizim tabaklarımız olabilir aslında. Eşit dağılmış diyebilirim. Ama turtada hiç şeker yoktu. O yüzden ben bu tabağa da sıfır vermek istiyorum. Bu tabağa puanım sıfır.

0: yedim bayağı. Diğerlerine göre şeker oranı çok düşüktü. O yüzden bu tabağa puanım 0.
1: Peki. Buyurun, gözünüzü açabilirsiniz.

0: Bravo, başarmışım. Çok iyi.
1: Kendine sıfır verdin, ne hissediyorsun?
0: Güzel. Güzel vermişim. Önemli olan burada olmaktı benim için. Problem yok.
1: Daha yarışma bitmedi, niye bıraktın böyle?
0: Bırakmadım. Şu an görmeye çalışıyorum. Şu an sadece bir Emin Bey'i görüyorum, bir de onu görüyorum. Başka bir şey yok.
1: Onu kime verdin?
0: Emin Bey'e.
2: Teşekkür ederim Akın.
3: Akın'ın verdiği 10 puanla ben şampiyon olabilirim.
4: Emin bir anda nasıl enseme yapıştı ben de anlamadım. Gerçekten eğer Emin'e kaybedersem biterim.
1: Emin Bey.
2: Merhaba şefim.
1: Tadım sizde. Siz de buyurun efendim. Emin Bey gözlüklerimizi takalım. Hazır mısınız?
2: Hazırım şefim.
1: Emin Bey.
2: Hazırım.
1: Hazırsanız peki biz de başlayalım o zaman.

0: Açalım ağzımızı.
1: Murat. Evet, buyurun, yorumlar sizde.
2: Yorumum şu şefim. Şekerli, yani tatlı bir, bayağı bir şekerli. Elma tarafında şekerleri görüyorum buna. Yani daha doğrusu hissediyorum. Bu yemek kimin olabilir diye sorarsanız iki kişiden birinin olabilir. Zaten benim değil. Emel Hanım'ın da değil. Herkes gibi ben de yorum yapayım şimdi. Emel Hanım'a tüyo vermeyeyim. Bu yemeğe benim puanım... Benim olmadığımı düşünerek... Sıfır şefim.

0: açalım önümü bir.
1: Şefim bu da deminki gibi aynı böyle çok tatlı geldi ağzına. Şimdi böyle de tamam da biz de şeker attık sonuçta hamuruna şeker attık. Yani burada benim kafa tamamen gitti. Yani beyin gitti tamamen. İkisi de birbirine benzedi şimdi. Yalnız hamurunda biraz daha böyle şeker hissettim de benim de olabilir bu. Acabalardayım şu anda şefim. Demin kaç puan vermiş? Sıfır vermiştim değil mi şefim?
0: Evet.
1: Ben? Sıfır vermiştim.
0: Kaç puan veriyorsun Emin? Kimin yemeği olabilir?
1: Hiç uzatmıyorum şefim. Buna da ben sıfır veriyorum. Son iki tabağa bakacağım. Ona göre bir strateji de ben yapacağım.
0: Bu formatın ismi benim yemeğim.
1: Herkes söyledi zaten. Benim de söylemimden bir sakınca yok. Emel Hanım da ben de şekersiz yaptı dediler ama biz de şekerini hamura attık. Siz öyle bir yerinden veriyorsunuz ki şu an anlayamıyorum yani.
0: Anlamanız için sadece damağınıza ve dilinize güvenebilirsiniz.
1: Şefim size bütün şeyini de söyleyeyim. Ben demek ki tatlıyı algılamıyorum yemek gibi. E bu da şimdi bana tatlı geldi yani sonuçta. E ben burada ben stratejiden vazgeçtim şefim. Bu üçü de tatlı geldi. Şimdi demek ki bizimkiler de tatlıymış. Eğer bizimkinden birine yanlışlıkla sıfır verdiysem bilmiyorum. Yani benimkinden. Bizimkiler derken şurada yanlış anlaşılmasın şefim. Emel Hanım'la ben şekeri sadece hamura kattık ya. O manada söyledim yani. Ben bu tabağa 10 veriyorum şefim. Değiştirebilir miyim şefim? Değiştirmeseydim.

0: değiştirseydim.
1: Ve son tabak tadım için hazır. Açalım.
0: Şimdi şefim, tat oranlarında ben gerçekten bir şey anlayamadım. Çünkü hepsi tatlı geldi bana. Daha az önceki yorumlarda birinin tatsız olduğunu falan söylediler ama hepsi tatlı geldi. Burada yapacak bir şey yok. Ben şu anda kendi yemeğimi bir önceki yemek olduğunu düşünüyorum artık. Buna da ben 0 veriyorum şimdi. Emin olmadım çünkü abi.
1: Gözümüzü açabiliriz.
0: Herhalde hakkına vermişim gibi geliyor. Gülüyor çünkü.
2: Tebrik ederim.
0: Gülüyor.
1: Bak bakalım kime ne vermişsin.
0: Akın gülüyor ama şefim. Gerçekten ben duayenim şefim. Harbi yani bu kadar olur. Dedem zaten hafızdı benim annemin babası.
3: Emin Bey biraz önce dediniz ki hepsinin tatları aynı. Şimdi duayenim diyorsun. Sallamasyon yapıyorsunuz.
0: Ya biraz. Ne yapalım yani o kadar da olsun. Bak orada şey yapmışız. 10 puanı bulmuşuz yani. Show time.
1: Peki şimdi sıra Emel. Hazır mısın?
3: Hazırım şef.
1: Final için son tadım. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım.

0: Açalım. Evet.
1: Şefim, bunun turtası, yani hamur tarafı çok sert, aşırı sert olmuş. Yani içinde o yoğunluğu hissediliyor, çok sıkı bir hamur olmuş. Şekeri gayet dengeli, altı da üstü de şekerli.
0: Sence kimin olabilir?
1: Ben Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
0: Peki, puanınız?
1: Sıfır.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım şef.
0: Başlayalım mı?
1: Evet, lütfen.
0: Gelsin yorumlar.
1: Elmalar küp küp doğranmış şefim bunda. Şimdi işin enteresan tarafı, ben bir tarafını rendeledim. Hani bir tarafına küp küp doğranmış koydum.
0: Evet, şu an, de aynısını yapmıştı.
1: Şu an o heyecanla hangi tarafını dilimleyip koyduğumu inanın hatırlamıyorum. Şef, bu ikinci tabağım değil mi benim şu an denediğim?
0: Evet.
1: Yani şeker oranı da bir öncekine göre daha az. Yani Emin Bey'in olabilir mi? Ya da benim olabilir mi? Artık riske etmek zorundayım şefim. Bu tabağa verdiğim puan 5.
0: Peki, bu tabağa 5 puan verdiniz.

0: Bunun şekeri, yani üst tarafının marmelatının şekeri müthiş karamelize olmuş. Bunu yapabilen tek insan da bence Zeynep Hanım'dı. Bu onun tabağı. Öyle olduğuna eminim.
1: Evet.
0: Ve tabii ki sıfır veriyorum.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Nasıl buldunuz? Yorum alalım.
1: Şefim, bunun da marmelatı gayet iyi şekerliydi. Hamuru bir önceki söylediğim gibi çok sıkı bir hamuru var. Yani kafam şu an allak bullak oldu şef.
0: Sence kimin tabağı olabilir?
1: Bu Akın Bey'in tabağı olabilir.
0: Puan gelsin.
1: Bu tabağa puanım... 0.
0: Gözlükleri çıkartabiliriz.

0: Evet. Sıfırdan 10'a kadar puan verme özelliğiniz vardı. Neden hiçbirine 10 puan vermeyip sadece kendi yemeğine 5 verdin?
1: Şef, emin olamadım.
0: Sıfırla 10'u vermeyi mi unuttun? Çünkü pazartesiden perşembeye kadar 0-5, son final günü 0'la 10'a kadar puan veriyorduk. Unuttun mu? Ben şaşırdım açıkçası.
1: Şef, unutmadım aslında. Kendi tabağım olduğundan da emindim.
0: Neden 10 vermedin peki? Niye 7-8 ya da bilemedim.
1: Yani riske etmek istemedim.
0: Neden?
1: Eğer başkasına da veriyorsam da çok yüksek olsun istemedim. Çok pişmanım tabii şu an. Şefim, bir şey söyleyeyim. Ben yemeklerime çok güveniyorum. Yani sizin adaletinize de güveniyorum. Yaptığım yemeklerin de güzel olduğunu düşünüyorum. Eminim, evet. Siz hak edin, hak ettiğini vereceksiniz.
0: Belki bu yüzden 10 bin lirayı kaybedebilirsin.
1: Farkındayım.
0: Çocuklarım
1: şef.
0: Çocuklarım var. İstediğin gibi ağlayabilirsin. Çünkü artık benim tadım zamanım yaklaşıyor. Bu gece 10 bin liranın sahibi kim olacak? Zeynep, Emin, Emel ve Akın.
1: Bugünkü pişmanlığım kendi yemeğime 5 puan vermekti. Aslında emindim benim olduğundan. Yine de riske etmek istemedim.
0: Evet, hepiniz puanlarınızı verdiniz. Öncelikle puanlamadan önce hepinizin emeğine sağlık. Yanlış, eksik, hatadan artık unuttuk. Şimdi puanlama sırası bende. İlk kimle başlasam? Bugün soldan başlamak istiyorum. Ben tarçınlı krem şanti yaptığımı hatırlamıyorum. Bu krem
2: ben de ilk kez görüyorum.
0: Sen yapmadın mı?
2: Ben yaptım.
0: Peki. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Bu tarçının elmanın içerisinde olması lazımdı. Senin tart hamurun Bafra pidesi hamuru tarzında oldu. Ve kabardı, kabarmaması lazımdı. Ama altı muhteşem pişmiş. Tart hamuru değil, taş. Bilir misin, Kahramanmaraş'ta taş kadayıf vardır. Taş kadayıf hamuru var.

0: Elmalar çiğ. Elmaların içinde tarçın yok.
1: Tarçını başka yere attığım için elmaları attım.
0: Maalesef. Sana puanım 3.
1: Teşekkürler şef.
0: Emel, seninle devam etmek istiyorum.

elmalar çiğ. Maalesef hamura çok şeker yedirdiğin için hamur akının hamuruyla aynı taş. Taş kadayıf. Aslında yarışmaya çok güzel başladın. Muhteşemdi tartının pişmesi. Ama o karamelize şekerin, şekerinin olmamayışı, elmanın çiğ kalması. Sana puanım 5. Şimdi Emin'le devam etmek istiyorum.

0: tart hamurunun üzerindeki Emin, rendelemiş olduğun hamur çiğ. Bir. İkincisi, en sert bu. Bu tart hamuru değil. Ama ne yapıyorsun, ne diyorsun anlamıyorum. Ortadan bir altta lezzetli var, lezzet var. Sana puanım. Dört. Son tadım tabağı Zeynep'te.
1: Kaç vermesi gerekiyor, kafam doldu ya.

uçak yamuldu, uçak. Bu dördünüzün yapmış olduğum tadımlarda dördünüzden en sonunda uçak yamuldu. Hamurların hepsi taş, hepsi hatalı.

0: Zeynep.
1: Ne olur ya.
0: Şu ana kadar hamur kıvamında, seninki de taş. Ancak marmelat kıvamında, tarçını tam yerinde, elması diri diri değil, püre şeklinde ve çok güzel. Sana puanım 6.
1: Hayır.
0: Efendim, benim yemeğimde haftanın finalinde şampiyonu açıklıyoruz. Bakalım 10.000 TL'nin sahibi kim olacak ve başlıyoruz. Akın, 41 puan, haftanın dördüncüsü oldun. Emel, 50 puanla haftanın üçüncüsü oldun. Ve geriye Emin ve Zeynep kalıyor. Acaba Emin mi, Zeynep mi? Haftanın şampiyonu 58 puanla benim yemeğim. Haftanın şampiyonu 58 puanla Zeynep.
1: Aa, inanmıyorum ya şimdi. Ay, hesaplamada o zaman bir yanlışlık yaptım ya. İnanamıyorum, burada bir tur atacaktım. Ya yaşasın. Kazandım değil mi?
0: Buyurun.
1: Kazandım değil mi?
0: Evet, kazandım.
1: Ya yaşasın ya.
0: Zeynep.
1: Aa, inanmıyorum ya şimdi. Ay, hesaplamada o zaman bir yanlışlık yaptım ya. İnanamıyorum, burada bir tur atacaktım. Ya yaşasın. Kazandım değil mi?
0: Buyurun.
1: Kazandım değil mi?
0: Evet, kazandım.
1: Ya yaşasın.
0: Tebrik ederim. Sen şunu bir al bakayım bir eline. Sonra arkadaşlarının yanına geç. Bir tebriklerini kabul et.
2: Ben gerçekten kutluyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah güle güle harcamayı nasip et.
1: Sağ ol, amin inşallah.
3: Tebrik ederim.
1: Sağ ol canım, teşekkür ederim.
0: Emin, sen de tabandan gelip zirveye çıkarak 56 puanla benim yemeğimde bu haftanın ikincisi olarak...
1: Ha, iki puanla mı öyle oldun
0: ben? Aranızda 2 puan vardı.
4: Şampiyonluğu aslında elimle, kendi elimle Zeynep'e teslim ettim, ona yardım ederek.
3: Kazanamadım ama ben çocuklarım için güçlü bir anne olmaya devam edeceğim.
1: Çok mutluyum, acayip mutluyum. Dualarım kabul oldu ve bu yarışmayı kazandım. Sezer, Ceren, Ender, benim güzel ailem. Sonunda kazandım. Anneniz her zamanki gibi dediğini yaptı ve kazandı.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
4: Abaküs.
7: Kasa.
4: Marul.
7: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki gör.

0: gözler. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
4: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
5: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
3: Allah'ın

0: Zımrı'yı peygamberin kavliyle kızın aldım deli İbrahim.
1: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma Bacı?
2: Bana evlat ver Allah.
3: Kahya! Koş!
4: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
3: Fatma'mız yüklü oğul.
5: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
6: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
3: Ben bey karısıyım. Benim yerim...

0: Gerçek bugün 13.45'te TV4'te.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makinenin.

Semra Çetinkaya, geçirdiği kaza sonrası hayat ona bambaşka bir yol çizdi. Ama o bu yolda durmayı değil, mücadele etmeyi seçti. Tam 30 yıldır yalnızca kendi engellerini değil, toplumun görmezden geldiği duvarları da aşmak için çalışıyor. Bugün kendi hikayesini binlerce insanın umuduna dönüştüren Semra Çetinkaya'nın etkileyici yaşam yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Semra Çetinkaya. İstanbul doğumluyum. Ancak çok erken dünyaya gelmiş, 7 aylık. O zamandan beri mücadele içindeyim. Anneannem beni büyüttü. Çünkü annem babam Almanya'ya gitmek durumunda kaldılar. Bizim geleceğimizi daha iyi hazırlamak için. Anneannemden çok şey öğrendim. Anneannemden çok dua aldım. Daha sonra bu yaşıma kadar bize çok güzel öğretiler öğrettiler. Ancak anneannem hastalandı ve biz Almanya'ya gitmek durumunda kaldık annem babamın yanına. 17 yaşımıza girdiğimizde babam orada bir Hans'la evlenmeyelim diye bizi İstanbul'a gönderdi. Babam Hans'la evlenecek diye korkarken yanlış bir evlilik yaptım. Ama iki çocuğum oldu. İyi ki de onlar oldu çünkü onlar benim hayatımda en büyük mucizem. Çocuklarımı büyütürken ev kadınıydım. Ancak boşanma süresinde iş kadını olmaya karar verdim. Sigorta acenteliğim vardı. İstanbul'un en iyi acentelerden bir tanesiydim. Ve müşterime çok özenirdim. Ayağına hizmet götürürdüm. Onlar da çalışma sisteminden çok memnunlar.

İş arkadaşımla beraber yola çıktık. Araba bakımdan geçti. İlk defa gideceğimiz bir yoldu. O zaman tabii böyle 94 senesinde geçirdiğim kazaydı. Navigasyon falan yoktu. Cep telefonları bile yoktu. Hatta aracı telefonundan konuştuk yol boyunca. Yolda çok güzel sohbet ederek giderken bir kafamı kaldırdım. Otobandı. Adana Mersin Evhası'nı gördüm. Hala gözümün önündedir 30 sene sonra bile. Ve hemen şirketimi aradım araç telefonundan. Arkadaşlar biz geldik merak etmeyin dedim. Onlar da çok mutlu oldu. Kapattık telefonu. Bağdaş kurdum. Kureymiş vardı yanımda. Kitabımı okurken bir baktım araba durdu. Kafamı şöyle bir kaldım. İki tane memur, polis memuru. Biz arabayı durdurdular. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yedik. Biz bunu şakaya aldık. Hava da çok sıcaktı. Sarhoş camını açtık. Klimayı kapattım bana dokunduğu için. Biz bunu şakalaşırken yola devam ettik. Kemer takılı değildi tekrar. Cezayı yedikten sanırım 3-4 dakika sonra alamadığımız bir viraj, ölüm virajı. Buradan 40 metre aşağı.

Kaçmışız. Şimdi eğer emniyet kemeri takılı olmuş olsaydı ne ben bu durumda sandalyede otururdum ne de arkadaşım vefat ederdi. Emniyet kemeri çünkü hayatımıza bağlayan bir kemer. Arkadaşım sunroof camından dışarı fırlamış. Ben de arabanın içinde araba attıkça göğüs kafesinden, başımdan, iç organlarımdan, akciğerlerimden ama en önemlisi sırtındaki omurga yapım kırılmış. Omurga kırıkları dışarıdan belli olmuyor. Yani ayağınız kırılır, kolunuz kırılır, şişen morarır ya. Omurgada böyle bir şey belli olmuyor. Ancak bilincim de kapalıymış ki bana dokunmayın, ben hissetmiyorum da diyememişim. İlk yardıma koşan iyi niyetli fakat bilinçsiz jandarma benim boynumu sabitlemeden, sırtımı sabitlemeden kapıdan çıkartacağı yerine sunroof'tan çekerek çıkarmış. İşte bu çekme benim maalesef son şansım olan yanlış ilk yardımdan dolayı ben bugün tekerlekli sandalye kullanıyorum. Paramız bitti. Taburcu oldum hastaneden. Ambulanstan kapıya kadar geldim. Sedye merdivenden dönmediği için babam sırtına aldı beni. İki kat çıkartmak zorunda kaldı. Babamın her adımı attıkça sanki basamaklar bana gülüyordu. Semra artık buradan koşamayacaksın, ayak izin olmayacak. Babam da bir taraftan ağlıyordu. Herhalde ki elime hep gözyaşları geliyordu. Gelen gidelim çok oldu. Herkes Semra bir şey lazım olursa beni ara dedi. Ben kimseyi aramadım. Çünkü benim her an bir şeye ihtiyacım vardı. Yatakta dönemiyorum, hissedemediğim bir beden, oturamıyorum. Ama en son annem de yanımda kaldığında o da pes etti. Dedi ki Semra eşyalarını sat, gel yanıma biz sana bakarız. Ben ilk defa düşündüm, taşıdım gece boyunca. Ben şimdi iki tane çocuğumla annemin evine gitsem ya çocuklarım için bir şey söylerse, ben çocuklarımı koruyamazsam. Ama annemi gördüğümde ilk bana bu teklif ettikten sonra anne dedim izin var. Ben bu hayatı tek başıma başaracağım dedim. İlk defa anneme karşı geldim.

Annem de gidince çok ağladı, çok kızdı. Sen nasıl böyle bir şeyi kabul etmiyorsun diye. Annem de gidince biz iki tane çocuğum, Tuğba ve Tolga'yla bir başımıza kaldık. Karnımız acıktı. Kim pişirecek yemeğimiz? Ben hala yatıyorum. Hadi kızım getir soğanı, getir rendeyi. Sofra bezini kur yatağıma, yan dönerekten soğanımı rendeledim. Hadi kızım şimdi bunu biraz kavur. Hadi öyledir böyle derken yapamadıkları zaman onları çok hakaret ettim. Çünkü ben de ne olduğumu bilmiyordum. Yani omur felci ne olduğunu bilmediğim bütün hırsımı çocuklarımdan almaya çalıştım.

0: Annem kaza geçirdiği zaman ben çok küçüktüm. 13 yaşındaydım. Kardeşim de öyle. Yani çok farklı bir hayattan birden bütün düzenimiz değişti. Çok zordu. Ya çok küçük olduğum için tabii hani orada roller değişti. Annemin yerine geçmiş oldum ama bir yandan hani ben de çocuğum, onun içinde onu hep anlayış geliştirerek büyüdüm aslına bakarsanız.
1: Bir gün kızım karşıma dikildi. Anne dedi, sen bize çok hakaret ediyorsun. Ama dedi, sen hiç dedi anneni babanı yoğun bakım kapısına bekledin mi? Biz seni çok seviyoruz. Seni hastane kapılarına bekledik. Seni çok seviyoruz. Ama biz sadece çocuğuz. Anne, ben avukat değilim, doktor değilim, tamirci değilim dediğinde işte benim hayatta ilk adımım bu karar oldu. Ben mükemmel olmasam da anne olmak durumundaydım. Ondan sonra hayat mücadelem gerçekten bir şekilde hayatı tutunaraktan devam etti.
0: Annem çok güçlü bir kadın. Bunu kabullenip okey, ben şu an ne yapabilirim? Bu çocuklarla nasıl hayatta kalabilirim? Bu şu anda da

0: benim aslında daha güçlü bir Tuğba olmamı sağladı. Belki çok yıkılan bir anne olsaydı bambaşka bir gelecek yazılmış olurdu benim için. Şu an çoğu konuda güçlü olmamın sebebi hem yaşadığım o çocukluk hem de annemin zorluklar karşısında verdiği tavırdı aslında.
1: Gençliklerini belki yaşatamadım. Yani çocukluklarını belki yaşatamadım ama bunun çok acısını çektim. Lise bittiğinde onları üniversite sınavına gönderemedim. Dershaneye gönderemedim. Çünkü her şeyimden gerçekten tükenmiştim. Tekrar yapılanırken onlarla beraber yolculuğum daha kolay oldu ama çok zorluk da yaşadım.
2: Tabii ben daha küçüktüm. Yani 9 yaşındaydım diyebiliriz. 9 yaşındaki bir çocuğun ne kadar zorsa o kadar bir zor süreç yaşadık. Çünkü tam anneye ihtiyaç olduğu bir noktada bir anda istemsiz bir şekilde anne hayattan ayrılıyor. Bizim yani daha doğrusu yanımdan ayrılıyor. Burada da tabii zorlukları büyüyerek daha hızlı yaşadık. Ama zamanla işte tekrar birbirimizi bağlanarak o açığı bir şekilde geç de olsa kapattık diyebiliriz. Şöyle aslında annem benim tamamıyla bir motivasyon kaynağım. Özellikle birçok iş hayatında zorluklarla karşılaştığımız zaman annemin şu anki haliyle beraber 7-24 çalışması beni ayrı bir motivasyonu sağlıyor. Çünkü tam düştüğüm anda diyorum ki ben bu halimle düşüyorken yani annemi düşündüğüm anda tamamıyla hızlı bir şekilde ayağa kalktığımı söyleyebilirim. Tam bir motivasyon kaynağı benim için.
1: Ben aylarca sandalye almadım. Çünkü şuna inanıyordum. Bir sabah olacak ben ayağımı yere basıp hayata kaldığı yerden devam edeceğim.

Kabullenmek evet tabii ki artık yürümediğimi kabullendim ama sadece hayat yürümek değil. Tekerlekli sandalyeyle bir yaşam var. Evden dışarı çıkmak benim için çok önemliydi. Evim içinde mutfağımı, banyomu ve diğer yerleri kullanmak benim için çok önemliydi. Ama ben hiçbir şey değiştirmedim. Ben hep evin şekline göre yaşamayı sevdim. Bugün ben kahvemi koltukta içmek istiyorum oturarak. Lisa, can you help? Yeah. Lisa ile biz bir teknik geliştirdik. Bakın, tekerlekli sandalyemi şöyle yanaştırıyorum. I will hear this, Lisa. So. Şimdi benim boyum uzun ya, biraz daha zor oluyor tabii. Ve ilk defa ben bu koltuğa oturmuş oldum. Lisa, es gut so?

Yavaş yavaş anne olmayı öğrendim ve hayata tutunmak için de bir sebebim olmalıydı. Çocuklarım yeterliydi ancak bir şeyler daha yapmalıydım diye düşündüğümde bir gün evime telefon geldi. Biz Omurg Felçler Derneği'ni kurmak istiyoruz. Hoca sizin isminizi verdi. Sizi de ilk toplantıyı bekliyoruz dediklerinde. İkinci katta oturuyordum. Oğlum beni sırtında taşıdı. Bir taraftan kızım eşyalarımı indirdi aşağıya. O süreçlerim çok zor oluyordu ama yine buna katlanmak zorundalardı. İlk toplantıya girdiğimde Cerrahpaşa Fakültesi'nde yapıldı. Çünkü yerimiz falan yoktu. Benim gibi omurg felci olmuş birçok arkadaşımla tanıştım. 12 kişi falanlardı. Hatta derneği beraber kurduğumuz birçok arkadaşımın en çok önceliğinde sevgili Ramazan Baş derneğin başkanlığını yaptı. Ben de derneğin genel başkan yardımcısıydım. İlk Ramazan'ın tanındığında boyundan aşağı felçliydi deniz kazasından dolayı. İlk parmaklarını kullanmayan omurg felci olarak onu gördüm, çok şaşırdım. Toplantıya girdiğimde benden daha uzun süreli omurg felci olmuş arkadaşlarımı duyunca 10 sene, 15 sene onu duyunca çok şaşırdım. Korktum da eyvah, yani insanlar nasıl yaşamışlar 18 sene ve hala yaşama bağlılar. Oysa benim için hayat ya yürümekti ya da yürümemekti.

Şöyle oturup düşündüğümde 63 yaşıma kadar doğdum, Almanya'ya gittim, anne babam büyüttü, evlendim, çocuk sahibi oldum, boşandım, iş kadını oldum, tekerlek sandalyede yaşadım, daha sonra kanser de yaşadım. Bunlar hep benim için sınavdı, zorluydu ama hepsinden daha güçlü, daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.

Önyargıyı ben çok yaşadım. Öncelikle iş bulurken, daha sonra ev tutmak isterken. Dışarıda gördüğünüz gibi ben süslü bir kadın. Süslü olmayı seviyorum. Bakımlı olmayı seviyorum çünkü kendime saygılı davrandığım anda karşıma da o saygı geçiyor ve o özveri de geçiyor. Bir alanda iki kadın beni gördü. Böyle bir alışveriş merkezinde bir koridordu. Beni gören diğer kadın yanındakini dürttü. Aa dedi, kadına bak, hem sakat hem ruh sürmüş dedi. Şöyle bir beynimden dedim, pardon dedim, bana mı söylediniz dedim. Şimdi duyduğumu anlayınca tabii çok şey oldu, mahcup oldu. Hayır, aslında size söylemek istemedik. Siz bir kadınsınız, tekerlek sandalye, ne kadar özenmişsiniz. Ucunuzu falan sürmüşsünüz. Oysa biz aynı alandayız, sadece toka takıp çıktık dediklerinde. Biraz kıvırdılar mı bilmiyorum ama böyle bir durum yaşandı. Ne işin var senin sokakta abla diyen oldu. İş yerime giderken taksiyle gidip geliyordum. Ekmek paranı getiririm eve diyen oldu. Oysa benim mücadelemi takdirden de çok fazla oldu ama bu anlamda şaşırdığım bazı cümleler de duydum tabii ki.

Benim bu dünyaya gelme sebebim, hiçbir şey olmasa emniyet kemerini tak, ilk yardım bilmiyorsan dokunmayı insanlara öğretmek. Bu kadar değerli bir şey ki. Çünkü hepimiz arabaya kullanıyoruz ya da denize atlıyoruz ya da yüksekten düşüyoruz. Bunlar hepsi önlenebilecek kazalar. Bunları fark etmediğimiz takdirde işte benim gibi şakayı alırsın ve daha sonra tekerlek sandalye yaşamı sürersin. Bir eksikliğin, bir ihmalin seni ömür boyunca hayatını değiştirebiliyor. Bu da benim bu dünyaya gelme sebebim diye inanıyorum. Benim hikayem 94 senesinde geçirdiğim trafik kazasıyla başladı. Ve şu an sınırı tanımadan insanların hayatlarına dokunarak devam ediyor.

0: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
3: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
4: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
5: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
3: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
3: Seninle işimiz daha bitmedi.
4: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
4: Olmaz Fatma.
6: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
10: Botanik, abacus,
8: kasa,
11: marul,
8: kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.

0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Ben geri dönüşüm sanatçısıyım. Etraftan, çevreden topladığım camlarla bu sanatı idrak ediyorum. Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor. Cam füzyon sanatıyla cam buluyor, renk buluyor.

Ben geri dönüşüm sanatçısıyım. Etraftan, çevreden topladığım camlarla bu sanatı idrak ediyorum. Tamamen geri dönüşüm camlarla çalışıyoruz. Belediyenin atık sahasından topladığımız camları, şişeleri kurs yerimize getirerek burada temizleyip sanatsal çalışmalar için faaliyetlere başlıyoruz.

Ben boru fabrikasında vinç operatörü olarak çalışıyordum. Boru üretiyorduk. 2010 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Çanakkale'de bir gün belediyenin önünde geçerken orada kurs isimlerini gördüm. Baktım cam füzyon da var. Cam füzyon kursuna kayıt olmak için gittim, kayıt oldum, başvuruda bulundum. Aslında ben hiç o günlere kadar sanatla hiç ilgim yoktu. Fabrikada çalışırken camın C'sini sadece pencerede görüyordum. Herhangi bir cam kırmışlığım bile yoktu çocukluğumda. Kayıt olduktan sonra kurs başladı. Kursa gittim. İlk gün çalıştık, akşam oldu. Fakat benim hoşuma gitmedi. Ben üfleme düşünüyordum. Birdenbire füzyon çıkınca ben daha gelemeyeceğimi söyledim hocaya. Tamam o zaman siz bilirsiniz dedi. Arkamı döndüm, yürüdüm. Arkamdan bağırdı Levent Bey, Levent Bey diye. Döndüm. Siz dedi haftaya da gelin dedi. İyi ki demiş. O günden bugüne kadar böyle geldik.

Bu cam kırıkları elime aldığım zaman kendimi apayrı bir atmosferde hissediyorum. Cama dokunmak, camı hissetmek çok ayrı bir duygu. Bir de bu çalışmada ben denizde balık çalışmasını çok seviyorum. Daha büyük balık eserlerim de var. Balık herhalde yemesini sevdiğim için balığın çalışmasını çok seviyorum. Evet, bu camlarla da şöyle küçük küçük dokunuşlar yaptığımız zaman su kabarcıkları olacak. Bir de üzerine bunun boyasını attığımız zaman işlem bitmiş olacak. Aslında biz başkalarının çöp olarak gördüğü camları biz sanata dönüştürmesini çok iyi biliyoruz. Tamamen geri dönüşüm camlardan bu güzel eserleri yapıyoruz.

Bu camı kestiğimiz zaman soğutmadan hemen çıtlatmamız lazım. Soğuduğu zaman çıtlatma zorlaşıyor ve kırılıyor. Bakın ne güzel hemen çıt diye gitti. Yani gazımıza batırıyoruz. Kesiyoruz. Ondan sonra hemen soğutmadan çıt diye vuruyoruz. Bu camları biz konteynerlerin kenarından, konteynerlerin içinden, belediyenin atık sahasından ve daha önemlisi çerçeve işi yapan camcıların kullanmadığı atık camları kullanıyoruz. Bir esere başlamadan önce ilk önce cam tedarik etmemiz lazım veya şişe tedarik etmemiz lazım. Yapacağımız esere göre bulduğumuz camları resmin üzerine koyuyoruz. Kesiliyor elmasımızla. Sonra renklendirmeye geçiyoruz. Katları varsa, kademeleri varsa üst üste tekrar camlar kesip yerleştiriyoruz. Ardından fırına giriyor. Zaten fırın bizim olmazsa olmazımız. Kalıbın üzerine alçı tozu alıyoruz. Alçı tozu elememizin nedeni de cam eridiği zaman 820 santigrat derecede eridiği zaman eğer alçı tozu elemezsek direktman kalıba yapışıyor. Kalıba yapıştığı zaman da bir daha ne kalıbı kullanabiliyoruz ne camı kullanabiliyoruz. Bu camın panzehiri oluyor. Alçı tozunu kalıba elediğimiz zaman cam kesinlikle yapışmıyor.

fırında 820 derecede birbirleriyle füzyon olarak kaynaşıyor. Sonradan da ertesi günde fırından eserimizi canlı olarak alabiliyoruz. Aslında bu üründe çıkarttığımız fırın da benim kendi eserim. Bunu ben tamamen kendim yaptım. Az çok kaynakçılıkla bildiğim için orijinalini almak istedim. Orijinali çok pahalı olunca bunu kendim imal edebilirim dedim. Neden olmasın dedim. Ve fırını kendim yaptım. Saçlarını falan kestirdikten sonra kaynattım. İçinin ısı yalıtım malzemelerini dizdim. Elektrik aksamını da yerleştirdikten sonra startı verdik. Çalıştı. 13 senedir o günden bugüne sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Fırınımız 72 dereceye gelmiş. Ortam sıcaklığını alalım. Ondan sonra fırınımızı açalım. Açıyorum. Evet. Şişelerimiz çok güzel. Evet. Çay tepsimiz de güzel çıkmış. Bu da benim yaptığım istiridye tabak. Çok güzel çıkmış, renkleri falan harika. Bana da bir aferin diyelim o zaman. İlk yaptığım eser bir vazoydu. Ben onu aslında vazo olarak düşündüm, öyle gördüm. Ama hocam bana onun kedi olduğunu söyledi. O iş çıktıktan sonra, fırından aldıktan sonra çok mutlu olmuştum. Çünkü ben onu bir vazo düşünüyordum. Meğerse hakikaten dikkatli bakınca kedi olduğunu anladım.

Bugüne kadar 7 tane kişisel, 4 tane de karma sergi açtım. İlk sergimi hiç unutamıyorum. Çanakkale'deydik. Çanakkale'de sanat galerisi vardı. İlk sergimizi orada açtık. Vali gelmişti, vali yardımcısı, belediye başkanları gelmişti. Ve benim ilk sergimdi. Müthiş bir heyecan vardı. Hatta benden konuşma yapmamı istediler. Fakat o heyecanla ben konuşma yapamadım. Sadece bir hoş geldiniz, sergimize hoş geldiniz diyebildim. O günkü gelen öz eleştirileri, sevinçleri, mutluluğu hiç unutamam. Çünkü tamamen kendi eserlerimin olduğu ilk sergimdi. İlk defa bir halk önüne çıkıyordum. Ondan sonraki geçen süreçte zaten alıştık. Sergiye gelenler veya buraya gezmeye gelenler gördükleri zaman inanamıyorlar. Gerçekten mi diyorlar, bu camlardan siz bunları mı üretiyorsunuz diyorlar. Haliyle şey de olabiliyor, kurs yerine gelip kurs veriyor musunuz, biz de gelmek istiyoruz diyenler de oluyor. Ama genelde insanlar korkuyor cam el keseceği için. Birazcık soğuk bakıyorlar. Fakat gelip yaşadıktan sonra, birebir camı kestikten sonra bir daha da kopamıyorlar. Sergilerden sonra geri dönüşüm cam ve şişe çok gelmeye başladı. Ben sabahları kurs yerine geldiğim zaman kapının kenarında poşetin içinde şişeler, camlar görmeye başladım. Bu sanata başlamadan önce ben camı sadece pencerede biliyordum. Pencerede görüyordum veya şişelerde, gazoz şişelerinde görüyordum. Fakat bu sanata başladıktan sonra her camın geri dönüşümle değerlendirebileceğini idrak ettim, kabul ettim. Hatta size şöyle diyeyim, eşim ben bir çöpün kenarında şişe gördüğüm zaman onu almak için eğilirken Levent dur ben gideyim ondan sonra al, ayıp değil mi diyordu. Şimdi benden önce koşup eline şişeyi alıp Levent bu şişe senin işine yarar mı diye beni destekliyor.

Evet, çok güzel. Tamam. Burada sabahleyin geliyoruz, işe başlıyoruz. Arkadaşlar, kursiyerler geliyor. Bir taraftan kursiyerlerimiz çayı demliyor. Ondan sonra günün müzakeresini yapıyoruz, bugün ne yaparız diye. Dünden kalma işlerimiz varsa onları bitirmenin şeyine giriyoruz. O sırada ben fırın açıyorum. Fırın soğumuş oluyor. Fırından çıkan eserleri arkadaşlara veriyorum, yıkanıyor onlar. Sonra rutin işlere devam ediyoruz. Herkes yapacağı işleri yapıyor, boyanıyor, camlar kesiliyor. Burası bir curcunaya dönüyor. Sonra işler bitiyor, fırını dolduruyoruz.

fırını kapatıyoruz, elektriği açıyoruz. Zaten saat 3.30-4 oluyor, çıkma vakti geliyor. Bazen arkadaşları unutuyor çıkma vaktinin geldiğini. Evet arkadaşlar saat 3.30 oldu, gidiyoruz diyorum. Aa ne çabuk diyorlar.

0: Cam işi birazcık sabır gerektiren bir iş. Çünkü neden derseniz cam sert bir materyal. İstediğiniz gibi camı her türlü kıvamda kesemiyorsunuz. Veya kesiyorsunuz kavisli bir kesimde. Tam sona geldim dediğiniz an, birazcık acele ettiğiniz an o cam istemediğiniz yerden çatlayabiliyor. Tekrar aynısını bir daha kesmek zorunda kalıyorsunuz. Cam sabır ve dikkat isteyen bir iş. Aslında sanatın yaşla bir ilgisi yok. Ben 50 yaşından sonra bu sanatı öğrendim. Ve geri dönüşüm sanatçısı olarak çok güzel işleri imza attığıma inanıyorum. Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar aslında benim elimde bir hazineye dönüşüyor. Cam füzyon sanatıyla cam buluyor, renk buluyor. Beni en çok etkileyen eserim şu an arka sınıfta da var. Benim evimde de var. Büyük bir İstanbul tablosu var. Martı'nın olduğu, geminin olduğu, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Ayasofya Sultanahmet Camisi'nin olduğu eseri. Hala böyle baktıkça çok duygulanırım. Daha doğrusu benim ruhumda var. İstanbul çalışmasını çok seviyorum. Ben camı görüyorum. Hemen kafamda bir şimşek çakıyor. Ben diyorum bugün bu işi yapmak istiyorum diyorum. Daha doğrusu şöyle oluyor bakın. Geceliğin uykudan uyanıyorum. Aklıma bir şey geliyor birdenbire. Sabah olmasını iple çekiyorum. Sabah oluyor buraya geliyorum. Hemen resmi önüme koyuyorum. Üzerine camı koyup kesmeye başlıyorum. Bundan sonraki hedefim, hayalim şu an bakın Kocaeli'nde 2,5 milyon oldu nüfusu. Bu sanatı benden başka yapan yok. Ben bu bayrağı kursiyerlerime veya gelecek olan arkadaşlarıma dev etmek istiyorum.
1: Son aşamada. Tamam.
0: Evet, çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Evet, fırından sonra bakalım nasıl çıkacak.
1: Bunu koyabiliriz.
0: Evet, ellerine sağlık. Ben bu sanata başladıktan sonra mutlaka ki geri dönüşüme çok önem vermeye başladım. Geri dönüşüm faydalarını ülkemizin geleceği için, yeni nesillerin, gençlerin geleceği için önemli bir kaynak olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.
2: Kendimi bildim bileli ben doğanın içerisinde doğayla özdeşleşmiş bir kişiydim. Aslında çöp diye bir şey yoktur. Yani çöp dediğimiz şey, ben ve hani arkadaşlarımın yaptığı şey, bir şeylerin çöp olmadığını, atık olmadığını, bunun dönüşebildiğini ifade etmek. Ama burada kalıpları kırmak gerekiyor. Yani nesnelere, neye dönüşebilirle ilgili bir farklı bir gözle bakmaya çalışıyorum. Biz bir ileri dönüşüm müzik grubuyuz Fung İstanbul olarak. Biz atma dönüştür diyoruz.

Adım Ronnie Aran. 6-7 yaşımdan beri enstrüman çalan bir insanım. Geçmişte Ege Üniversitesi Çalgı Yapım bölümünde okudum. Oradan mezun olmadım ama 4 yıl okudum. Sonrasında müzik öğretmenliği, Çanakkale Müzik Öğretmenliği'nden mezun oldum. Şu anda atıklardan çalgılar yaparak, enstrümanlar yaparak performanslar yapmaktayız ve bir ileri dönüşüm sanatçısıyım.

Kendimi bildim bileli ben doğanın içerisinde doğayla özdeşleşmiş bir kişiydim. Doğayla çok bütünleşik bir yaşamım oldu ve aynı zamanda müzisyendim, aranjörlük de yapmaktaydım. Bu iki veriyi birleştirmek istedim. Yani iki farklı şey aslında birbirinden uzak gibi görünse de bağdaştırabildiğimi düşündüm ve 2014 yılında birkaç arkadaşla konuştum. Doğa ve müzik üzerine bir çalışma yapmamız gerektiğini, yani bir projem olduğundan bahsettim. Ve ilk Fungistanbul'u bu şekilde kurduk. Fakat ilk kurduğumuzda normal kendi ahşap enstrümanlarımızla, normal enstrümanlarımızla müzik yapmaya başladık. Ben doğayla ilgili çeşitli besteler yaptım. Fenoloji isimli bir albüm yaptık. Bu birkaç yıl bu şekilde devam etti ve 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki gibisinden bir fikir doğdu ve ben ilk plastik mankenlerin kullanabileceğimizi söyledim. İşte o dönemki ritimci arkadaşımız onu kullandı. Ben bidondan bir saz yaptım. Basçı arkadaşımız da şişeyi üfleyerek bir performans yaptık. Bu performans çok ilgi çekti. İlgi çekince biz de neden bunlarla devam etmiyoruz ki dedik ve ben daha fazla enstrüman yapmaya başladım. Daha fazla klip derken albüm, konserler ve bu şekilde atıklardan ileri dönüşümle müzik yapmaya başlamış olduk.

malzemeleri genellikle sokaktan buluyoruz. Geri dönüşüm depolarından buluyoruz. Kendi atıklarımız olabiliyor. Ya da bir arkadaşımız, ben bunu artık kullanmıyorum, bu senin kesinlikle işine yarar dediği durumlar oluyor. Hatta bazen istemediğimiz şeyleri de getiriyorlar. Yani bir dönem burası bir atık deposu gibiydi neredeyse. Artık biraz azaltmaya başladım çünkü çok fazla atıktan malzememiz oldu. Bunların hepsini tabii ki enstrümana dönüştüremiyoruz. Çünkü enstrümana dönüştürmenin belli kriterleri var. İşte akustik bir hazne olması gibi kriterleri var. Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir temizlik sopası, işte bir bidon ya da metal atıklar olabiliyor. Ama çoğunlukla plastikleri kullanıyoruz. Çünkü ben şahsen plastiklerin burada en önemli olduğunu düşünüyorum. En atık diyebileceğimiz malzemeler aslında plastikler. Bir fosil yakıtı olan plastikler. Yani mesela kendi sokağımda bir küvet buldum. Acaba bunu alsam mı, almasam mı? İşte ne işe yarar bunu? Bundan bir enstrüman yapabilir miyim diye düşündüm. Aldım ve getirdim buraya. Düşünmeye başladım. Hani bunun en güzel ne olabilir? İşte mesela telli bir enstrüman olabilir ama teller hani zayıf çıkabilir. İşte vurmalı olabilir ama vurmalı zaten kendisi işte arkasını çevirip vurup bir enstrüman gibi düşünebilirsiniz. Biraz basit olur. Sonra hep böyle çocukların çaldığı metalefon enstrümanı vardır. Daha çok çocukların çaldığı. Metalefon olabileceğini düşündüm. Büyük işte borularla güçlü bir metalefon olabilir ve akustik haznesi de var. Dolayısıyla bu küvet metalefon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela. Yani değişken biraz fikir. Bazen dediğim gibi malzemeye göre şekilleniyor. Bazen ise ben işte tencereden bir enstrüman yapacağım. Bir telli bir enstrüman olacak deyip bu şekilde ilerliyor. Yani sabit bir fikir yok orada. Zaten bu işin kendisi biraz deneysel bir alan. Yani normal enstrümanlarda mesela standart şeyler vardır. Gitar yaparken form bellidir. O kalıplara göre gidersiniz. Ama burada kalıpları kırmak gerekiyor. Yani o malzemeye göre şekil almak ya da ihtiyacına göre başka malzeme bulmak ve sürekli denemeler yapmak, bazen yanılmak gerekebiliyor.

Burası aynı zamanda benim stüdyom ve yani eskiden sürekli kayıt yaptığım alan. Şu anda stüdyom biraz evrim geçirerek stüdyo atölyeye dönüştü. Küçük bir atölye kurdum. Hemen hemen her gün bu atölyeme, yani daha doğrusu stüdyoma geliyorum ve bazen kendi aranje işlerim de oluyor. Yani iş olarak yaptığım aranjeler de var. Bunlarla uğraşıyorum ama son yıllarda büyük oranda Fungistanbul projesi için çalışıyorum. İşte enstrüman yapıyorum, bazen beste yapıyorum, işte düzenlemeler, mix, mastering falan. İlk yaptığım enstrüman bidon sazdı. Bir bidon buldum ve o bidona buzdolabının içinden çıkan bir ahşabı yerleştirerek telli bir enstrüman yaptım. Biraz ilkel görünüyordu ama etkili bir sesi vardı. Yani enstrümanı ortaya çıkarma sürem değişken biraz. Bazen günübirlik yapabildiğim enstrümanlar da oluyor ama bu bazen bir ay, iki ayı da alabiliyor. Özel olarak tasarlamam gereken şeyler olabiliyor.

Fungistanbul projemizde başka arkadaşlarım da var. Ve mesela üflemeli çalan bir arkadaşımız var. İşte bas çalan arkadaşımız var. Perküsyon aletlerini çalan bir arkadaşımız var. Prova alıyoruz arkadaşlarımızla ve sıkça konserlerimiz oluyor. İşte bazen klip çekimimiz oluyor. Yani biz bir ileri dönüşüm müzik grubuyuz Fungistanbul olarak. Ve yurt içi, yurt dışı çeşitli sahnelerde yer aldık. Yani Fungistanbul olarak biz atık malzemeleri kullanıyoruz ve atık malzemeleri kullanmamızdaki amaç fosil yakıtı olan plastik malzemeleri kullanarak bir çevre bilinci kazandırmaya çalışıyoruz. Atmayın, dönüştürün demek istiyoruz. Nihai olarak tabii ki benim şahsi görüşüm belki bu plastik malzemelerin hiç üretilmemiş olması ya da üretilmemesi. Ama şu anda mevcutta üretilen bir nesneler var ve atıklar var. Dolayısıyla bunların dönüşümü de çevre için önemli bir durum. Biz bu anlamda ileri dönüşüm yaparak bir nebze olsun katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

kostümlerimizi eşim Rüken tasarlıyor. Rüken adı belli tasarlıyor. Onlar da gene doğadan veya işte çeşitli atıklardan yapılan kostümler. Kendisi aynı zamanda bir kostüm tasarımcısı ve ressam. Bizim için çok sayıda kostüm tasarladı, onlarca kostüm tasarladı ve hepsi bizim için birbirinden güzel kostümler. Zaman zaman tabii ki onun kostüm tasarımlarına malzeme bulmakta birbirimize destek oluyoruz tabii. Bu yaptığım enstrümanlarla ilgili olarak bir kişisel sergi de yaptım ben. Üsküdar'da. Daha öncesinden de grup olarak bir sergi yapmıştık. Üsküdar'daki sergide yaklaşık 25 tane enstrümanı, atıktan enstrümanı kullanarak onları da bir heykel gibi, bir resim gibi sergiledik ve güzel geri dönüşler aldık. Bu önemliydi mesela. Yani bu enstrümanları yapıyoruz ama hani bunların 15 kadarını sahnede kullanıyoruz biz. Fazlasını bir şekilde göstermek gerekiyor. Yani sergilerle ya da işte belgeselle, kliple. Aynı zamanda ben küçük belgesellerini yapıyorum enstrümanların. Onları yayınlıyorum ve nasıl yapıldığına dair hani görseller de paylaşmış oluyorum. Bu enstrümanların sesleri mesela insanları şaşırtıyor. Yani uzaktan duyduklarında belki çok anlamıyorlar ama canlı olarak dinlediklerinde "Aa, gerçekten bu enstrümandan mı çıkıyormuş bu ses falan ya da nasıl çıkıyor bu ses" gibisinden düşünüyorlar. Bazıları profesyonel müzisyenler bile enstrümanı görmese onun atıktan olduğunu anlayamayabiliyor bazen. Bazen de enstrümanın kendine özgü bir sesi oluyor. Yani hiç olmayan bir ses olabiliyor. Tabii ki bir takım zorlukları da var. Yani bu atıktan olan enstrümanların kullanışlılık olarak profesyonel enstrümanlar kadar kullanışlı olmayabiliyor. Akor sorunları olabiliyor, işte sap sorunları olabiliyor. Yani tam tersi de olabiliyor. Yani mesela metalden yaptığım, tavadan yaptığım bir enstrüman, ahşaptan bir enstrümandan daha dayanıklı. Kaç defa düşmesine rağmen bir şey olmadı gibi durumlar da var hani. Ama sonuç olarak atıktan enstrümanlar diğer enstrümanlarla uğraşmaktan biraz daha meşakkatli olabiliyor.

İş yerimden eve giderken ya da bazen evden iş yerime giderken yolda bir şeyler buluyorum atık olarak. Bazen onu eve götürmek zorunda kalıyorum. Tabii eşim diyor bunu gene mi atık? Yani ev ortamını da biraz şeye çevirdi. Kendisi de gerçi hani atıklardan resimler yapıyor ama bazen de tersi işte evden buraya gelirken yolda bir şey buluyorum işte buraya getiriyorum. Yani nesnelere neye dönüşebilirle ilgili bir farklı bir gözle bakmaya çalışıyorum. Aslında çöp diye bir şey yoktur. Yani çöp dediğimiz şey ben ve hani arkadaşlarımın yaptığı şey bir şeylerin çöp olmadığını, atık olmadığını, bunun dönüşebildiğini ifade etmek. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. Hedeflerimiz şu anda yaptığımız işi daha da büyütmek ve daha büyük kitlelere ulaşmak. İşte dünyanın birçok yerini gezerek farklı insan, özellikle çocuklara ulaşmak. Bunun için her ne kadar workshoplar yapsak da işte bunun sayısının artması, daha fazla insana ulaşmamız. Gerek dijital ortamda, gerekse işte konserlerde sesimizi, enstrümanların sesini duyurmamız önemli. Çünkü burada biz bir fikri anlatmaya çalışıyoruz. Doğayla ilgili bir fikri anlatmaya çalışıyoruz ve atıklar, yani sıfır atık dediğimiz kavram gerçekten ortaya çıkınca, gerçekten sıfır atığa ulaşınca bizim de bunu yapmamız aslında gerek kalmayacak belki de.

Alo, ilk yardım hastanesi mi? Çok ağır bir hastalık.

0: corazón.
1: Ne var yumurcak, bir şey mi olmuş?
2: Şey, bilmem, benim hiçbir şeyden haberim yok.
3: Kimdir bu apartmanın kapıcısı?
4: Buyurun beyim, kapıcı benim. Burada bir cinayet işlemiş.
3: Ne, cinayet mi? Hangi katta yangın var?
4: Ne, yangın mı var beyim?
3: Yangın tabii.
5: Ceset nerede?
4: Hangi ceset?
5: İntihar eden kadının cesedi.
4: Aa, yanlışınız var beyim, burada öyle bir vukuat yok. Olsa ilk evvela benim haberim olur.
6: Kutlu Sokak, Mutlu Apartman burası değil mi?
4: Ha, evet, burası.
6: Buradan telefon ettiler, ihbarda bulundular.
4: Kim demişse halt etmiş. Hamdolsun bizim apartmanda asayiş Berkemal'dir.
6: Anlaşılan bize bir oyun oynandı.
3: Kim olabilir?
5: Böyle oyun olur mu hiç?
4: Onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bakın, ha, işte yukarıda.
6: Bu kaçıncı beyim? Bıktık, usandık artık.
3: Bacak kadar çocuğun oyuncağı oldum.
7: Özür dilerim komiser bey. Ben bu çocukla daha fazla baş edemeyeceğim artık. Her dakika yeni bir muzurluk düşünüyor. Bir odayken bile aklım hep onda. Babasız bir erkek çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsiniz.
8: Sizi çok iyi anlıyorum hanımefendi. Yumurcak, annene yazık değil mi oğlum? Neden üzüyorsun onu?
2: Bir gerçeği anlamak istemiştim.
8: Hangi gerçeği?
2: İşte bunu. Polis can kurtaran itfaiye, halkın en yakın dostlarıdır.
7: Bilemezsiniz ben bu çocuktan neler çekiyorum. Akşama kadar yapmadığı yaramazlık kalmıyor. Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
9: Korkunç.
7: Gemi batıyor diye liman idaresini telaşa veren bu. Uydurma ihbarlarla uçakları yollarından döndüren bu. Yapmadığı yok. Boru patladı diye mahallenin bütün suyunu kestiriyor. Bıktım usandım. Artık ne yapacağımı bilemez oldum.
9: Bir çocuğu şımartırsanız sonunda yüzsüz olur. Anlamıyorum efendim, siz buna hiç ceza vermiyor musunuz?
7: Vermez olur muyum? Şu anda cezalı zaten. Sokak, oyun yasak artık ona. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar her gün benimle beraber gelecek, burada yanımda oturacak.
10: Selma Hanım, telefon!
7: Geliyorum, pardon.
9: Aman ne ayıp, ne ayıp, ne yaramaz çocuksun sen!
7: Ay! Olur, peki ben ararım.
9: Ben annenin yerinde olsam, her zaman aç bırakır, her gün döverdim seni!

0: Nihayet çalıştığım yerde de beni rezil ettin. Bu gidişle öldüreceksin anneni. Hem de çok yakında. Kendimi sana adadım. Karşılığında ne buldum? Sadece dert, üzüntü ve yalan. Bıktım artık, bıktım senden.
1: Artık beni sevmiyor musun?
0: Neyini sevecekmişim senin? Yalancılığını mı yoksa yaramazlığını mı? Hayır, istemiyorum senin gibi evladı.
1: Keşke babam sağ olsaydı.
0: Baban sağ olsaydı bugün bir arabada dayak yerdin onda.
1: Şimdi hiç kimse sevmiyor beni. Ben de yemek yemeyeceğim işte.
0: Ya öyle mi? Doğru yatağı öyleyse gözüm görmesin seni.

0: Günaydın.
1: Aha, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte. Hep öyle.
2: Küçük yaramaz nasıl?
0: Yaramazlar devam ediyor. Okullar açılırsa rahat edeceğim ama tatil bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Üzülmeyin, o da geçer.
0: İşe giderken aklım hep evde kalıyor. Mümkünse ben yokken ona göz kulak oluverin.
2: Siz hiç merak etmeyin. Ben onu sık sık yoklarım.
3: Hadi çabuk olan, ben geç kalıyorum.
0: Geliyorum!
2: İyi günler.
0: Güle güle, size de.
4: Uçağın inmesine tam bir saat var, sen hala sallanıyorsun.
2: 2 dakikaya kadar hazırım. Kenan, ama daha vaktimiz var. Hakikaten kararlı mısın bu işi yapmaya?
4: Sen telaşlanma, ben yapacağımı bilirim. Her şey yolunda gidecek.
2: Nasıl bir adam bu Marcel?
4: Karaktersizin biri. Para babası. Tam bizim istediğimiz gibi. Rahat yaşayabilmemiz için de bol paraya ihtiyacımız var.
2: O halde daha temkinli olalım.
4: Marcel uçaktan inip de bizi karşısında bulamazsa pekala başka biriyle anlaşabilir.
5: Anneciğim, oğlunuzu öpmeden mi gidiyorsunuz?
0: Senin gibi bir oğlum yok artık benim.
5: Sanki siz doğurmadınız mı beni?
0: Doğurdum ama bin pişman oldum.
5: Ne olur anneciğim, affedin beni.
0: Asla! Affettikçe daha beter oluyor, tepeme çıkıyorsun.
5: Ama... Anne! Anne!
0: Lütfen bekle! Paris, Marsilya, Roma, Atina üzerinden...

açıldı. Sen de çok azıtıyorsun. Haksız mıyım be Çitlenbik? Annem beni her gün çalıştığı daireye götürecekmiş. Sabahtan akşama kadar...

0: yanında kalacakmışım. Yılan hikayesiyle bu işkenceden kurtuldum.
1: Ama koca dairenin altını üstüne getirmişsin.
0: Bir de dairedeki koca karıya kafam bozuldu. Anneme akıl veriyor. Yok şöyle yapsınmış, yok böyle yapsınmış.
2: İstanbul'da mümkün olduğu kadar az kalmak istiyorum. Bu işi ne zaman hallederiz?
3: Ben hazırım.
2: Güzel. İşi çabuk halletmesini severim.
3: O halde bu akşam Galata Kulesi'nde buluşuruz.
2: Gece kulübünde mi?
4: Evet, benim çalıştığım yer.
3: Güzel bir programı var.
4: Şık giyinmiş bir yabancı, gece kulübünde dikkati çekmez. Soyunma odamda bu işi hallederiz.
3: Bu sıralarda polisler son derece kuşkulu. Ben de malla beraber soyunma odasında olacağım.
2: Tamam, anlaştık.
5: At bir gibicik evladım! Göster bakalım kendini! Kaynanan sana niye diyordu, anlat bakalım!
0: Kitlendik! Annemle barışmak için bir şeyler düşünmeliyiz!
1: Gidelim af dileyelim, bir daha yapmayacağız diye söz verelim!
0: Kaçıncı af dileme, kaçıncı söz verme!
1: Evi terk edeceğim, sokaklarda yatacağım diye korkut!
0: Onu çok sevdiğimi, evi terk edemeyeceğimi bilir!
1: Öyleyse halin fena senin!
0: Hah! Aklıma bir şey geldi, gel benimle!
4: Anlamadım. İlker mi dediniz? Ne? Hastaneden mi? Hemen geliyorum!
1: Hastaneye gidiyor. Ama yaptığımız doğru mu? İyi düşündün mü?
0: Tabii, böylece annemin beni sevip sevmediğini hemen anlamış olacağım.

0: Affedersiniz efendim.
1: Buyurun.
0: Biraz evvel buraya ağır yaralı bir çocuk getirdiler.
1: Yukarıda olacak.
0: Yukarıda mı?
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ederim. Affedersiniz doktor bey, ağır yaralı bir çocuk gelmiş buraya. Acaba hangi koğuşta? Ben annesiyim.
2: Yukarıda dönüşü doktoruna sorun. Ah.

0: Boyacı gel boya bakalım.
1: Geldim abi.
0: Bu zengin şımarık çocuklar yüzünden bu zavallılar da para kazanıyorlar.

0: Bugün işler fena değil.
1: Düne nazaran iyi. 5 ayakkabı boyadım. Halbuki dün 2 ayakkabı boyayabilmiştim.
0: İnşallah yarın daha iyi olacak.
1: İnşallah.

0: zengin olacağım, şu gördüğün hisarı satın alıp annemle orada oturacağım.
1: Bana da bir oda verecek misin?
0: Belki, çok oda olursa veririm. Ama sakın kimseye bir şey söyleme.
1: Söylemem. Aa, şu eşeğe bak! Neşir'in değil mi?
0: Hadi!

Yeah.

0: bulduk yavrucuğum.
1: Anneciğim, seni bir kere öpebilir miyim?
0: Tabii canım evladım.
1: Anneciğim, bugün her günkünden güzelsin.
0: Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama senin dilinin altında bir şeyler var. Yoksa gene bir yaramazlık mı yaptın ha?
1: Yok, hayır anneciğim. Yalnız müsaadenle eve bir misafir getirdim.
0: Misafir mi? Kim o? Nerede?
1: Kızmayacağına söz verirsen misafirimle seni tanıştırırım.
0: Misafire herhalde kızmam. Yeter ki sen yaramazlık yapma. Her zaman misafirdir.
1: Canım anneciğim, gel göstereyim.
2: Merhaba efendim.
1: İşte misafirim.
0: Pes ettim doğrusu oğlum. Sen deli misin? Eve eşek sokulur mu hiç?
1: Anne, okulda hayvanları sevin demiyorlar mı?
0: Hayvanları sevin diyorlarsa, eve getirip baş köşeye oturtun demiyorlar herhalde.
1: Evlerde kedi köpek besliyorlar. Ben de değişiklik olsun diye eşek getirdim.
0: Oldu olacak, bari hayvanat bahçesinden bir fil getirip eve soksaydın.
1: İstesen verirler mi anne?
0: Münasebetsizliğin lüzumu yok. Şimdi uyku saati.
1: Çişim var.
0: Allah'ım bana kuvvet ver, ben bu çocukla nasıl uğraşacağım?
3: Çok nefis bir danstı. Çok heyecanlandırdınız beni. Çok güzelsiniz. Kenan Bey yok mu acaba? Burada randevuleşmiştik.
4: Maalesef yeri değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü önemli bir işi çıktı. Bizi evde bekliyor.
3: Ya, sinirlerim çok bozuk. O halde biz de arabada kalan zamanı değerlendirip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışalım.
5: Hey! Kesin lan! Kesin be! Kardeşim ya, nedir bu rezalet ya? Babamız dinleyemeyecekmiş be ya! Sabahtan beri yorulmuşuz, gelmişiz. İki tek atalım, sükunetle...

gel, gel, gel, gel.